buğulu ve içe dönük gözlerden kaçının. Kafasından tutunca kuyruğu aşağı doğru değil, tavada durduğu gibi dimdik durmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı. Yumurta 4 santigrat derecenin altında muhafaza ediliyor olması çok önemli. Aksi halde yumurtada mikroorganizmalar artıyor. Kabuğundaki salmonella varlığı yumurtaya geçebiliyor. Görünüşünün kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edilmeli. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde Brucella veya Salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor. Dondurulmuş gıda. Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu, ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor. Dondurulmuş gıda reyonundan satın alacağınız ürünlerin -18 santigrat derecede muhafaza ediliyor olmasına da özen gösterin. Et. Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse bu tür ürünleri satın almayın. Tavuk. Tavuk ürünleri çok kısa sürede bakteri ürettiğinden bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Bu sebeple ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmeli. Konserve gıda. Kapağı ve tabanı bomba yapmış, etiket bilgisi yıpranmış ve eskimiş ürünlerden mutlaka kaçınmalı. Şişkin kaplarda ve uygunsuz şartlarda saklanan ürünler, kansere sebep olacak kimyasal tepkimeler oluşturabiliyor.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.

0: ile.
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.

0: شَكُورًا
1: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in esa'tum feleha. Fe izâ câ

0: علوا تتبيرا.
1: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik. Asa

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: كَبِيرًا
1: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
0: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.

0: كَانُوا عَجُولًا
1: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasibe.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
0: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.

0: شورا.
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.

0: سعيهم مشكورا.
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La tec'al ma'allahi ilahen akhar fetaq'ud mazmuman mahzula.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Ve

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.

0: وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebîlâ.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ.

İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbihu

0: يكرهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.

Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ."
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: Kul kunu hicareten ev hadide ev halqan mimma yekburu fi sudurikum feseyekuluna men yu'iduna kulillezî fetarakum evvele merrah feseyunridu.

Ey Muhammed, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azzibukum ve ma ersalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve rabbuka a'lemu bimen fis semawati vel ard. Ve laqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din ve ataynâ Davuda zebura.
0: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblise kâle e'escudu limen halakte tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla,

0: için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
0: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

0: خَيْرًا.
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
1: İlla

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: سَعِيرًا
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: Bura.
1: Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.
0: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
1: Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile
1: biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.

0: الأذقان سجدا.
1: Ey Muhammed, de ki, siz ona ister inanın ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: رولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: Onlar Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

0: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
1: Ve kulî

0: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
0: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: Hadisi esefe.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَلْ فِتْيَةِ

0: Roşede.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
0: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
1: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ

Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: Opo.
1: Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz."

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?''

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: ede.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: de.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

0: أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: رشدا.
1: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: أحدا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennemde ne kötü bir duraktır.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.
1: وَدَخَلَ

0: قال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum dedi.
0: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinne huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada.
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

0: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
1: وَضَرَبَ

0: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: El-malu vel-banuna zinetul hayatid dunya vel-baqiyatus salihatu hayrun inde rabbike thawaben ve hayrun amelen.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canımı öldürdün. Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.

0: صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين يا رب العالمين سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım senden cenneti ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve Hult cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyu

0: تكمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı. Onun Ukas panayırında, aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve pek hikmetlidir. Ey insanlar, geliniz dinleyiniz, geliniz belleyiniz, ibret alınız. Her yaşayan ölür, her ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutarlar. Sonra hepsi mahvolur gider. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ise ibret alacak çok şey var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimselere ki ona iman edip de o da ona hidayet eyleye. Vah o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efem,
0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Ya.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

ibadetini, kurban ibadetinde tecellisini gördüğümüz kebir, azim, aziz, celil, muhyi, mümit, ahir, alim, rahman, hay, kayyum, bais, muid, mükevvir, muktedir, galip, ilah, kabid, sani, metin, şehid, batın, zül-eman isimlerinin açtığı ışık ve aydınlık koridorda kavrarız. Öyle ya, kurbanın her bir hücresine, her bir kılına vaat edilen hasene, günahlardan arınma ve baki cismani mükafatlar ancak bir şoklamayla elde edilebilir. Zeyd bin Erkam radıyallahu an bildirmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, "Ya Resulallah, şu bayramda kesilen kurban nedir?" dediler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Babanız İbrahim'in sünnetidir." buyurdular. Bunun üzerine sahabeler, "Peki kurbanda bizim için ne sevap vardır?" diye sordular. Kainatın Efendisi aleyhissalatu vesselam, "Her kıla ve her yüne karşılık bir hasene vardır. Bir hasene en az 10 sevaptır." cevabını verdiler. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: "Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Biz Müslümanın derdiyle dertleniriz. Onlar ister kapı komşumuz olsun, isterse ülkeler ötesinde ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimiz olsun. Durumları bizi ilgilendirir. Bundan dolayıdır ki kurbanlarımızın bir kısmını ülkeler ötesinde de ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimize ulaştırma çabalarımızı her geçen sene artırarak sürdürürüz. Çünkü onların derdi de bizim derdimizdir. Ülkeler ötesindeki kardeşlerinin derdiyle dertlenen Müslümanın kapı komşusuna, mahalle içindeki ihtiyaç sahipleri kardeşlerine ilgisi nasıl olur, ne türlü bir yakınlık duyar acaba? Zira bu da merak edilmeye layık bir konudur. İsterseniz sözü uzatmadan kurbanda Peygamberimizin komşuya gösterdiği yakın ilgiden sadece birisini hatırlayalım burada. Bakalım komşularımızla bayram paylaşımı konusunda ortaklığımız nasıl olması gerekir, bir görelim. Bir kurban bayramında Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretleri Ayşe validemize soruyorlar: "Ayşe, kurban etini dağıttınız mı?" O da "Dağıttık ya Resulallah" diyor. Tekrar "Ne kadarını dağıttınız?" diye sorunca "Hepsini dağıttık. Bize bir buttan başkası hiçbir şey kalmadı ya Resulallah." Bunun üzerine tebessüm eden Efendimiz şu yorumu yapıyor: "Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı." Evet, Ayşe validemiz kurban etinin tümünü de komşularına dağıttıklarını söylüyor. "Bir buttan başka hiçbir şey kalmadı bize" diyor. Efendimiz de buna çok seviniyor ve dağıtılanın tümünün de ahirette yanlarında bulunacağına işaret ederek "Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı" diye takdirlerini ifade buyuruyorlar. Diğer yandan Allah'ın emriyle ölen aslında ölmüş olmaz ki. Üstad Bediüzzaman hazretlerine göre Fatır-ı Hakim her bir canlı varlığın resmi geçit nöbeti bittikten ve resmi geçitten hedeflenen netice alındıktan sonra merhametli bir tarzda ekseriyetle dünyadan bir nefret ve usandırmak hissi veriyor. İstirahate bir meyil ve başka bir aleme gitmeye bir şevk uyandırıyor ve hayat vazifesinden terhis edildikten sonra asıl vatanlarına dönmeye

zevk içinde bir istek ihsan ediyor. Üstelik vazife uğrunda, mücadele için ve emirleri yolunda telef olan her ferde şehadet rütbesi veriyor. Nitekim bayramda Allah için boğazlanan bir hayvan da Allah'ın emri gereğince kurban edilmektedir. Bir hayvan için Allah'ın emri uyarınca kurban olarak kesilmekle bir kasabın bıçağı altında mezbahada et ve ticaret için kesilmek arasında elbette ahiret ve ebedi hayat açısından büyük bir mertebe farkı olacaktır. İşte kurban bayramında bir ibadet heybetiyle Allah için kesilen hayvanlar ahiretteki bu yüksek mertebeye ulaşmakta, manen şehadet rütbesini kazanmakta, sırat üstünden sahibiyle birlikte Allah'ın izni keremiyle hızla geçerek cismani cennet hayatına ulaşmaktadır. Bu elbette fani bir hayvan ve aciz bir insan için büyük bir mükafattır ve büyük bir mutluluktur. Demek ki Allah'ın emrine teslim olarak amel eden, Allah'ın izniyle ne dünyada ne ahirette zayi etmemiştir. Zayi olmamıştır. Ziyana ve hüsrana uğramayacaktır da. Kaybetmeyecektir, kaybetmemiştir de. Rabbim cümlemizin namazlarını, oruçlarını, zekatlarını ve kurbanlarını kabul buyursun ve bizleri de hasıl olan mükafattan yeterince müstefit kılsın inşallah. Amin.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Yiltem Ev Gereçleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
5: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
15: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
17: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
18: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
19: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
23: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ilk yılları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önce dünya genelindeki durum. Arabistan'daki ve dünya genelindeki durum çok vahimdi. Daha detaylı bilgi isteyenler, Şeyh Ebul Hasan et-Nedvi'nin yazdığı Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti adlı muhteşem kitaba başvurabilirler. O kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünya genelindeki durumdan söz ettiği özel bir bölüme yer vermiştir. Biz burada sadece Arabistan'daki durumu ele alacağız. Fakat kendisi orada Pers, Çin, Hindistan, Bizans imparatorluklarından ve dünya genelindeki durumdan bahsediyor. Durum çok umutsuz haldeydi. Peygamberlik nuruna ihtiyaç duyuyordu. Bununla birlikte kötülükler tüm dünyayı kaplamamıştı. Bazı bölgelerde hala iyi nitelikli insanlar bulunmaktaydı. El-Buti, o zamandaki Arap gayrimüslimlerin sahip olduğu bazı yüce değerleri anlatır. Onların misafirperver olmaları, cömert olmaları, sözlerine bağlı olmaları, onurlu olmaları, adaletsizliği ve ahlaksızlığı reddetmeleri, kararlı olmaları, kibar olmaları, basit ve sade yaşamaları gibi iyi niteliklerinden bahseder. Nitekim onların bu özellikleri İslam'ın da rağbet ettiği bazı güzel vasıflardan olmuştur. Sahabelerin bu güzel vasıfları taşıdıkları için hak dini yayma hususunda başarılı olduklarını görürsünüz. Onların cömertlikleri ve misafirperverlikleri gittikleri ülkelerde kabul görmelerini sağlamıştır. Sahabe dünyanın neresine gitse hoş karşılandı. Kendileri menfur işgalciler gibi değildiler. Gittikleri ülkelerde hüsnü kabulle ağırlandılar. Sahabe gittiği her yerin halkı tarafından kendilerini kölelikten kurtaran bir özgürlük ordusu olarak görüldüler. Bu hakikatin bir örneği Rumların idaresindeki Mısır halkı ve Suriye halkına gelişleridir. Onlar bu orduyu başkalarını yerinden eden işgal ordusu olarak görmediler. Aksine onları kendilerini özgürleştiren kimseler olarak gördüler. Öte yandan sahabede farklı bir şey vardı. Onlar güç ve yönetimin peşinde değillerdi. Gittikleri çoğu yerde yerel halktan olanları liderlikte eğitiyor, sonra bu görevi onlara teslim ediyorlardı. Sahabe insanları İslam'a davet etme peşindeydi. Yoksa bugün şahit olduğumuz Avrupa'nın ve Avrupa'daki Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda ve benzeri emperyal güçlerin sömürü çağında olduğu gibi onların kaynaklarının peşinde değillerdi. Söz konusu Avrupalı güçlerse gittikleri insanları sömürdüler, zenginliklerini yağmaladılar. Sahabe orduları ise böyle değildi. Onlar verdikleri sözü yerine getirmedeki bağlılıkları, kararlılıkları ve iradeleriyle manen ve zahiren güçlüydüler. Bir söz verdiler mi, onu yerine getirmek için ellerinden geleni yaparlardı. İşte bunlar davet için çok önemli olan değerlerdir ve Allah Azze ve Celle'nin son ilahi mesaj için bu hususi bölgeyi seçmesinin nedeni de budur. Allah Azze ve Celle'nin Mekke'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yeri olarak seçmesi rastgele değildi. Bu bölgenin halkı bu mesajı taşımaya en uygun değerlere sahipti. Canlarını buna adadılar ve her şeylerini İslam'a feda ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Fil suresinden bahsetmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin Ebrehe'nin ordusunu helak ettiği fil yılında doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla alakalı zikredilen birçok rivayet bulunmaktadır. Onun doğumuyla birlikte bir takım mucizeler meydana geldi. Bu mucizeleri okumak için farklı kaynaklara başvurabilirsiniz. Ben belli bir standarda bağlı kalmaya çalışacağım için onların hepsinden bahsetmeyeceğim. Bu rivayetlerin çoğu genellikle zayıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine hamileyken, babası Abdullah Şam'a bir yolculuğa çıkmıştı, fakat Medine yakınlarında vefat etti ve oraya defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz doğmadan babasını kaybetmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde, annesi kendisinden bir nurun çıktığını ve Şam bölgesine kadar ulaştığını ve orayı aydınlattığını gördü. Bu olay, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının dünyaya yayılacağı şeklinde yorumlandı. Burada zikredeceğimiz birkaç hadis var. Fakat bunlardan önce Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Allah peygamberliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Allah Azze ve Celle kendisine elçi olarak en iyi, en hayırlı kişiyi, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçti. Hayırlıların en hayırlısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmet rahmetullah, insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında farklı şeylerden bahsettiği bir hadisi naklediyor. Onlara göre büyükçe bir çölün ortasında büyüyen yeşil bir ağaçtan farksızdı. Söylemeye çalıştıkları şey ise kabilesinin en iyisi olmasıydı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın naklettiği rivayette, insanların bu söyledikleri Allah'ın Resulüne ulaştı, bunun üzerine minbere çıktı. Ben kimim diye sordu. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin elçisisin dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed'im. Allah mahlukatı yarattı. Beni yarattıklarının en iyisinin arasına kattı. Onları ikiye böldü. Beni iyi olan tarafta konumlandırdı. Beni yarattığı kabilelerin en hayırlısına kattı. Kabileleri ailelere böldü. En hayırlı aileyle şereflendirdi. Ben sizin en hayırlınız ve en iyi olanınızım. Bir grup günahkar insanın arasında en hayırlı olan benim demiyor. En hayırlı ailenin, en soylu kabilenin en hayırlısı olduğunu söylüyor. Benim ailem ve kabilem de en soylu olandır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail soyundan Kinane'yi seçip üstün kıldı. Kinane arasından da Kureyş'i seçip üstün kıldı. Kureyş arasından Haşim oğullarını seçip üstün kıldı ve Haşim oğullarından da beni seçip üstün kıldı buyurmuştur. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haşim oğulları içinde en üstünü, Haşim oğulları Kureyş içinde en üstünü, Kureyş Kinane içinde en üstünü ve Kinane de İsmail aleyhisselamın soyu içinde en üstün olanıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pak soyu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor: Ben ta ki anne babam bana sahip olana kadar Adem'den bu yana nikah üzere devam eden evliliklerin çocuğuyum. Cahiliyenin zinasıyla kirlenmiş değilim. Cahiliye zamanında insanlar hak mesajdan uzak oldukları, ayrıldıkları için fesat ve ahlaksızlıklar olur, insanların kalpleri bozulur ve insanlar arasında birçok ahlaksızlık, fesat, fuhşiyat meydana gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ecdadımın bir kısmı böylesi zamanlarda yaşamış olsa da, ben ta ki Adem aleyhisselama kadar nikahların ürünüyüm, diyor. Yani benim ceddimden hiç kimse zinayla olmadı, hepsi de Adem aleyhisselama kadar nikahla dünyaya geldi, hepsi de hak nikahla oldu. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebinin kendisinden Adem aleyhisselamdan itibaren anne ve babasına gelene kadar meşru evliliklerin ürünü olduğu konusunun aydınlandığını ümit ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğimiz en meşhur isimleri Muhammed ve Ahmet'tir. Ancak bununla birlikte değineceğimiz başka isimleri de vardır. Muhammed. Ona ailesi tarafından verilen isim Muhammed'dir. Peki ona Muhammed ismini veren kimdir? Ona Muhammed adını veren dedesi Abdülmuttalip'ti. Muhammed ismi daima övülen demektir ki kendisi sahip olduğu karakterle, sözleriyle, tavırlarıyla insanları onu övmeye mecbur bırakmıştır. O, övgünün vücut bulmuş halidir. Bu nedenle de Muhammed'dir. Yani Muhammed, övgü toplayan kişi demektir. Daha önce de zikrettiğimiz gibi daima övülendir. Allah Azze ve Celle onu ismiyle müsemma kıldı. Tarihte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi gece ve gündüz övülen herhangi bir şahsiyet yaşamamıştır. Ahmet. Ahmet ismi de aynı kökten gelir. Muhammed ve Ahmet'in kökeni hamd'dır. Peki hamd ne demektir? Övgü. Elhamdülillah dediğimizde, elhamdülillah dediğinizde her türlü övgü Allah'a aittir deriz. Muhammed ve Ahmet isimlerinin her ikisi de aynı kökten türemiştir. Muhammed, övgü toplayan kişi demektir. Bu yüzden de övülmüştür. Ahmet ise Allah'ı öven kişi demektir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda Allah Azze ve Celle'yi en çok öven kişidir. Allah Azze ve Celle'yi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar öven bir kişi daha yaşamamıştır. Buradan hareketle elimizde iki mana bulunmaktadır. Muhammed en çok övülen, Ahmet ise kendisi Allah'ı en çok övendir. Bu ikisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en çok bilinen iki ismidir. El-Haşir. Hadislerden onun diğer adlarının da olduğunu öğreniriz. Bu isimlerinden biri El-Haşir'dir. Onun ardından insanların diriltilmesi demektir. Varlık içinde ilk diriltilecek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlık onun ardından diriltilecektir. Yani diriltilecek ilk kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu durum kıyamet gününün ilk günü meydana gelecektir. El-Mukaffi. El-Mukaffi sonradan gelen, halef olandır. Kendisi peygamberlerin ve resullerin sonuncusudur ve onun ardından gelen olmayacaktır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El-Mukaffi olarak sonuncudur. El-Mahi. El-Mahi küfrü silen ve kökünü kurutan mahvedicidir. Küfrün tümden kökünü kazıyacak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek hiçbir peygamber yoktur. Bu misyon henüz tam olarak yerine getirilmedi. Çünkü onun ümmeti bunun icrası için halen devam ediyor. Nihai zafer İslam'ındır. Bu insanlık tarihinin de nihayeti olacak, öyle bir zaman gelecek ki tüm dünya Müslüman olacak ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti tarafından

inayetiydi. Amine nihayetinde razı oldu ve bunun üzerine onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendileriyle beraber geri götürdüler. Bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşiyle birlikte oynuyordu. Süt kardeşi hızla eve geldi ve "Kureyşli kardeşim," dedi. Onlar da "Ona ne oldu?" diye sordular. O, "Beyaz giyinmiş iki adam geldi ve onu yere atırıp göğsünü yardılar," dedi. Bunun ardından Halime der ki, "Ben ve babası aceleyle gittik ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördük ki benzi solmuştu. Ona ne olduğunu sorduk. O da iki adam gelip göğsümü açtılar ve oradan bir şeyler çıkardılar," dedi. O Halime ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öylesine çok severdi, ona hiçbir şeyin zarar vermesini istemezdi. Buna ilaveten kendisinin yanındayken ona kötü bir şey olmasını hiç istemiyordu. Bu yüzden aceleyle Mekke'ye geri döndü ve Amine'nin yanına vararak dedi ki, "İşte Muhammed, artık onu alabilirsin. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik." Amine ise onun yanında kalmasını o kadar istemişken, "Nasıl olur da geri getirirsin?" dedi. Halime bir şey demedi. Amine ısrar etti ve "Söyle ne oldu? Yanında kalması için öylesine ısrarcıydın. Şimdi ise onu geri getirmek istiyorsun. Ne oldu?" dedi. Halime diyor ki, "Bize ta ki sonunda onu anlatıncaya kadar sormaya devam etti." Halime'nin anlattıklarına karşılık Amine şöyle karşılık verdi. "Şeytan ona bir zarar verir diye onun için korkuyor musun? Vallahi bu olmayacaktır. Ben ona hamileyken bu en hafif bir hamilelikti. Onu doğurduğumdaysa doğumu diğer hiçbir çocuğunkine benzemiyordu. Dünyaya geldiğinde de Şam'a ulaşan bir nur gördüm. O halde Allah'ın koruması onunladır ve ben eminim ki onun müthiş bir istikbali olacaktır." Böylece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine'ye dönmüş oldu. Amine ve Abdülmuttalib'in vefatı. 6 yaşına geldiğinde annesi vefat etti. Böylece artık hem babasını hem de annesini kaybetmiş oldu. Kendisini büyüten dedesi Abdülmuttalib tarafından evlat edinilmişti ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşına geldiğinde Abdülmuttalib de vefat etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakımı hayatının sonraki 40 yılı boyunca onu koruyacak, ona yardım edecek ve onu destekleyecek olan amcası Ebu Talib tarafından üstlenildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ilk yılları bu şekilde. Burada peygamberlikten önce vuku bulmuş önemli birkaç hadiseden bahsedeceğiz. Peygamberlik öncesi dönem üzerinde fazla vakit harcamayacağız. Fakat vuku bulmuş önemli hadiselerden söz edeceğiz. Biset öncesi hadiseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle tarafından korunmuştur. Halkı arasında alışıldık ve normal olan günahları işlememiştir. Allah azze ve celle onu günahlardan uzak tutuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir örneğini aktarır ve şöyle buyurur. "Ben çobanlık yapıyordum. Bir gün benimle birlikte çobanlık yapan bir arkadaşıma dedim ki, bu akşam Mekke'ye gidip akranlarımın katıldığı eğlencelere katılmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar bir gençti ve o hariç tüm gençler eğlencelere katılıyordu. Onlarla beraber bu eğlencelere katılmayan tek kişi oydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir gün gitmek ve ne yaptıklarını görmek istedim. Bu yüzden de arkadaşıma ben dönene kadar benim sürüme de bakmasını söyledim. O da razı oldu. Mekke'ye gittim ve eğlendikleri yere vardım. Müziği duymamla beraber Allah azze ve celle kulaklarıma vurdu ve uyuyakaldım. Uyandığımdaysa eğlence bitmişti." Buyuruyor ki, "Ertesi gün başka bir eğlenceye katılmaya karar verdim.

arkadaşımla aynı şekilde anlaşarak Mekke'ye girdim. Mekana varıp müziği duymaya başlar başlamaz Allah Azze ve Celle tekrar kulaklarıma vurdu ve uyuyakaldım. Eğlence bittikten sonra uyandım ve bunun Allah tarafından bir işaret olduğunu anladım. Allah bana bir işaret veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin putperestliğe karşı fıtri nefreti. Zeyd bin Harise radıyallahu anh tarafından bildirilen diğer bir örnek daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh rivayet eder ki, müşriklerin tavaf ederken dokundukları İsaf ve Naile adında bakırdan yapılmış putlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onlara dokunma buyurdu. Kureyşliler hac ya da umre yaptıklarında İsaf ve Naile adındaki bu iki puta dokunurdu. Bu onların ibadetlerinin bir parçasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Zeyd'e onlara dokunma dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putlara dokunmaması gerektiğini nereden biliyordu? Bu Allah Azze ve Celle tarafından gelen bir hidayetti. Zeyd devamla, sonraki tavafımızda kendi kendime neler olduğunu görmek için ona dokunacağım dedim. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmaktan alıkonmadın mı diye sordu. Zeyd daha sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle kendisini onurlandırarak ona vahyini indirdiği zamana kadar da asla bir putu öpmüş ve el sürmüş değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla bir puta secde etmemiştir. Asla ibadet kastıyla putlara dokunmamıştır. O putperestliğe karşı fıtri bir nefret taşıyordu ve bu kuralları ailesi üzerinde de uygulamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarı olan Zeyd bin Harise radıyallahu anha bu putlara dokunma işine bulaşma buyurmuştur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın hiçbir zaman bir puta tapınmamış olmasının nedeni de budur. Neden? O kimin evinde büyüdü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde. Ebu Talib biçare düşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oğlu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın bakımını üstlenmeyi teklif etti. Böylece Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yetiştirildi. İşte bu yüzdendir ki Ali bin Ebi Talib asla bir puta secde etmedi. Allah Azze ve Celle'nin Resulünün evinde büyüdüğü için putlara asla ibadet etmedi. Allah Azze ve Celle onu başka kimsenin bilmediği bazı ibadetlere irşat ediyordu. Kureyşliler haç sırasında Arafat'a çıkmayan tek topluluktu. Haccın farklı menasıkları vardır. Kabe'yi tavaf, Safa ve Merve arasındaki say, Arafat'a çıkmak, Mina'da konaklama. Kureyşliler bunların hepsini yerine getirir. Fakat Arafat'a çıkmazlardı. Neden? Çünkü Arafat, harem bölgesinin dışında kabul edilir. Arafat, mukaddes yerin sınırları dışındadır. Yani tüm Araplar haçta Arafat'a çıkardı. Fakat Kureyşliler bundan müstesnaydı. Onlar derlerdi ki, biz harem sakinleriyiz. Şu halde nasıl olur da haremin dışına çıkarız? Onların mantığı buydu. Eğer biz haremin bir parçasıysak, Mekke ahalisiysek, nasıl olur da Mekke sınırlarının dışına çıkarız? Bu yüzden Arafat sınırlarında dururlardı. Cübeyr bin Mut'im bir keresinde devesini kaybetmişti. Onu aramaya çıktı. Devesini aramayı Arafat'a varınca bıraktı. Şaşkınlığına neden olacak şekilde acaba orada kimi görmüştür? Orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmüştü. Mut'im, o Kureyşli değil mi? Arafat'ta ne yapıyor? Dedi. Fakat Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi fıtratı itibarıyla hac vaktinde Arafat'a gitmeye yönlendiriyordu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk mesleği, çobanlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk mesleği çobanlık oldu. Onun ilk yaptığı şey buydu. Buhari rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Bunun üzerine ashabı sordu: Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Buyurdu ki: Evet. Birkaç kırata karşılık Mekkelilerin koyununu güderdim. Her peygamber çobanlık yapmıştır. Allah Azze ve Celle'nin tüm enbiyasını böylesi bir işle, çobanlıkla eğitmesi çok çarpıcıdır. Enbiyanın çobanlık yapmaktan öğrendiği dersler. Enbiyanın çobanlık yapmasından çıkarılacak dersler vardır. Ancak özel olarak onların koyun çobanlığı yapmış olması dolayısıyla elde edilecek dersler de bulunmaktadır. Çünkü bu durum hadisin bizzat bildirdiği bir şeydir. Hadiste sadece mutlak olarak onların çobanlık yaptığı belirtilmemiş, onların koyun çobanlığı yaptığı bildirilmiştir. Hakikat şu ki hadiste Ra'i el-Ghanem deniyor. Ghanem, koyun anlamına da, keçi anlamına da gelebilir. Arapçada ikisi için de aynı kelime kullanılır. Birinci ders, sorumluluk. Bundan öğrenilecek en önemli ders, ki biz enbiyanın çobanlıktan öğrendiği derslerden söz ediyoruz, en önemli eğitim sorumluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: Hepiniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Sonra Müslümanların lideri anlamındaki imamın hakkından sorumlu olduğunu, erkeğin ev halkından sorumlu olduğunu, kadının da sorumlu olduğunu ve herkesin sorumluluklarının bulunduğunu bildirir. Şu durumda çoban olmaktan öğrenilecek ilk ders sorumluluktur. Bilirsiniz ki çobanlar genellikle sürünün asıl sahibi olan başkaları için çalışır. Yani başkaları tarafından ücretle istihdam edilmişlerdir. Bu yüzden de daha üst mertebedeki birine bilgi vermek zorundadır. Yani bir başkasına rapor vermek zorundadırlar. Şimdi bir çoban gidip de sürünün sahibine şunu söyleyemez: Evet, üzgünüm, koyunlardan biri çıldırdığı için onu kaybettim. Koyunun ne yaptığının önemi yoktur. Sorumlu sizsinizdir. Bu sürüye olacak herhangi bir şey, velev ki hata koyunda da olsa, bunun sorumlusu sizsinizdir. Gidip, evet koyunda terslik vardı, benim hatam değil, diyemezsiniz. Hayır, bu sizin hatanızdır. Bundan dolayı mahiyeti altındakiler kendileri farkında olmasa bile onlardan sorumlu olmayı öğrendiler. Onlar hali hazırda sürünün akıl sahibi mi değil mi olduğuna bakılmaksızın ben onlardan mesulüm diyerek o sürüden hesaba çekileceklerini hissederler. Bu yüzden bu bir lider için çok önemli bir derstir. Reayandan mesulsün. Allah Azze ve Celle'nin enbiyası bir gün Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ümmetlerinden sorulacaktır. İşte onların öğrendiği ilk ders budur: sorumlu olmak. İkinci ders, sabır. Çobanlık onlara sabrı öğretir. Koyunu otlatmaya çıkarmak vakit alır. Yavaştırlar, beklemek zorundasınızdır ve sabretmek zorundasınızdır. Birbirleriyle dövüşebilirler, birbirleriyle oyuna tutuşabilirler. Onlara, hadi çocuklar, kesin şunu, gitmek zorundayız da diyemezsiniz. Vaktinizi alacaktır ve siz de öylece oturup beklemek zorunda kalacaksınızdır. Bazen çobanların koyunları otlarken öylece bir taşın üzerine oturduğunu ve koyun doyana kadar beklediğini görürsünüz. Bu şekilde sabrı öğrenir ve siz bunu günlük bir şekilde her gün yaparsınız. Sabah çıkarsınız, gün batımında geri dönersiniz.
Bu hayvanlara sabretmek zorundasınız ve onlara katlanmak zorundasınızdır. Onlarla iyi bir iletişiminiz bulunmazsa ve onların da sizinle iyi bir iletişimi olmasa bile yine de sabırlı olmak ve onlara dayanmak zorundasınızdır. Bu şekilde Enbiya ümmetlerine karşı çok çok sabırlı olmayı öğrendi. Musa aleyhisselamın Beni İsrail'le yaşadıklarına bakın, dayanılamaz. Fakat Musa aleyhisselam belki de diğer peygamberlerden daha uzun süre çobanlık yaparak eğitim aldı. 10 yıl boyunca koyun çobanlığı yaptı. Mısır'dan çıkıp da Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlendiği zaman kayınbabası ona ne dedi? Benim için 8 yıl ya da 10 yıl çalış. Anlaşma 8 yıldı. Ve bunun ardından ona eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey dedi. Kur'an'daki bu ayette Musa aleyhisselamın 8 mi yoksa 10 yıl mı çalıştığı kaydedilmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmek istedi ve Cibril aleyhisselama sordu. Musa ne kadar süre çalıştı? Cibril aleyhisselam ona, tas tamam ve kamil süre boyunca çalıştı, dedi. Yani 10 yıl. Allah Azze ve Celle'nin bir nebisi olarak en iyi vazifeyi icra edecekti. Anlaşmaları 8 yıl üzerine olsa bile o 10 yıla tamamladı. Nuh aleyhisselam davetle geçen 950 yıla rağmen halkına karşı halen sabırlıydı. Farklı her türlü yolu denedi. Dedi ki, Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Sonra onlara davetimi açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim. Ben her yolu denedim, onlarsa benim mesajımı reddettiler. 950 yıl boyunca aynı şeyi yaptığınızı, sizi geri çeviren aynı insanlarla görüştüğünüzü bir düşünün. Üçüncü ders, koruma. Çoban sürüyü korur. Görünen ya da görünmeyen birçok çeşit tehlikeler mevcuttur. Kurdu var, diğer vahşi hayvanları var, sonra hastalıkları var. Çoban bunların hepsinin karşısında durmalı ve sürekli olarak sürüye bir tehlike dokunmasına engel olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin enbiyası da kavimlerine karşı çok koruyucudur. Onları fiziksel ve psikolojik tehlikelerden muhafaza etmeye çalışırlar. Bir gece Medine'de aniden büyük bir gürültü duyuldu. Bunun üzerine bazı sahabeler hemen silahlarını çektiler. Atlarının üzerindeydiler ve sesin geldiği yere doğru yarışıyorlardı. Oraya gidiyorlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi oraya önceden gitmiş geri dönerken buldular. Onlara her şey yolunda manasında len tur'au dedi. Yani sahabe oraya intikalde bu kadar hızlı ve seri olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan önce oraya varmış, orayı kontrol etmiş ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmuş da geri dönüyordu bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları şeytana karşı da diğer tehlikelere karşı da uyarıyordu. Bize zararı dokunabilecek hiçbir şey yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ona karşı uyarmamış olsun. Her şey, hatta gelecekte olacak hadiselerden, Deccal'den bile söz etmek suretiyle bizleri sakındırmıştır. Sahabe radıyallahu anhuma, ben sizi Deccal'e karşı diğer hiçbir peygamberin kavmini uyarmadığı kadar uyarıyorum, buyurdu. Yani ben size diğer herkesin verdiğinden daha fazla detay veriyorum. Eğer ben sizinleyken ortaya çıkarsa korumam altındasınız. Eğer ben öldükten sonra ortaya çıkarsa herkes kendi korumasından sorumludur. Enbiya'nın çobanlık yapmaktan öğrendiği diğer bir ders de budur. Dördüncü ders, İleri görüşlülük. Bu hayvanlar arza daha yakınlar ve müşahede yetenekleri kısıtlıdır.
Koyunlar sadece belirli bir mesafeyi görürler. Küçücük bir engel dahi görüş açılarını engeller. Fakat insanoğluysa dikey ayakta durmak suretiyle daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Bu bakış açısıyla henüz yaklaşmakta olan tehlikeyi görebilir. Koyunlarsa göremez. Çobanın ayakta dikey durması ve her yöne bakabilmesi nedeniyle tehlikeyi ilk fark edecek kişi çobandır. Ve çoban böylece sürüye erken ikazda bulunabilecektir. Bu şekilde koyun sürüsünün etrafta mutlu bir biçimde otladığını ve birkaç adım ötede tehlike olduğunu bilmediğini görürsünüz. Bu, onların kısa görüş alanları nedeniyledir. Çoban, ileriyi görüyorken onlar göremezler. İşte enbiyanın durumu da budur. Henüz bize yaklaşmadan önce onlar tehlikeyi hisseder ve tespit ederler. Onlar en net, en uzun menzilli görüşe sahiptirler ve onlar hiçbirimizin sahip olmadığı bakış açısına sahiptirler ve onlar bizim için neyin hayırlı olduğunu bilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Benimle sizin durumunuz gece vakti bir ateşin başında oturan kimse gibidir. Geceleri ateş yaktığınızda ne olur? Ateş haşeratı cezbeder. Evinizin dışında bir lamba varsa ve gece vakti ise tüm bu pervane kelebeklerinin etrafında döndüklerini görürsünüz. Herhangi bir ışık kaynağından etkilenirler. Ateşi görürlerse ışık olduğunu zannederler. Onun kendilerini yakacağını bilmezler. Kısacası tüm bu güve ve uçan böcekler ışık olduğunu düşünerek ateşin cazibesine kapılırlar. Ona doğru gider fakat orada yanarlar. Sadece bir ses işitirsiniz. Duyduğunuzsa hakikatte bir böceğin patlayışıdır. Bu şekilde diri diri yanıyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizinle benim aramızdaki misal şuna benzer. Ben bir gece vakti bir ateşin etrafında oturan biri gibiyim. Ateş sizi kendisine çeker ve siz ateşe atlarken ben sizin elbiselerinizden çekerek sizi ateşten kurtarmaya çalışırım. Ancak siz bilinçsizce ateşe girmeye çalışırsınız. Ben sizi tutuyor, elbiselerinizden çekiyorum. Sizse kendinizi benden salıveriyor ve ateşe atlıyorsunuz. O sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir ateş olduğunu biliyor, bizse bilmiyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeyi görüyor, bizse görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları cennete davet ediyor, onlarsa kendilerini cehennem yoluna zorluyor. Dolayısıyla râi çoban tehlikeyi görür, fark eder ve uyarır. Sürüye çok güçlü uyarılarda bulunur. Önünüzde kör bir adamın yürüdüğünü, bu adamın önünde de derin bir çukur olduğunu görseniz, bu adamın kör olduğunu ve göremediğini, bu nedenle de birkaç adım sonra bu çukura düşeceğini ve ölebileceğini fark etseniz, bu durumda tepkiniz ne olurdu? Atılır bağırır ve bu adama dikkat et diye hemen uyarıda bulunurdunuz. Orada öylece oturmaz, ne olacağını düşünmez ve de bu adama ileteceğiniz nazik ve sevimli kelimeler bulmaya çalışmazdınız. Avazınız çıktığınca bağırarak ona dikkat et dersiniz. İşte enbiyanın yaptığı da budur. Sözü eğip bükmeden ve hakkaniyetle uyarıda bulunuyorlardı. Mesajın netliği hissiyatsız oluşlarından veya başkalarının duygularını incitmekten korkmadıklarından dolayı değil, onlar için gerçekten endişeleniyor olmalarından dolayıdır. Râi çoban bazı hayvanlara vurabilir. Bu onlara zarar vermek için değil, onları korumak içindir. Bu yüzden ne zaman Allah Azze ve Celle'nin bir nebisini çok net ve sabit bir uyarıda bulunduğunu görsek, bu onların kavimleri için gerçekten kaygılanıyor olmalarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin minberinde kalkarak sizi cehennem ateşine karşı uyarıyorum. Sizi cehennem ateşine karşı uyarıyorum. Sizi cehennem ateşine karşı uyarıyorum
dediği ve sesinin giderek daha da yükseldiği rivayet edilir. Öyle ki hadisin ravisi, mescitte bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini pazardaki ahalinin işitebildiğini söyler. O aynı şeyi tekrar tekrar söylüyordu. Sizi ateşe karşı uyarıyorum. Bundan dolayı onlar, peygamberler, ileri görüşlüydüler. Beşinci ders: Sadelik, zühd. Bir koyun çobanı gayet sade bir hayat yaşar. Çölde hayatın tüm aksesuar eşyalarına sahip olamazsınız. Kendinize Mercedes araba alamazsınız. İçi çeşit çeşit meyvelerle ve farklı yemeklerle dolu dolabınız olmaz. Çölde koltuklarınız ve de uzaktan kumandasıyla televizyonunuz da olmaz. Çölde bunların hiçbirine sahip olamazsınız. Çölde beraberinizde bulundurabileceklerinizin tamamı birkaç parça eşyadır. Hepsi bundan ibarettir. Sahip olduğunuz her şeyden vazgeçmek zorundasınızdır. Varlıklı bir kişi olsanız bile çobanlık yaparken bu eşyaları orada bulunduramazsınız, yanınıza alamazsınız. Çölde bu hayvanlarla yürüyerek ilerliyorsunuz. Hafif olmak zorundasınız. Bu yüzden bu hayat onlara sade bir yaşam sürmeyi öğretir. Bir çoban çok sade yemekler yer, çok sade bir yatağı vardır ve bu onlara sadeliği öğretir. Sade bir kişi oluverirler ve onlara farklı çevrelere alışık olmayı öğretir. Yağmur yağabilir, siz yine de hayvanları beslemek zorundasınızdır. Sıcak, soğuk, rüzgarlı, farklı her iklimde çobanların bununla başa çıkması gerekir. Çoban bir yere sığınacak son kişidir. Bu hayvanlardan siz mesulsünüzdür. Onları güvence altına almak zorundasınızdır. Onları korumak zorundasınızdır. Böylece çobanlık, hayatın farklı şekillerine alışık olmayı öğretir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çobanlık tecrübesiyle bir yerden başka bir yere gitmeye, savaşa çıkabilmeye ve daha birçok zorluğa alıştı.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. iDent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com gün gören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbn-i Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: özel.
1: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
2: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
3: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
4: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Kranda kal.

0: M Teknik 0506 680 45 64. Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
1: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Sünnet Bilinci Dersleri. İkinci ders: Nebevi mirasın sadıklarından olabilmek. Kur'an iklimi. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe suresi 100. ayet. Nebevi seda. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Rabbim şöyle buyurdu: Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Buhari, İlim 20. Nebevi mirasın sadıklarından olabilmek. Günlük işlerimizden ibadetlerimize, insani ilişkilerimizden Kur'an-ı Kerim'i doğru bir biçimde anlama çabamıza kadar pek çok konuda aranan seviye ve kaliteyi bizlere nebevi miras göstermiştir. Bu nedenle nebevi mirası konuştuğumuz zaman birkaç önemli hususun aklımıza gelmesi gerekir ki bu kutlu mirasın aslında ne anlam ihtiva ettiğini daha iyi fark edebilelim. Birincisi, nebevi miras Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere emanet edilen mesajlar manzumesidir. İkincisi, nebevi miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur. Eğer biz sadece şu sözü anlasaydık, karanlıklara mahkum olmazdık. Dertlerimizin dermanını başka kapılarda aramaz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bizim dünyamıza kattığı faydaları daha farklı bir biçimde takdir ederdik. Üçüncüsü, nebevi miras sarıldığımız müddetçe bizi dalalete düşmekten alıkoyacak bir kalkandır. Kalkanın bizi koruyabilmesi ancak ona sarılmakla mümkün olabilir. Peki bu sarılmanın mahiyeti nedir? Bize bunu söyleyen nasıl sarılmamız gerektiğini de söylüyor. Azı dişlerinizle kavrar gibi sarılın. İmam Malik Muvatta. Eğer bu kutlu mirasa böyle sarılırsak başka yollarda sıkıntılar çekmez, dalalete sürüklenmez ve dalalet girdaplarında dolaşıp durmayız. Eğer bugün ümmet olarak pek çok alanda çeşitli sıkıntılar çekiyorsak, bunun nedeni nebevi miras karşısındaki zafiyetlerimizin kritik seviyelerde olmasındandır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Çünkü şu anda gerçekten dalalet azığımız olmuş vaziyette. Allah Celle Celaluhu'nun kitabına, Hazreti Peygamber'in sünnetine, onun bize miras bıraktığı o değerlere sarılmayınca çok farklı şeylere sarılıyoruz. Fakat sarıldığımız o şeyler bizi hidayete taşıyamıyor. Aksine dalalet girdaplarında bocalayıp durmamıza sebep oluyor. Nebevi miras nedir? Nebevi mirasın bizim için ne anlam ihtiva ettiğine dair birçok mesaj mevcuttur. Bu bağlamda nebevi miras deyince ne anlamalıyız, buna bakalım. Nebevi miras, doğru işi doğru zamanda yapabilmenin en önemli rehberidir. Bu konuda sıkıntılarımız mevcut. Bağırılması gereken yerde susma, susulması gereken yerde konuşma, kızılması gereken yerde de onaylama tavrını gösteriyoruz. Güzel bir tebessüm yansıtacağımız yerde başımızdan dumanlar çıkacak kadar öfkeleniyoruz. Aslında bu tavrımızın sebebi doğru işi doğru zamanda yapmayı öğrenemediğimizden kaynaklanmaktadır. Öğrenmediğimiz için de böyle bir hal içerisinde bulunuyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yolda nasıl yürüneceğini her boyutuyla göstermektedir. Bir gün Yahudinin biri Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın yanında Müslümanlarla alay ederek, "Ya sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyormuş, neymiş efendim size helaya nasıl gidileceğini bile öğretiyormuş," deyince Selman-ı Farisi, "Evet," diyerek
bir de şu ifadeleri eklemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize babamız gibidir. Bize her şeyi öğretti. O dediğini de öğretti. Sen muhakkak bilmiyorsun. Gel ben sana öğreteyim nasıl olacağını. Müslim Tahare 18. Ahmet bin Hanbel Müsned 29-108-109. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bütün her şeyi öğrettiği gibi değerler sıralamasına ait de çok önemli mesajlar söylemiştir. Doğru işi doğru zamanda yapma adına önemli miraslar bırakmıştır. Eğer biz nebevi mirası bu çerçeveden anlarsak o zaman bize söyleyeceği şeyler çok daha farklı olacaktır. Nebevi miras, iki cihan saadetini nasıl elde edeceğimizin en mühim işaret taşlarındandır. İslam'da sadece uhrevilik yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret iyiliğinin nasıl olacağını her gün namazlarda teşehhütte okuduğumuz Rabbena duasıyla öğretmiş, ruhbanlık yapmadan da dünyevileşmeden de dünya ahiret arasına bir denge koyarak iki dünyanın saadetinin temin etmenin yollarını göstermiştir. Peki Efendimiz bize bu kadar yollar gösterdiği halde bizim durumumuzun bu şekilde olmasında bir sıkıntı, bir çelişki yok mudur? Elbette vardır. Çünkü biz mirasa aslında hak ettiği şekliyle karşılık veremiyoruz. Nasıl karşılık verdiğimizi şu şekilde tasvir edelim. Nebevi miras der demez aklımıza şu üç şey gelmelidir. 1- Allah Celle Celaluhu'nun kitabı. 2- Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. 3- Mektebin talebeleri. Nebevi miras dediğimizde aslında bu üç önemli değerin, mevzunun gündem edinilmesi gerektiğini unutmamamız gerekir. 1- Allah Celle Celaluhu'nun kitabı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mirası Kelamullah ve Kitabullah'tır. Bir kere bunu çok iyi bilelim. Bize en önemli miras olarak neyi bıraktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Dolayısıyla nebevi miras dediğimizde en başa Kur'an'ı mucizül beyanı koymalı, bilmeli ve hatırlamalıyız. 2. Resulün sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an'ın hayattaki karşılığı. Sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, davranışı ve takriri şeklinde tarif edilir. Tüm bu uygulamaların hepsini biz hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla hadis-i şerif dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin belgeleri gelmeli. Onun mirası sayılınca ikinci sırada bu sayılmalıdır. 3. Mektebin talebeleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam mektebinin altında iki ana mektep kurdu. Mekke'deki mektebinin adı Darül Erkam'dı. Medine'deki mektebinin adı Suffa'ydı. Bu mekteplerden yüzlerce sahabi yetişti. Ancak mektebin talebeleri dediğimiz zaman bu işi sadece sahabeyle sınırlandıramayız. Tüm alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz, akiflerimiz bu mektebin talebeleridir. Öyleyse biz nebevi miras mektebinin talebeleri dediğimiz zaman başta sahabe olmak üzere başımızın tacı olan peygamber varislerini ve tüm alimlerimizi bu mektebin içine dahil etmiş oluruz. Ayrıca fıkıh kitaplarımızdan edille-i şer'iyeyi, dini hükümlerin kaynaklarını öğreniyoruz. Edille-i şer'iyenin dört temel kaynağı şunlardır: Kur'an, sünnet, İcma ve kıyastır. Peki bu dört değer, bilgi topluca nerede bulunur? Elbette nebevi mirasta ve bu mirası bizlere ulaştıran büyüklerimizin gayretleri ve emeklerinde. Nebevi miras dediğimiz zaman öncelikle bunları hatırlamamız gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarca hadisinde size sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki ağır emanet bırakıyorum buyurmuştur. Bu sözünü de en son veda haccında ifade etmiştir. Veda haccında söylenen o sözün birkaç varyantı vardır. Onlardan birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: size sarıldığınız müddetçe asla sapmayacağınız
iki ağır emanet bırakıyorum. Onlardan biri Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetimdir. Tirmizi, Menakıb 31. Ayrıca farklı kaynaklarda bu hadisle ilgili olarak metinde ifade edilen bırakılan ikinci emanetin Ehl-i Beyt olduğu geçmektedir. Müslim, Fezailü's Sahabe 36. Bu rivayetlerin hepsi bize sahih olarak gelmiştir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı mesajları söylüyor. Sünneti en iyi evin halkı bilir, Ehl-i Beyt bilir. Bir sözünde genel bir ifade kullandı, sünnet dedi. Bir başka sözünde ise sünneti en iyi bilen Ehl-i Beyt olduğu için onlara işaret etti. Sonuçta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere Allah'ın kitabını ve kendi sünnetini miras olarak bıraktığını görüyoruz. Mektebin talebelerini de bizatihi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek lisanıyla ifade ettiği şekliyle bize bir miras olarak bırakmıştır. Bu konuda sahabeden İrbat bin Sariye radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son demlerinden şöyle bir hatıra aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti. Hutbesi sanki vedalaşma gibiydi. Son sözlerini söyler gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirdiğinde aramızdan biri ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, vedalaşmış gibi konuştun bizimle. Ne olur vasiyetini, tavsiyeni biraz daha fazlalaştır," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size Allah'tan korkmayı, takvayı ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle de olsa itaat etmenizi tavsiye ve vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta kalanlar birçok ihtilaf görecek. O zaman benim sünnetime ve hidayet üzere olan Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Dinde aslı esası olmayan sonradan ortaya çıkma işlerden sakının. Bu şekilde sonradan ortaya atılmış dine zarar verici her şey bid'attır. Her bid'at ise sapıklıktır," buyurdu. Ebu Davud, Sünnet 5. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son sözlerinde itaate vurguyu, yukarıdaki hadiste ifadesini bulan örnekle yapması dikkate değerdir. Gerçekten üzerinde dikkatle durmamız gerekir. Zaten şu anda ümmetin başındaki problemlerden bir tanesi de budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adeta ona işaret ediyor. Başımızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmemizi tavsiye ediyor. Ayrıca burada Hulefai Raşid'in ifadesinden sadece 4 Raşid halifeyi anlamamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kastı özel manada 4 Raşid halife, genel manada sahabenin tamamıdır. Hadisin devamında geçen bid'at sözcüğü hakkında ise şunu hatırlatmalıyız. Her yenilik sapıklık değildir. Her yenilik bid'at da değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor ama anlama gayretine girmediğimiz zaman meseleyi kaçırıyoruz. Hayat devam edecek. Hayatta birçok yenilik olacak. Bu yenilikler yıllar önce yoktu. Her şey bid'atsa eğer en büyük bid'at biz olmuş oluruz. Ama burada söylenmeye çalışılan şey bu değildir. Bir sünneti iptal ederek din noktasında bir hüküm ortaya konulursa onun adı bid'attır ve o bid'at ateştedir, cehennemdedir. Çünkü dinin şarisi Allah'tır. Dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi göstermek, bid'at işlemek anlamına gelir. Bu kadar açık beyanları var Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabı onun mirası, sünneti onun mirası, mektebin talebeleri onun mirası. Bunlara sarılmamızı da söylüyor, nasıl sarılacağımızı da gösteriyor. Fakat biz şu anda babasından büyük miras kalan yaramaz miras yedi çocuklar gibiyiz. Ümmetimizin hali böyle. Kimimiz o mirası tüketiyor, kimimiz ondan gafil bir biçimde yaşıyor. Zillete mahkum olmuşuz. Bu kadar büyük bir miras bizi adam edeceği, şahlandırıp ayağa kaldıracağı yerde sefalet ve zillet içerisindeyiz. O halde bu mirasla aramızdaki münasebetin nasıl olması gerektiği konusunu bir kez daha düşünmemiz gerekmektedir. Nebevi mirasa karşı tutumlarımız.
Günümüzde ümmetin nebevi mirasla kurdukları münasebeti şu başlıklar altında toparlayabiliriz. 1. Nebevi mirası görmemezlikten gelenler. 2. Nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. 3. Nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. 4. Nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar. 5. Nebevi mirası bugünlere taşıyamayanlar. 6. Nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarına taşımaya çalışanlar. Bu zümreleri şöyle daha yakından tanımaya çalışalım. 1. Nebevi mirası görmemezlikten gelenler. Bugün ümmetin de insanlığın da sıkıntıları var. Büyük bir kriz yaşıyoruz. Babalarımızdan büyük bir miras kalmış, farkında değiliz. Açlık çekiyoruz. Sıkıntı içerisindeyiz. Ama dönüp o mirasa bir türlü bakmıyoruz. Aslında bizi o krizden çıkaracak yegane kurtuluş, nebevi mirasa bakıp o mirası hayatlarımıza taşımaktır. Rabbimiz bize sıkıntılarımızdan felaha ermemizin yolunu yalnızca bu kurtuluş kapısından girmekle mümkün olacağını bildiriyor. Bugün ümmetin iman, adalet, iffet, ırkçılık ve eğitim konusunda çok büyük problemleri vardır. Bu problemlerden kurtulmanın yolları Hulefai Raşidin olarak işaret edilen o büyük insanlardadır. İşte bu zümre tüm bunları yok sayan bir zümredir. 2. Nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebevi mirası gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol olarak tanımladı. İnanıyor muyuz gerçekten böyle olduğuna? Bugün dünyada üzerinde resmi belgelerinde dini İslam yazan ülke sayısı 63 tanedir. 63 tane ülkenin resmi dini İslam'dır ve yaklaşık dünya üzerinde 2 milyara yakın bir Müslüman nüfus mevcuttur. Bu 63 tane ülkeyi topladığımızda içlerinden askeri güç olarak bir Rusya veya bir Çin'e denk bir durumun olmadığını görüyoruz. Buna rağmen o zalim güçler Müslümanları bir tehdit olarak görmektedir. Bunun nedeni ise her ne kadar biz farkına varamasak da elimizde Allah'ın kitabı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin mevcut olmasıdır. Biz nebevi mirasımızın değerini bilmesek de onlar bunun farkındalar. Zira bir zamanlar bu değerlere hakkıyla sarıldığımızda dünyaya meydan okuduğumuzu onlar gayet iyi biliyorlar. 3. Nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Nebevi mirasın nasıl bir potansiyel taşıdığını, nasıl bir güç olduğunu fark etsek ve bunun gereğini yerine getirsek, her şeyin çok farklı olacağı aşikardır. Maalesef bu mirası anlayacakları yerde kavga eden bir zümre var günümüzde. Anlayacakları yerde herkes meselenin bir parçasını almış ve o parçayı bütün zannediyor. İslam'ı en güzel ben anladım, sadece en güzelini ben temsil ederim diyerek bunun üzerinden diğerleriyle kavga ediyor. İslam tarihinde önemli ve kilit isimlerin kitaplarını okumak, anlamak ve konuşmak istendiğinde oluşan atmosfer içler acısı. Özellikle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İmam Buhari ve İmam Müslim'le bitmez tükenmez bir kavga mevcut bazı kesimlerde. Niye bu kadar değerlerimizle kavga ediyoruz? Niye anlama gayretimiz yok? İlle de parçalama ve parselleme gayretimiz var. Çünkü nebevi miras uğruna bir bedel ödemedik. Bu değeri ucuza elde ettiğimiz için ucuza gözden çıkartıyoruz. Bu mirasın değer ve kıymetini anlasak, o zaman bu hakikatler farklı bir şekilde hayatlarımızda karşılık bulacaktır. 4. Nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar. Bir zümre bu güzel mirası ibadete mahkum etmiş bir haldedir. Fakat nebevi miras sadece ibadetleri değil, hayatı da şekillendirmektedir. Bu miras hayatı İslamlaştırmak için bize emanet edilmiştir. Mesela namazda okuduklarının bilincinde olan bir insanın hayatında temel anlamda Allah'ın şirk sınıfına koyduğu şeyler olmaz. Çünkü namaz kalkandır, sahibini her türlü fuhşiyattan ve münkerattan korur. Fakat sadece şekle mahkum edilmiş namaz, koruma konusunda istenilen düzeyde fayda sağlamaz. Nitekim yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 5. ayet.
ifadesi günde 40 kere namazlarda tekrar edildiği halde Allah yokmuş gibi yaşamak, Allah'ı hiç hatırlamamak ve sürekli güvensizce ihtimaller sıralamak aslında nebevi mirası tam anlamıyla anlamadığımızı gösterir. 5. Nebevi mirası bugünlere taşıyamayanlar. Bu zümre onlara nebevi mirastan bir şey aktarılıp örnek verildiğinde, söylenenleri kendi üzerine değil de sorunun yaşandığı dönemin muhatabının adına dinler. Bu konuda kaynaklarımızda İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle bir hatıra nakledilir. İbn Abbas bir gün Maide suresinden bazı ayetlerin okunduğu bir topluluğa şahit olur. İçlerinden bazıları ilgili ayetler için, bu ayetlerin bizimle bir alakası yok, bunların hepsi ehli kitap hakkında der. Bu sözlere sinirlenen İbn Abbas da onlara şöyle seslenir. Ey Müslümanlar, ne kadar akıllı adamlarsınız. Allah'ın kitabında ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa ehli kitaba öyle mi? Vallahi öyle değil. Şu kitabın arasında ne varsa acısıyla tatlısıyla her şeyi sizin içindir. Allah orada size mesaj vermek için ehli kitabı anlatıyor. Zemahşeri Keşşaf 1.625. Yani günümüzün ifadesiyle dile getirirsek, hiç ona buna havale etme, aslında Allah orada sana belli şeyleri anlatmak için ehli kitaptan bahsediyor demektedir. 6. Nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarına taşımaya çalışanlar. Sadık olmak, hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden etkilenmeden vazifesini yerine getirmektir. Sadık olmak, dostun vefasızlığına, düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşunun eziyetine, yani hiçbir şeye takılmadan hedefine doğru koşmasıdır. Nebevi mirasın sadıklarından örnekler. Sadık denilince meseleye sadece bir çerçeveden bakılıyor. Halbuki sadıkların alemdarı, piri olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın önümüze koyduğu örnek hayatından sadık olmanın ne demek olduğunu öğreniyoruz. Öğreniyoruz ki sıdk demek istikamet demektir. İstikamet çizgisini muhafaza etmek adamı sıddıklar zümresine dahil eder. Böylece sıddıklar zümresiyle istikamet üzere yüründüğü için varılacak yer de sıddıkların olduğu yerdir. Bu sadık temsilcilerden olma adına asr-ı saadet dünyasından 3 tane misal verelim. Birinci örneğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında o yeryüzünde İsa'nın zühdüyle yürüyen birisidir dediği Ebu Zer el-Gıfari'dir. Dünyada yürüyeceksin ama Hazreti İsa aleyhisselamın zühdüyle yürüyeceksin. Tek başına yaşayan, tek başına ölen, tek başına dirilen ve tek başına ümmet olan o büyük insan. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı o güzel mirasa yaklaşımını şu cümlenin üzerinden anlayalım. Ebu Zer radıyallahu anh bir gün elini ensesinin üzerine koyarak şöyle der. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şu ensemin üzerine koysanız ve ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir sözü, siz işinizi tamamlayıncaya kadar söyleyebilecek bir fırsatım olsa o sözü naklederdim. Buhari İlim 10. Sadakat budur işte. Sadakat kılıç ensende olduğu zaman bile haktan ve hakikatten yüz çevirmemektir. Allah Resulü'nün sözüne sadakat sadece rahat zamanlarda değil, ensende kılıcı hissettiğin anda bile başının gövdenden kopacağını bilsen de o söze uygun bir biçimde davranmaktır. İkinci örneğimiz ümmetin hakimi, hikmet ehli olan Ebu Derda'dır. Kays bin Kesir'in anlatımına göre Medine'den bir adam o günlerde Şam'da bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda'nın karşısına geçti, kendisini tanıttı. Ebu Derda da adama "Buraya seni getiren nedir kardeşim?" diye sordu. Adam gelişini şöyle açıkladı. "Medine'den buraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğini duyduğum bir hadisi senden duymaya, almaya geldim." Ebu Derda, "Sen şimdi buraya bir ihtiyacın için mi geldin?" deyince adam "Hayır" dedi. Ardından
bir ticaret için mi geldin diye sordu. Adam, hayır, sadece bu hadisi senden talep etmek için geldim. Sadece bu iş için geldim yanıtını verdi. Ebu Derda, sen buraya bir akrabanı, bir kardeşini, herhangi bir yakınını ziyaret etmek için gelmedin mi? Adam tekraren, hayır, vallahi tek bir şey için geldim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü öğrenmek için geldim. Bunun üzerine Ebu Derda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiğini söyledi. Kim ilim talep etme isteğiyle bir yol tutarsa, Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Melekler ilim talebesine hoşnutlukla kanatlarını sererler. Muhakkak ki alim için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar dilerler. Hatta denizdeki balıklar bile alime istiğfar eder. Alimin abide üstünlüğü ayın bazı rivayetlerde dolunay halindeyken diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler nebilerin varisleridir. Nebiler dinar veya dirhem miras bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa çokça nasip almış demektir. Tirmizi İlim 19. Üçüncü örneğimizi de Ebu Hureyre radıyallahu anh üzerinden verelim. Zira Ebu Hureyre bu çağın Ebu Hureyresi olmanın yolunu gösteriyor bize. Allah Resulü'nün vefatının üzerinden yıllar geçmiş. Medine pazarında insanlar dünyaya dalmış, ahireti unutmuş bir vaziyettedir. Bu manzara karşısında farklı bir ruh haline giren Ebu Hureyre radıyallahu anh gür bir sedayla pazar ehline şöyle seslenir. Ey insanlar, ey pazar ehli, ey ahali, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor, duymadınız mı? O miras dağıtılıyor, siz ise buradasınız. Miras sözünü duyunca dünyevileşen insanların aklına ilk önce ne geliyor? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den epey bir miras kaldı. Herhalde bugüne kadar sakladılar, şimdi bunu Müslümanlara dağıtacaklar. Bunun üzerine nerede dağıtılıyor ey Ebu Hureyre diye sorarlar. O da mirasın Mescid-i Nebevi'de dağıtıldığını ifade eder. Sonrasında pazardaki insanların birçoğu mescide yönelir. Mescide girdikten bir müddet sonra yüzleri asık bir biçimde dışarıya çıkıp ey Ebu Hureyre, bizi kandırdın, bize Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyor dedin ama ortada hiçbir şey yok dediklerinde Ebu Hureyre, hiçbir şey yok muydu içeride gerçekten diye sorar. Onlar da içeride bir grup oturmuş Kur'an okuyorlar, diğer bir grup da orada ilmi müzakere ediyor dediler. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. İşte odur Allah Resulü'nün mirası. Peygamberler dirhem ya da dinar bırakmazlar. Onların bıraktıkları ilimdir ve ilmin en önemlisi de Allah'ın kitabıyla peygamberin sünnetidir. Taberani El-Mu'cemül Evsat 2-115. Dünyevileşmenin kol gezdiği şu zeminde, şu atmosferde Ebu Hureyre'nin rolünü bizler de oynayalım. Ama çıkıp pazarda bağırmakla değil, o zamandaydı. Şimdi bağırmanın farklı yöntemleri vardır. Kimi muhatap olarak alacaksak, esnaf, tüccar, doktor, mühendis, avukat, ev hanımı, talebe fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına insanları çağırma, davet etme gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu vazife birilerine havale edilecek bir durum değildir. Denilemez ki bu iş hocaların işidir. Bu iş sadece hocaların işi değildir. Onların bu konudaki mesuliyetleri ve sorumlulukları daha farklıdır. Müslüman olmayı kabul eden her bir fert, Allah'ın kitabına iman eden her bir mümin, peygambere iman eden her bir kişi bu işi üstlenmeli ve bu sorumluluğu temel sorumluluk olarak görerek diğer kardeşlerimi irşad etme görevi benim de görevimdir demelidir ve bu dediğinin de hakkını vermelidir.
Bulunduğumuz her yerde bu nebevi mirası üretme adına bir gayret içerisinde olmalıyız. Olumsuzluklara takılmadan, şöyle oldu böyle oldu demeden ne yapıp edip bu manada bir yol ve bir yöntem bulmalıyız. Çünkü hayatın içerisinde Allah bizi nasıl konumlandırdıysa yolu da yöntemi de o konuma göre şekillendirir. Bu nebevi mirası bu çağa taşıma adına bu sorumluluğun gereği neyse onu yerine getirelim. Getirelim ki yarın Resulullah'ın yüzüne bakmaya yüzümüz olsun. Yarın adını andığımız şu sahabi efendilerimizle arka arkaya o güzel meydana doğru yürümeye takatimiz olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müjde vermiştir. Benim sahabimden birisi bir beldede vefat ederse, kıyamet gününde o sahabim o beldenin ehli imanının komutanı olarak dirilecek ve belde halkı haşır meydanına onun komutasında yürüyecektir. Tirmizi, Menakıb 132. İstemez misiniz Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh arkasında yürümeyi? Onun arkasında yürümenin bir bedeli var, bir sorumluluğu var. Bu manada biz sorumluluğumuzu yerine getiremezsek o meydanda ne Ebu Eyyub el-Ensari'ye biz asker olabiliriz ne de o bizi asker olarak kendi askerleri içerisine dahil eder. Kavramlar, sünnet. Sözlükte izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek manalarındaki sünnet kelimesinin terim anlamı fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve kelam ilimlerinde farklılıklar göstermekle birlikte bunların hepsi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkili olma veya onun yolunu izleme noktasında birleşir. Fıkıh usulü terminolojisinde sünnet öncelikle şer'i hükümlerin meşruiyet delillerinden ikincisini ifade eder ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil veya tasvipleri, takrirleri şeklinde tanımlanır. Sünnet-i seniyye, nebevi pratikler, ilim meclislerine katılmak. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayetle bir gün evinden çıkıp mescide gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada halka olmuş iki gruptan birisinde Kur'an okuyup dua edildiğini, diğerinde ise ilim öğrenildiğini ve ilim öğretildiğini gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dilerse onlara istediklerini verir, dilerse vermez. Bunlar da ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ancak ben bir muallim olarak gönderildim buyurarak ilim halkasını tercih etti ve gidip onların yanına oturdu. İbn-i Mace Sünnet 17. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler. Cuma günü salavatları çoğaltmak. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü bana çok salavat getirin. Zira o gün meleklerin hazır ve şahit olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salat ettiğinde, onun salatı mutlaka bana arz edilir. Salavat getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder buyurdu. Ben vefatınızdan sonra da mı bu böyledir diye sordum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet vefatımdan sonra da. Allah Teala peygamberlerin bedenlerini çürütmesini toprağa haram kılmıştır. Allah'ın nebisi hayattadır ve daima rızıklandırılır buyurdu. İbn-i Mace, Cenaiz 65. Nebevi mirasın şahitleri. Sahabice özür. Bir gün Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'la Ebu Zer el-Gıfari arasında bir tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma biraz uzayınca Ebu Zer sinirlendi ve Bilal'e "Uskut, ya İbn-i Sevda, sus ey siyah kadının oğlu" dedi. Bu söze çok kırılan Bilal-i Habeşi Allah Resulüne gitti ve Ebu Zer'in kendisine dediği sözü aktardı. Allah Resulü gadaplandı, sinirlenince şişen mübarek alnındaki o damar belirdi ve şöyle dedi. Çabuk bana Ebu Zer'i çağırın. Ebu Zer gelince Allah Resulü dedi ki, ey Ebu Zer!
sen halen cahiliyenin kokusunu üzerinden atmadın mı? Senden cahiliyenin kokusu geliyor. Ebu Zer söylediği sözün yanlışlığını anladı, pişman oldu. O an özür dilemeliydi ama özrü de sahabice olmalıydı. Orada hiçbir şey demedi. Daha sonra Ebu Zer Bilal'in evine gitti. Başını Bilal'in evinin kapısının eşiğine koydu ve şöyle dedi. Vallahi ey Bilal, eğer ayağını Allah Resulü'nü gadaba getiren, o sözü söyleyen bu ağza basmazsan başımı eşiğinden kaldırmam. Bilal sahabice yapılan bu özürden hoşnut oldu. Tamam, seni affettim, kalk dedi. Ebu Zer, hayır, ayağını ağzıma koymayana kadar kaldırmayacağım buyurdu. Bilal, Ebu Zer'in kararlılığını görünce ayağını yavaşça Ebu Zer'in ağzının üzerine değdirdi. Ebu Zer ancak öylece kalktı ve iki dost birbirlerine sarılıp kucaklaştı. İbn-i Sa'd, Tabakat 4-229. Nebevi mirasın sadıkları. Allah para dağıtın demedi ki. Adaleti yönüyle Hazreti Ömer radıyallahu anha, zühd ve takvasıyla Hasan-ı Basri'ye, ilim yönünden de İmam Zühri'ye benzetilen Halife Ömer bin Abdülaziz, bir gün çuvallara şeker doldurup Medine sokaklarında dağıtmaya başlamıştı. Birileri bu hale şaşırıp, "Ey Ömer, şeker dağıtacağına para dağıtsan daha iyi olmaz mı?" dediğinde, Ömer bin Abdülaziz şöyle karşılık vermişti. Allah para dağıtın demedi. Neyi seviyorsanız onu dağıtın dedi. Ben de şekeri çok seviyorum. Bunun için şeker dağıtıyorum. Suyuti Dürrul Mensur 2-260-261. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, infak etmedikçe gerçek iyiliğe, kamil imana eremezsiniz. Her ne infak ederseniz muhakkak Allah onu çok iyi bilir. Ali İmran 92. ayet. Nebevi varisler. Ebu Musa el-Eşari, Davudi bir sesin ve duruşun sahibi olan mümtaz sahabi. Selman-ı Farisi, Fars olmasına rağmen Ehl-i Beyt'ten olma şerefini kazanan büyük sahabi. Hasan-ı Basri, ilimde ve zühtte zirve olan tabi'in neslinin büyük imamı. İmam Zühri, hadislerin tedvininde büyük emekleri olan önemli bir alim. İmam Tirmizi, 6 hadis alimimizden biri olan hadis alimi. Nebevi mirastan hisseler. Doğru işi doğru zamanda yapabilmenin en önemli adımı, değerler sıralamasını oluşturabilmektir. İdeal bir mümin, dünya ve ahiret dengesini Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin öğretileriyle sağlar. Nebevi mektebin talebelerini sahabeyle sınırlandırmayıp bu mirasa talebe olmuş alim, arif, abid ve akiflerimizin olduğunu bilmeli, onları hayatımızdaki örnek şahsiyetler olarak görmeliyiz. Karanlıklardan aydınlığa çıkabilmek, nebevi mirasın potansiyelini fark edip onu görmezlikten gelmeyerek o kutlu sözleri geçmiş zamana sınırlandırmadan geniş zamanda tutmakla olur. Nebevi mirası omuzlayıp sağa sola bakmadan hayata yansıtmayı hedeflemenin misali, yolun sonundaki dağa ulaşabilmek için ayağına takılan taşlara ehemmiyet vermeyerek yürüyüşüne devam edebilen adama benzer.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, çengel

0: kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Reklamları dinlediniz. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
5: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 11.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mücadele Suresi Medine'de inmiştir, 22 ayettir. Halini anlatıp hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı 1. ayetin konusundan alınmıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kad semi'a

Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür.

İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder.

Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Buna imkan bulamayan kimse temaslarından önce 2 ay ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler Allah'ı ve Resulünü tasdik ve onlarla amel edip cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır.

Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, kendilerinden önce böyle yapanlar nasıl helak edilmişlerse, öylece helak edilirler. Halbuki biz onlara apaçık ayetler de indirmiştik. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir.

0: Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ

Böyle kulis yapmaları men edilmişken, kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp, günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir.

iman edenler, şayet siz gizlice konuşacak olursanız, sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

Ey iman edenler! Siz toplantı halindeyken biraz yer açıverin denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizin gibi iman, hele hele bir de ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini siper edinip Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır.

Allah'ın hepsini dirilteceği gün, onlar dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir. İstehvede aleyhim.

0: الشيطان هم الخاسرون.
1: Şeytan onların akıllarını çelmiş de onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur.

0: Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌّ عَز۪يزٌ
0: Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. Haşir Suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplama demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Nitekim ehli kitaptan olan kafirleri ilk defa o yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da müminlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri.

Eğer Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

0: Amin.
1: Bunun sebebi onların Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve elçisini karşısına alırsa, bilmelidir ki Allah'ın cezası pek çetindir.

O kâfirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur.

0: Allah'ın daha önce onlara ait olup, peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince, siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah, Resullerini dilediği kimselere, savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir.
1: مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ

Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir.

Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır.

Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek müminler, "Ey Kerim Rabbimiz!" derler. "Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen Raufsun, Rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır."

biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde olan bir durumda asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer size savaş açan çıkarsa, mutlaka size yardım ederiz. Ama Allah şahittir ki, onlar yalan söylemektedirler.

Çünkü o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer kendilerine savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile, arkalarını döner kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de, artık kurtarılmazlar.

Onların kalplerinde sizden duydukları korku Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar gerçeği bilip anlamayan kimselerdir.

0: Onlar sizinle toplu durumda savaşmazlar. Ancak sağlam kaleler içinden veya duvarların arkasından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çatışmaları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur.
1: كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer.

Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumuna benzer ki o insana dine inanma, reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip kafir olunca da şöyle der: ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım.

0: Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur.
1: Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vel tenzur nefsum mâ kaddemet ligad. Vettekullâhe innallâhe habîrun bimâ te'melûn.
0: Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Sakın şunlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttukları için Allah da kendi öz canlarını kendilerine unutturdu. Fayda ve zararlarını dahi bilemiyor.

Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz.

Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddüstür, selamdır. Mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

0: Allah, o gerçek ilahtır ki, Halık'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Mümtahine Suresi. Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak, mümtahane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak, mümtahine şeklindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullah'ı ve sizi sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim. Doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur.

Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kâfir olmanızı canı gönülden isterler.

Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah yaptığınız her şeyi görür.

ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.

Ey ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Onlar da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse bilsin ki Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur.

Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir.

Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever.

Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Mü'min hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mü'min olduklarını anlarsanız artık onları kafirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kafir kocalarına, kafir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kâfirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Ey peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında, sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ya

0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühellezine amenu lime tekulûne mâ lâ tef'alûn.
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
1: Kebure mekten indellâhi en tekulû mâ lâ tef'alûn.
0: Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir.

0: Hani bir vakit Musa kendi milletine, "Ey benim milletim," demişti. "Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez. Onları emellerine ulaştırmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Yiğitem Ev Gelişleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530-419-6665.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
10: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549-720-0506.
11: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0531-701-4447.
12: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532-786-4919, Büyükçekmece.
13: Lalezar Ev Gereçleri, Metal, Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
14: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
17: Taberi Tefsiri İmam Taberi.
1: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
18: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
19: Life Tekstil Fatih Karataş, 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efem.
2: إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 64. bölüm 35. bab. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Ka'b bin Ucre'den rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bitleri yüzüne düşerken görmüş ve ona, "Senin bu haşerelerin seni rahatsız ediyor mu?" diye sorunca, Ka'b, "Evet," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona başını tıraş etmesini emretti. O sırada Hudeybiye

Açıklama. Mirdas el-Eslemi'yi ki o ağacın altında beyat eden ashabtan idi, şöyle derken dinlemiştir. Salihlerin ruhu kabz edilecektir. Buhari bu hadisi burada ondan mevkuf bir rivayet olarak zikretmiş, rikak bahsinde ise merfu olarak rivayet etmiştir. Yüce Allah'ın izniyle hadisin şerhi de orada gelecektir. Hadisin burada zikredilmesinden maksat, kendisinin ağaç altında beyat eden ashabtan olduğunun açıklanmasıdır. Zeyd bin Eslem babasından rivayette dedi ki, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'la birlikte pazara çıktım. Genç bir kadın Ömer'e arkasından yetişerek dedi ki, ''Ey müminlerin emiri, kocam öldü. Geriye de küçük çocuklar bıraktı. Allah'a yemin ederim bir koyun parçasını dahi pişiremezler. Ziraatleri de yok, davarları da yok. Sırtlanın onları yiyeceğinden korkuyorum. Ben de Hufaf bin İma el-Ghıfari'nin kızıyım. Babam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hudeybiye'de bulunmuştu.'' Ömer onunla birlikte durmuş yürümemişti. Sonra nesebin bize yakın birisi olarak merhaba sana dedi. Daha sonra evin avlusunda bağlı bulunan güçlü bir deveye yöneldi. Onun üzerine yiyecek de doldurduğu iki heybe yükledi. İki heybe arasına da nafakaları için harcayacakları bir mal ve giyecekleri elbiseler yükledi. Sonra da devenin yularını kadının eline verdikten sonra şunları söyledi. Haydi bu deveyi çek götür. Daha onlar bitmeden Allah'tan size hayırlar gelecektir. Bir adam, ey müminlerin emiri, buna çok verdin deyince, Ömer, anan seni kaybedesice, Allah'a yemin ederim şu anda onun babasının ve kardeşinin bir süre bir kaleyi muhasar etmiş hallerini görüyor gibiyim. Daha sonra kaleyi fethettiler, daha sonra artık biz o kaledeki paylarımızı şimdi almaya devam ediyoruz. Açıklama. Bir koyun parçasını dahi pişiremiyorlar. El-Hattabi der ki, yani onlar kendileri için yiyecek bir şeyler yapacak durumda dahi değillerdir. Kendi kendilerine yetmiyorlar. Bununla pişirecekleri bir koyun parçaları dahi yoktur demek istemiş olması da muhtemeldir. Onların sağacakları sağmal koyunları yok. Ekinleri de yok. Onların yerden biten bir ziraatleri de yok. Sırtların onların yiyeceğinden korkuyorum. Maksat kuraklık yılıdır. Onları yemesi de kıtlıkta helak olmaları demektir. Anan seni kaybedesice sözü Arapların söylenene tepki göstermek ve reddetmek amacıyla kullandıkları bir sözdür. Bu sözde Araplar gerçek anlamını kastetmezler. Paylarımızı almaya devam ediyoruz sözleriyle bu malı fey olarak aldığını kastetmektedir. Paylarımızdan kastı da ganimetten paylarına düşendir. El-Müseyyeb babasından rivayette dedi ki, andolsun ben altında beyatin yapıldığı ağacı gördüm. Sonra ise onun hangisi olduğu bana unutturuldu. Fakat onu tanıyamadım. Mahmud dedi ki, sonra o bana unutturuldu. Tarık bin Abdirrahman dedi ki, hacca giderken yolda namaz kılmakta olan bir topluluğa rastladım. Bu namaz kılınan yer ne oluyor diye sordum. Bana burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rıdvan beyatini yaptığı yerde bulunan ağacın bulunduğu yerdir dediler. Bunun üzerine Said bin el-Müseyyib'in yanına gittim. Ona durumu haber verince Said dedi ki, babamın bana anlattığına göre kendisi de o ağacın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenlerle birlikteydi. Ertesi sene hacca gitmek üzere yola çıktığımızda o ağacın hangisi olduğunu unuttuk. Onu bir türlü bulamadık dedi. Said dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onu bilmezken onu siz mi bileceksiniz, siz mi daha iyi bilirsiniz? Said bin el-Müseyyeb babasından rivayetine göre babası ağacın altında beyat edenlerden idi. Biz ertesi sene ona yani ağacın yanına döndük de biz onu tanıyamadık dedi. Tarık dedi ki, Said bin el-Müseyyeb'in huzurunda ağaçtan söz edildi. O gülerek dedi ki, babam onda yani o beyatte bulunmuştu. Açıklama. Andolsun ağacı yani altında Rıdvan beyatinin yapıldığı ağacı görmüştüm. Said bin el-Müseyyeb dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onu bilmezken onu siz mi bildiniz? Siz mi daha iyi biliyorsunuz dedi. Said bu sözlerini yapılanı reddetmek amacıyla söylemiştir.

0: Siz mi daha iyi bilirsiniz sözü de tehekküm yani istihza yolu ile söylenmiştir. Onu tanıyamadık. Bizim için tanınmaz bir hal almıştı. Said bin el-Müseyyeb'in yanında altında Rıdvan beyatinin yapıldığı ağaç söz konusu edildi de gülerek, babam bana haber vererek o beyatta bulunanlardandı dedi. El-İsmaili şunu da eklemektedir. Ertesi sene oraya gittiklerinde o ağacın yeri bize unutturuldu. Cihat bölümünde bu anlamdaki İbni Ömer yoluyla gelen hadis açıklanırken, savaş üzere beyat başlığı altında bu ağacın hangisi olduğunun onlardan saklanmasındaki hikmetlere dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Fakat Said bin el-Müseyyeb'in babasının söylemiş olduğu ertesi sene o ağacı tanıyamadıklarına dair sözlerine dayanarak o ağacı bildiklerini iddia edenlere tepki göstermesi büsbütün o ağacın tanınmaz olduğunun delili değildir. Çünkü yine Musannif yani Buhari tarafından bundan önceki Cabir'in rivayet ettiği hadiste şöyle denilmektedir. Eğer bugün gözlerim görüyor olsaydı size ağacın yerini gösterecektim. Bu gözüyle o ağacın yerini tespit etmiş olduğunu göstermektedir. Daha sonra İbn-i Sa'd'da sahih bir senetle Nafi'den gelen bir rivayet buldum. Buna göre Ömer bir takım kimselerin ağacın yanına giderek yanında namaz kıldıklarını haber alınca onları tehdit etmiş sonra da o ağacın kesilmesini emredince ağaç kesilmiştir. Amr bin Mürre dedi ki, ben ağacın altında beyat eden ashabtan olan Abdullah bin Ebi Evfa'yı şöyle derken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk bir sadaka getirecek olursa şöyle derdi. Allah'ım onlara salat yani rahmet et. Babam ona sadakasını götürüp verince Allah'ım Ebu Evfa ailesine salat yani rahmet et diye buyurdu. Abbad bin Temim dedi ki, Harre günü olup da insanlar Abdullah bin Hanzala'ya beyat ettiklerinde İbn-i Zeyd, insanlar ile Hanzala'nın oğlu ne üzerine beyatleşiyorlar dedi. Ona ölüm üzere denilince şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu esas üzere kimseye beyat etmem. O İbn-i Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hudeybiye'de bulunanlardan idi. Açıklama. Harre günü olunca Medine halkı Muaviye'nin oğlu Yezid'in beyatini reddedip Abdullah bin Hanzala bin Ebi Amir el-Ensari'ye beyat ettiklerinde demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu esas üzere kimseye beyat etmeyeceğim ifadesinden anlaşıldığına göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ölüm üzere beyatleşmiş bulunmaktadır. Buna dair yeterli açıklamalar daha önce cihat bölümünün savaş üzere beyat başlığında geçmiş bulunmaktadır. İyas bin Seleme bin el-Ekva dedi ki, babam ki ağacın altında beyat eden ashabtan idi bana anlattı dedi ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cuma namazını kıldıktan sonra ayrılırdık da o sırada duvarların altlarına sığınacağımız gölgeleri de olmazdı. Yezid bin Ebi Ubeyd dedi ki, ben Seleme bin el-Ekva'ya, Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne üzere beyat ettiniz diye sordum. O ölüm üzere dedi. El-Ala bin el-Müseyyeb babasından rivayette dedi ki, El-Bera bin Azib radıyallahu anh'la karşılaştım. Ne mutlu sana dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetin oldu ve ağacın altında onunla beyatleştin. Dedi ki, kardeşimin oğlu, sen bizim ondan sonra neler yaptığımızı bilmezsin. Ebu Kilabe'den rivayete göre, Sabit bin Eddaha kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ağacın altında beyat ettiğini haber vermiştir. Açıklama. Sonra dağılırdık da duvarların altlarına sığınacağımız gölgeleri olmazdı. Bu hadis cuma namazı zevalden önce dahi kılınsa yerini bulur diyenler tarafından delil gösterilmiştir. Çünkü güneşin zevale ermesinden sonra gölgeler de ortaya çıkar. Ancak buna şöyle cevap verilmiştir. Buradaki olumsuz ifade mutlak olarak gölgenin bulunmadığı ile alakalı değil, altında gölgelenecek gölgenin var olmadığını ifade etmekten ibarettir. Altında barınılacak kadar bir gölge, yaz ve kış mevsimlerine göre değişebilen bir sürenin zevalden sonra geçmesiyle mümkündür. Bu meseleye dair geniş açıklamalar bu husustaki görüş ayrılıkları cuma namazı bölümünde nakledilmiş bulunmaktadır. ne mutlu sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulundun. Tabii olan zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmaya imrendiğini ifade etmektedir. Elbette bu husus imrenilecek özelliklerdendir. Fakat sahabe cevabında tevazu yolunu seçmiştir. Tuğba, tercümede ne mutlu esasında cennetteki bir ağacın adıdır. Buna dair açıklamalar Bed'ul Halk bölümünde cennetin nitelikleri söz konusu edilirken geçmiş bulunmaktadır. Bu kelime mutlak olarak kullanıldığı takdirde hayır, cennet ya da temenni edilen en ileri şey kastedilebilir. Bu lafzın yaşantınız tayyip olsun anlamındaki tabe işekum'deki et tayyip'ten geldiği söylenmiştir. Ondan sonra neler yaptığımızı bilemezsin. O bu sözleriyle meydana gelen savaş ve diğer hususlara işaret etmektedir. Bunların gailesinden korktuğunu ifade etmiştir. Bu da onun kemal derecesindeki faziletinden dolayı söylediği bir sözdür. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayete göre şüphesiz biz sana apaçık bir fetih nasip ettik buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu fetih Hudeybiye'dir. Bunun üzerine peygamberin ashabı bu fetih sana mübarek olsun. Peki bizim için ne var dediler. Bu sefer Yüce Allah mümin erkeklerle mümin kadınları atlarından nehirler akan cennetlere nokta nokta soksun diye El-Fetih 5 buyruğunu indirdi. Şube dedi ki ben Kufe'ye gittim ve bütün bunları Katade'den diye rivayet ettim. Sonra geri dönüp ona bunları söyleyince bu sefer gerçekten biz sana apaçık bir fetih nasip ettik'e dair açıklamayı Enes'ten diye rivayet ettim. Ama bu fetih sana mübarek olsun sözlerini İkrime'den diye rivayet ettim dedi. Mecze'e bin Zahir el-Eslemi babasından rivayette ki ağaç altındaki beyatte hazır bulunanlardan idi, dedi ki ben eşek etlerinin bulunduğu tencerenin altını yakmakta iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi şöyle seslendi. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlere eşek etlerini yemeyi yasakladılar. Mecze'e kendilerinden Eslemli olan ve peygamber ashabından olup Uhban bin Evs adındaki bir adamdan rivayet ettiğine göre Uhban dizinden rahatsızlanmıştı. Secdeye vardığı vakit dizinin altına bir yastık koyardı. Süveyd bin En-Numan ki ağacın altına beyat eden ashablardandı dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına bir miktar sevik yağda kavrulmuş un getirildi de onu çiğlendiler. Ebu Cemra dedi ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ve ağacın altında beyat eden ashabtan olan Aiz bin Amr radıyallahu anh'e vitir naks edilir mi diye sordum. O dedi ki sen gecenin başlangıcında vitir kıldığın takdirde sonlarında vitir kılma. Açıklama. Vitir naks edilir mi? Yani kişi vitir kıldıktan sonra uyusa ve daha sonra nafile namaz kılmak istese o vitir namazındaki tek rekati çift yapmak amacıyla bir rekat kılıp sonra da dilediği kadar nafile kılmanın akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin kıldığınız son namazınızı vitir kılınız buyruğuna uymak üzere vitir kılabilir mi? Yahut da vitrini naksetmeden dilediği kadar nafile kılıp daha önce kılmış olduğu vitirle yetinebilir mi? Aiz bin Amr Ebu Cemre'nin bu sorusuna İkinci hali tercih etmesi şeklinde cevap vererek şöyle demiştir. Gecenin ilk vakitlerinde vitir kıldığın takdirde sonlarında vitir kılma. Bu mesele hakkında selefin farklı görüşleri vardır. İbni Ömer'in vitri naksedileceği görüşünü kabul edenlerden idi. Şafii mezhebinde kabul edilen sahih görüş ise bu başlıktaki hadiste görüldüğü üzere vitrin naksedilmeyeceği şeklindedir. Maliki alimlerin de görüşü budur. Zeyd bin Eslem babasından rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferlerinden birisinde geceleyin yol alırken ki Ömer bin el-Hattab geceleyin onunla birlikte yol alırdı. Ömer bin el-Hattab ona bir hususa dair soru sordu fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Sonra yine ona soru sordu yine ona cevap vermedi. Ömer bin el-Hattab kendi kendine dedi ki Anan seni kaybedesece ey Ömer, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ısrarla 3 defa soru sorduğun halde her seferinde o sana cevap vermedi. Bunun üzerine devemi harekete geçirdim, sonra da Müslümanların önüne geçtim, hakkımda Kur'an nazil olur diye de korktum. Aradan fazla zaman geçmeden birisinin yüksek sesle beni çağırdığını işittim. Kendi kendime andolsun hakkımda bir Kur'an ineceğinden korkmuştum dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım, ona selam verdim. Dedi ki, andolsun bu gece bana öyle bir sure indirildi ki ben onu üzerinde güneşin doğduğu her şeyden daha çok seviyorum diye buyurdum. Sonra da şüphesiz biz sana apaçık bir fetih nasip ettik ayetini okudum. Hadisin metninin şerhi Yüce Allah'ın izniyle ileride Fetih suresinin tefsirinde gelecektir. El-Misver bin Mahreme ile Mervan bin El-Hakem'den birinin rivayetinde diğerinkine göre bazı fazlalıklar bulunmaktadır dediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye yılı ashabından 1000 küsur kişiyle çıktı. Zülhuleyfe'ye varınca hediyeli kurbanlıklarına gerdanlık taktı ve onları işaretledi. Oradan umre niyetiyle ihrama girdi. Huzaalılardan birisini de casus gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gıdarul Eştat denilen yere varıncaya kadar yoluna devam etti. Oradayken gönderdiği casusun yanına vardı ve dedi ki, Kureyş sana karşı çok büyük kalabalıklar toplamış bulunuyor. Ehabiş denilen Arapları da sana karşı topladılar. Onlar seninle savaşacak, senin Beytullah'a varmanı engelleyecek ve mani olacaklardır. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu, ey insanlar! Bana görüşlerinizi belirtiniz. Bunların geride bıraktıkları hanımlarına ve bizi Beytullah'a gitmekten alıkoymak isteyen bu kimselerin çocuklarının üzerine bir baskın yapmama ne dersiniz? Eğer bundan sonra bize gelecek olurlarsa, Yüce Allah müşriklerden bir göz aydınlığını kesmiş olacaktır. Aksi takdirde de onları mahrum olarak bırakmış oluruz. Ebu Bekir dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen bu beyate gitmek kastı ile çıktığında kimseyi öldürmek ya da kimselerle savaşmak isteğin yoktu. Dolayısıyla sen yine ona doğru git. Bizi ona ulaşmaktan alıkoyan kimse olursa onunla savaşılır. Allah Resulü Allah'ın adıyla yolunuza devam ediniz diye buyurdu. Urve bin Zübeyr'den rivayete göre o Mervan bin El-Hakem ile El-Misver bin El-Mahreme'yi Hudeybiye umresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili haberlerden bir haberi naklederken dinlemiştir. Urve'nin bana İbn-i Şihab'a ikisinden haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye günü Süheyl bin Amr ile Barış suresi hakkında yazışınca Süheyl bin Amr'ın koştuğu şartlar arasında şu hususlar da vardı. Bizden herhangi bir kimse sana gelecek olursa senin dinin üzere olsa dahi onu bize geri vereceksin ve bizi onunla baş başa bırakacaksın. Süheyl bu şart olmaksızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşmak istemedi. Müminler bundan hoşlanmadı. Bu onlara çok ağır geldi ve bu hususta ileri geri konuştular. Süheyl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bu olmadan anlaşmayı kabul etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla bu şartı kabul ederek yazıştı. Resulullah o gün Süheyl'in oğlu Ebu Cendel'i babası Süheyl bin Amr'a geri iade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu süre zarfında Müslüman dahi olsa gelen her bir erkeği de mutlaka geri çevirdi. Mümin kadınlar da hicret ederek geldiler. Ukbe bin Ebi Muayit'in kızı Ümmü Külsüm de henüz yeni ergenlik yaşına girmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına çıkıp geldi. Yakınları gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onu kendilerine geri vermesini istediler. Nihayet Yüce Allah mümin kadınlar hakkında o indirdiği buyruklarını indirdi. Açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelen erkeklerin hepsini geri çevirdi. Bu süre zarfında onları müşriklere iade etti, Müslüman dahi olsa. Ukbe bin Ebi Muayit'in kızı Ümmü Külsüm de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıkıp gelenlerden idi. Yani Mekke'den Medine'ye Müslüman olarak hicret etmişti. Ergenlik yaşına yeni gelmiş, yani buluğa ermiş ve evlenebilecek yaşa gelmiş. Bununla birlikte yaşı ilerlememiş demektir. genç kadın anlamında olduğu da söylenmiştir. Bunun ileri derecede ay hali görmeye başlayandan daha yaşlıca olduğu, perde arkasında saklanma yaşına gelmiş olduğu, buluğa ermiş ile gençlik yaşı arasında olduğu da söylenmiştir. Buna dair geniş açıklamalar bayramlar bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Nihayet Allah mümin hanımlar hakkında indirdiği o buyrukları indirdi. Onların müşriklerden Müslüman olarak gelenlerin geri çevrilmesine dair barış anlaşmasının gereği olan hükümden istisna edilmelerine dair buyruğu kastetmektedir. İleride Yüce Allah'ın izniyle nikah bölümünün sonlarında buna dair geniş açıklamalar gelecektir. Urve bin Ez-Zübeyr'den rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevcesi Ayşe radiyallahu anhaya dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kadınlardan hicret edenleri şu ey nebi mümin kadınlar sana beyat etmeye geldiklerinde ayetiyle imtihan ediyordu. Yine o yani İbni Şihab'ın kardeşin oğlu amcasının yani İbni Şihab Ez-Zühri'den şöyle dediğini nakletmektedir. Bize ulaştığına göre Yüce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müşrik erkeklere zevcelerinden hicret eden kimselere yaptıkları harcamaları geri vermesini emredince yine bize ulaştığına göre Ebu Basir diye hadisi uzun uzadıya zikretmiştir. Nafi'den rivayete göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh fitne döneminde umre yapmak üzere çıktı. Dedi ki eğer beyte ulaşmam engellenecek olursa biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaptığımız gibi yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye yılında umre niyetiyle ihrama girdiğinden ötürü o da umre için ihrama girmişti. İbni Ömer'den rivayete göre o ihrama girmiş ve şöyle demişti. Eğer benimle onun yani beyte ulaşmamın arasında engel olunacak olursa ben de Kureyş kafirlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi engelledikleri zaman yaptıklarını yaparım deyip Yüce Allah'ın andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sizin için güzel bir örnek vardır ayetini okudu. El-Ahzab 21. Nafi'den rivayete göre Abdullah'ın oğullarından birisi kendisine bu sene ikamet etsen gitmesen çünkü senin beyte ulaşamayacağından korkarım demişti. Bunun üzerine Abdullah dedi ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkıp gittik. Kureyş kafirleri beyte ulaşmamıza engel oldular. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de hediyeli kurbanlıklarını kesti ve saçlarını tıraş etti. Ashabı da saçlarını kısalttı ve devamla dedi ki sizi şahit tutuyorum. Ben bir umre yapmayı kendime vacip kıldım, niyet ettim. Eğer Beytullah'a ulaşmama engel olunmazsa tavaf ederim. Eğer benimle Beytullah'ın arasında engel olunursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaparım. Bir süre yol aldı sonra dedi ki benim görüşüme göre her ikisinin durumu aynıdır. Sizi şahit tutuyorum ki ben umremle birlikte kendime bir haccı da vacip kıldım. Hacca da niyet ettim. Tek bir tavaf yaptı ve tek bir sa'i yaptı. Sonra da her ikisinden bir arada ihramdan çıktı. Nafi dedi ki, halk İbni Ömer'in Ömer'den önce Müslüman olduğunu konuşuyor. Oysa durum böyle değildir. Fakat Ömer Hudeybiye günü Abdullah'ı Ensar'dan bir adamın yanında bulunan bir atını üzerinde savaşmak üzere getirsin diye göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağacın yanında beyatleşiyordu. Ömer ise bunu bilmiyordu. Abdullah Resulullah'a beyat etti. Sonra da gidip atı alıp Ömer'e getirdi. Ömer ise o sırada savaş için silahlarını kuşanıyordu. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağacın altında beyatleştiğini haber verdi. Nafi dedi ki, bunun üzerine Ömer onunla gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beyatleşti. İşte insanların İbni Ömer, Ömer'den önce Müslüman olmuştur diye sözünü ettikleri şey bundan ibarettir. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre Hudeybiye günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunan insanlar ağaçların gölgeleri altına çekilerek dağılmışlardı. Herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını sarmış ona bakıyordu. Ömer, ey Abdullah dedi, bir bak insanlar ne diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını sarmış bulunuyorlar. Abdullah onların beyatleştiklerini görünce kendisi de beyat etti. Sonra da Ömer'in yanına döndü. Ömer de çıkıp beyat etti. Açıklama. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını sarmış ona bakıyorlardı. Gözlerini ona dikmiş halde idiler. Ey Abdullah dedi. Ey Abdullah diyen kişi Ömer'dir. Abdullah bin Ebi Evfe radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yaptığında biz de onunla beraber idik. O tavaf yaptı, onunla beraber biz de tavaf ettik. O namaz kıldı, biz de onunla beraber namaz kıldık. Safa ile Merve arasında sa'y etti, biz de herhangi bir kimse ona bir şey atıp isabet ettirmesin diye Mekkelilere karşı onu saklıyor, koruyorduk. Ebu Hüseyin Ebu Vail'den rivayette dedi ki, Sehl bin Huneyf Sıffin'den döndüğünde yanına gidip ondan haberleri öğrenmek istedik. Dedi ki, görüşlerinizi itham ediniz. Kişisel görüşlerinize güvenmeyiniz. Ben Ebu Cendel günü kendimi şu halde görmüştüm. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini geri çevirebilecek olsaydım, onu geri çevirecektim. Fakat Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bizi dehşete düşüren bir iş dolayısıyla kılıçlarımızı omuzlarımıza ne kadar koyduysak mutlaka bildiğimiz bir işe bizi kolaylıkla ulaştırmıştır. Bu işten önce hep böyleydi. Ancak biz bu işten bir gediği kapatır kapatmaz mutlaka bizim aleyhimize ona nasıl karşı duracağımızı bilemeyeceğimiz daha başka gedikler açıldı. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh dedi ki, Hudeybiye zamanında bitler başımdan yüzüme saçılıp dökülürken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek başındaki haşereler seni rahatsız etmiyor mu diye sordu. Ben evet dedim, şöyle buyurdum. O halde saçlarını tıraş et, 3 gün oruç tut yahut 6 yoksula yemek yedir ya da bir kurban kes. Eyyub dedi ki, bunların hangisiyle söze başladığını bilmiyorum. Ka'b bin Ucre dedi ki, Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ihramlı haldeydik. Müşrikler bizi beyte ulaşmaktan alıkoymuştu. Ka'b dedi ki, benim de kulaklarımın yumuşaklıklarına kadar varan saçlarım vardı. Haşereler yani bitler yüzüme dökülmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçince başındaki haşereler seni rahatsız ediyor mu diye sordu. Ben evet dedim. Ve şu, artık içinizde her kim hasta olur yahut başından bir eziyet bulunursa ona oruç, sadaka yahut da kurbandan biriyle fidye gerekir ayeti nazil oldu. El-Bakara 196. Açıklama. Kimse ona bir şey isabet ettirmesin diye. Bu kaza umresindeydi. Abdullah bin Ebi Evfa'nın ağaç altında beyat edenlerden olduğu daha önce de geçmişti. Ayrıca o Hudeybiye umresinde de bulunmuştu. Çünkü Hudeybiye'de bulunan herkes ertesi sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kaza umresini yapmak üzere umreye gitmişti. Bu hadis daha önce cihat bölümünün sonlarında da geçmişti. Otuz altıncı bab. Ukul ve Urayne'lilerin kıssası. Katade'den rivayete göre Enes radıyallahu anh kendilerine şunu anlatmıştır. Ukul ve Urayne'den bir takım kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve Müslüman olduklarını ifade ederek, ey Allah'ın Nebisi, bizler hayvancılıkla uğraşan kimselerdik, ancak ziraat yapan kimseler değildik dediler. Medine'nin havasını da ağır bulduklarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara birkaç deve ve bir çobanın tahsis edilmesini emretti. Onlara da bunlarla birlikte Medine'nin dışına çıkmalarını ve develerin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini emretti. Onlar da çıkıp gittiler. Nihayet El-Harra denilen yerin bir tarafına geldiklerinde İslam'a girdikten sonra kafir oldular. Peygamberin çobanını öldürdüler. Develeri de önlerine katıp götürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber ulaşınca o da peşlerinden onları takip edecek kimseler gönderdi. Onlar hakkında verdiği emir üzere kızdırılmış çivilerle gözlerini dağladılar, ellerini kestiler. Kendi halleriyle ölünceye kadar El-Harre'nin bir kenarına terk ettiler. Katade dedi ki, bize ulaştığına göre bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka vermeyi teşvik ettiği ve müste yapmayı yasakladığı haberi ulaşmıştır. Ebu Kilabe'nin azatlısı Ebu Reca'dan rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir gün etrafındakilerle istişare etti ve şu kasame hakkında ne dersiniz dedi. Onlar o bir haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona göre hüküm vermiştir. Senden önceki halifeler de böylece hüküm vermişlerdir dediler. Ebu Reca dedi ki Ebu Kilabe de onun tahtı arkasında bulunuyordu. Anbese bin Said, peki Enes'in Uraniler hakkında rivayet ettiği hadis nerede kaldı deyince Ebu Kilabe o hadisi bana Enes bin Malik nakletmiştir dedi. Açıklama. Bize ulaştığına göre bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermeyi teşvik ettiği ve müste yapmayı yasakladığı haberi ulaşmıştır. İleride Yüce Allah'ın izniyle Zebaih bölümünde müsteye dair açıklamalar gelecektir. Otuz yedinci bab. Zatun Karat gazvesi. Bu Hayber'den 3 yıl önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Saman develerine baskın yaptıkları gazadır. Seleme bin el-Akva diyor ki, sabah ezanı okunmadan dışarı çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Saman develeri de Zukaret denilen yerde otluyorlardı. Seleme dedi ki, Abdurrahman bin Avf'ın bir kölesi karşıma çıktı. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Saman develeri alındı dedi. Ben onları kim aldı diye sordum. Gatafanlılar dedi. Seleme dedi ki, 3 defa ya sabaha, sabah baskınına uğradık diye yüksek sesle bağırdım. Seleme devamla dedi ki, Medine'nin iki kara taşlığı arasında bulunanlara sesimi işittirdim. Sonra da yüzümün doğrultusunda gittim ve nihayet onlara yetiştim. Su çekmeye koyulmuşlardı. Ben de onlara ok atmaya koyuldum. Ben iyi ok atan birisiydim. Bu arada ben El-Akva'nın oğluyum. Bugün de adi heriflerin helak olacağı gündür diyordum. Bu şekilde Recez vezinde sözler söyledim. Nihayet Saman develeri ellerinden kurtardım. Ayrıca onlardan 30 tane de bürde, çizgili kumaştan yapılmış elbise selbettim. Yani ganimet olarak aldım. Devamla dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile diğer insanlar gelince, ey Allah'ın nebisi dedim. Ben susuz oldukları halde onların su içmelerini engelledim. Derhal onların üzerlerine asker gönder. Allah Resulü, ey Akva'nın oğlu, sen işi eline geçirecek olursan müsamaha göster dedi. Seleme dedi ki, sonra geri döndük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girinceye kadar beni terkisine bindirmişti. Açıklama. Müslim'in şarihi Kurtubi, Seleme bin el-Akva'nın rivayet ettiği hadisle ilgili olarak şunları söylemektedir. Siyer alimleri Zukaret gazvesinin Hudeybiye'den önce olduğu hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Buna göre Seleme'nin hadisteki bu ifadeler bazı ravilerin yanılmasından kaynaklanmaktadır. Devamla der ki, şöyle bir açıklamayla bunlar telif edilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, henüz fethedilmeden önce Hayber'e aralarında Seleme bin el-Akva'nın da bulunduğu askeri bir birliği oraya gaza etmek üzere göndermiş olabilir. Seleme de hem kendisinden hem de onunla birlikte çıkanlar hakkında haber vermiş olmaktadır. Bununla Seleme'nin Hayber'e çıktık sözlerini kastetmektedir. Kurtubi dedi ki, bunu da İbni İshak'ın zikrettiği üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i fethetmeden önce oraya 2 defa gazada bulunmak üzere Abdullah bin Revaha'yı göndermiş olduğu şeklindeki sözleri de desteklemektedir. Ancak hadisin ifadeleri böyle bir telife uygun değildir. Çünkü bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hayber'e çıktığımızda Ömer Reces sözler söylemeye başladı demektedir. Ayrıca Peygamber Efendimizin bu Reces söyleyip binekleri süren kimdir dediği belirtilmektedir. Orada Ali'nin Merhab ile mübareze ettiği teke tek çarpıştığı, Amir'in öldürüldüğü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'e çıktığı zaman Hayber gazvesinde meydana gelmiş olan diğer olaylar da söz konusu edilmektedir. Buna göre Buhari'nin sahihinde Zulkaret gazvesi ile ilgili olarak verdiği tarih, siyer bilginlerin verdiği tarihten daha sahihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saman develeri Zulkaret'te otluyorlardı. İbn-i Sa'd'ın zikrettiğine göre bu develer 20 taneydi. Bunlar arasında Ebu Zer'in oğlu ile hanımı da vardı. Müşrikler onlara baskın yaparak adamı öldürmüş, kadını da esir almışlardı. Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki herkese sesimi işittirdim. Bu ifadede onun oldukça yüksek sesli birisi olduğu da anlatılmış olmaktadır. Bunun olağanüstü hadiselerden olma ihtimali de vardır. Müslim'de şöyle denilmektedir. Bir tepenin üstüne çıktım, Medine'ye yüzümü dönerek 3 defa seslendim. Taberani'de de şöyle denilmektedir. Sevr tepesine çıktım, sonra da sabah baskınına uğradık diye bağırdım. Benim bağırmam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaştı. Bundan dolayı ahali arasında imdat imdat diye nida olundu. Bu rivayet İshak tarafından da bu manada zikredilmiştir. Ya sabaha, sabah baskınına uğradık ifadesi, düşmanından yana habersiz olan kimselerin savaşa hazırlanmaları için söylenen bir sözdür. Sonra yüzümün doğrultusunda gittim, yani sağa sola bakmadan hızlıca koştum. Seleme ileride hadisin sonlarında açıklanacağı gibi oldukça hızlı koşan birisiydi. Ve şöyle diyordum, ben El-Ekva'nın oğluyum ve bugün adi kimselerin helak olacağı gündür. Yani bugün adi ve bayağı kimselerin helak olacağı bir gündür. Bu anlamdaki Yağmur Rutta tabirinin asıl ortaya çıkışı şöyle olmuştur. Bir adam oldukça cimriymiş, bundan dolayı devesini sağmak istedi mi, komşuları ya da yanından geçen kimseler süt sağıldığının sesini işitmesin ve ondan süt istemesin diye bizzat kendisi devenin memesini emerek sağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ahali geldi. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmektedir. Amcam Amir bin el-Akva bana birisinin içinde su, diğerinin içinde süt bulunan 2 kırba getirdi. Ben de hem abdest aldım hem de içtim. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. O düşmanları sürüp uzaklaştırdığım suyun başında bulunuyor idi. Onların elinden kurtarmış olduğum her şeyi almıştım. Bilal de dişi devesini onun için kesmişti. Onlara su içmekten alıkoydum. Su içmelerine fırsat vermedim. Derhal onların üzerine asker gönder. Müslim'deki rivayette şöyle denilmektedir. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bana izin ver de beraberindekilerden 100 adam seçeyim ve onların arkasından gideyim. Onlardan geriye hiçbir kimse kalmayacaktır. Seleme dedi ki bunun üzerine Allah Resulü güldü. İbn-i İshak'ta şöyle denilmektedir. Ey Allah'ın Resulü dedim. Beni 100 adamla birlikte salsan şüphesiz onların kellelerini alırım. Ey El-Ekva'nın oğlu, işin başına gelirsen musamaha göster. Yani muktedir olduğun zaman affet. Sonra Medine'ye geri döndük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de beni biz Medine'ye girinceye kadar devesin terkisine bindirmişti. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmektedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni El-Abda adlı devesinin üzerinde arkasına bindirdi. Bu rivayette Seleme ile yarışan Ensara mensup birisinin kıssası da zikredilmektedir. Bu kıssada Seleme'nin onu geçtiği de belirtilmiştir. Seleme dedi ki, Medine'ye ben daha önce vardım. Allah'a yemin ederim 3 gün kalmamıştı ki Hayber'e gitmek üzere çıktık. Yine o rivayette şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugün atlılarımızın en hayırlısı Ebu Katade, yine bugün piyadelerimizin en hayırlısı ise Seleme'dir. Seleme dedi ki, sonra bana hem piyadenin hem de süvarinin paylarını bir arada verdi. Hadisten çıkarılan bazı sonuçlar. 1. Gazada hızlıca koşmak ve yüksek sesle bağırarak uyarıda bulunmak caizdir. 2. İnsanın düşmanını korkutmak için kahraman olduğu takdirde kendisini tanıtmasının caiz olduğu da anlaşılmaktadır. 3. Kahraman birisini ve bir fazilete sahip olan kimseyi üstünlüğüyle övmek müstehaptır. Özellikle iyi iş yaptığı vakit bu böyledir. Bu yolla onun bu iyiliğini arttırması sağlanır. Ancak bu kişinin fitneye düşmeyeceğinden emin olunması da gerekir. 4. Koşu yarışı yapılabilir. Herhangi bir bedel olmaksızın caiz olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Bedel karşılığında ise doğrusu sahih yani caiz olmayacağıdır. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 3903 Hadımköy.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hiç sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
16: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamlar.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Otuz sekizinci bab Hayber gazvesi. Buşeyr bin Yesar'dan rivayete göre Süveyd bin En-Numan kendisine şunu haber vermiştir. Hayber senesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkmıştık. Nihayet Hayber'e oldukça yakın Es-Sahba denilen yere vardığımızda ikindi namazını kıldım. Sonra azıkların getirilmesini emretti. Sadece sevik getirildi. Verdiği emir üzerine sevik ıslatıldı. O da yedi, biz de yedik. Daha sonra akşam namazını kılmak üzere kalktı. O da ağzını çalkaladı, biz de çalkaladık. Sonra da abdest almaksızın namaz kıldırdı. Seleme bin el-Akva radiyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hayber'e çıktık. Geceleyin yol aldık. Ordu ile birlikte bulunanlardan bir adam, amire, ey amir, o şeylerden bize dinletmez misin dedi. Amir şair bir adamdı. Bineğinden inip askerlere nameli olarak şunları söylemeye koyuldu. Allah'ım, sen olmasaydın eğer hidayet bulamazdık, sadaka vermezdik, namaz kılmazdık. Sakınmamız gereken şeyleri canım sana feda, mağfiret buyur. Düşmanla karşılaşırsak sebat ver ayaklarımıza ve bir sekinet indir üzerimize. Çünkü bizler imdada çağrıldığımız vakit hemen koşarız. Zaten imdada yetişin feryadı ile bizleri kastettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sürücü, ezgi söyleyen kimdir diye sordu. Amir bin el-Ekva'dır dediler. Allah Resulü, Allah ona rahmet etsin dedi. Orada bulunanlardan bir adam, ey Allah'ın nebisi, vacip oldu, keşke onunla bizi faydalandırsaydın dedi. Hayber'e gittik, Hayberlileri muhasara ettik. İleri derecede açıkta karşı karşıya kaldık. Daha sonra Yüce Allah onlara orayı fethetmeyi nasip etti. Hayber'in fethedildiği günü akşam olunca askerler çok miktarda ateş yaktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ateşler de ne diye sordu. Siz ne için bu ateşi yakıyorsunuz? Onlar et pişirmek için diye cevap verdiler. Ne eti pişiriyorsunuz diye sordu. Evcil eşek etleri diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların kazanların içindekileri dökünüz ve o kapları kırınız diye buyurdu. Bir adam ey Allah'ın Resulü ya da içindekileri dökelim kazanları yıkayalım olmaz mı deyince Allah Resulü ya da böyle olsun diye buyurdu. Askerler savaş için saf tuttu. Amirin kılıcı kısaydı. Bir Yahudinin baldırına vurmak üzere kılıcını eline aldı fakat kılıcının keskin tarafı geri döndü. Amirin diz kapağının tam üstüne isabet etti ve ondan öldü. Yezid bin Ubeyd dedi ki, geri döndüklerinde Seleme dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü, elimden tuttu, sana ne oluyor dedi. Ben de ona, babam anam sana feda olsun, amirin amelinin boşa çıktığını ileri sürüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim söylediyse yalan söylüyor dedi. Şüphesiz onun iki parmağını bir araya getirerek iki ecri vardır. Çünkü o hem cahit hem de mücahit idi. Onunla ya da orada onun gibi yürümüş olan bir Arap pek azdır. Bize Kuteyba anlattı ve dedi ki, bize Hatem şöyle anlattı. Onda yetişmiş nokta nokta. Açıklama. Hayber gazvesi. Hayber, Medine'den Şam'a doğru 8 beritlik uzaklıkta, kaleleri ve ekin alanları bulunan büyük bir şehirdir. İbni İshak der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7. yılın Muharrem ayının geri kalan günlerinde Hayber'e gitmek üzere çıktı. Sefer ayında Hayber'i fethedinceye kadar 10 küsur gün muhasara ettiği süre boyunca orada kaldı. Yunus bin Bukeyr el-Magazisi'nde İbni İshak'tan el-Misfer ve Mervan yoluyla gelen hadiste şöyle dediklerini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den ayrılınca Mekke ile Medine arası üzerinde Fetih suresi nazil oldu. Yüce Allah o sureden ona Hayber'i fethini verdiğini bildirdi. Şöyle buyurmaktadır. Allah size alacağınız çok ganimetler vaat etti. Allah size bunu acilen vermiş bulunuyor. Nokta nokta. Fetih 20. Burada kastedilen Hayber'in fethidir. Allah Resulü Zilhicce ayında Medine'ye geri döndü. Orada ikamet ettikten sonra Muharrem ayında Hayber üzerine yürüdü. Amir şair birisiydi. Denildiğine göre bu ifade recez vezinde söylenen ezgilerin şiirin türlerinden olduğuna delildir. Çünkü o zaman amirin söyledikleri recez türündendi. İleride Yüce Allah'ın izniyle buna dair geniş açıklamalar edep bölümünde gelecektir. Allah'ım sen olmasaydın biz hidayet bulamazdık. Cihad bölümünde El-Bera bin Azib yoluyla rivayet edilen hadiste bunun Abdullah bin Revaha'nın şiirlerinden olduğu da belirtilmektedir. Abdullah ile Amir'e benzer duyguların benzer ifadelerle söylenme imkanı ilhamı verilmiş de olabilir. Buna her ikisinin söylediklerinde diğerinde bulunmayan ifadelerin varlığı delildir. Yahut da Amir kendisinden önce İbn-i Revaha'nın söylediklerini iktibas etmiş de olabilir. Sakınmamız gerekenlerden kendimizi koruyamadığımız için mağfiret buyur, canım sana feda. Bu ifadelerin açıklanması müşkil görülmüştür. Çünkü Allah hakkında böyle bir şey denilemez. Çünkü sana feda olsun ifadesi canımızı sana feda edelim ve seni kurtaralım anlamındadır. Feda lafzının alakalı olduğu kelimenin zikredilmemesi bunun meşhur oluşundan dolayıdır. Üstelik feda, fidye vermek ancak hakkında yok oluşun mümkün olduğu kimseler için söz konusu olabilir. Buna şöyle cevap verilmiştir. Bu sözden zahiri kastedilmemektedir. Aksine bu sözde kastedilen lafzın zahiri göz önünde bulundurulmaksızın sevgi ve tazimi dile getirmektir. Bu şiir ile muhatap alınan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi olduğu da söylenmiştir. Buna göre de mana sana karşı ve sana yardımcı olmak hususlarındaki kusurumuzdan dolayı bizi sorgulama şeklinde olur. Yine bu açıklamaya göre Allahümme, Allah'ım ifadesi ile de dua kastedilmemiş, sadece onunla söze başlanılmış olunur. Şairin sen olmasaydın sözü ile hitap ettiği kimse de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Ancak bu şekildeki yorumu bundan sonra söylemiş olduğu şu ifadeler pek haklı kılmamaktadır. Üzerimize bir sekinet, huzur ve sükun indir. Düşmanla karşılaştığımız vakit ayaklarımıza sebat ver. Bu ifadeler Yüce Allah'a yapılan bir duadır. Bununla birlikte anlamın, ey Peygamber, Rabbinden üzerimize bir sekinet indirmesini ve ayaklarımıza sebat vermesini dile şeklinde olması da muhtemeldir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Şüphesiz biz yardıma çağrıldığımız vakit gideriz. Yani savaşmaya ya da Hakk'a davet olunduğumuzda gideriz. Çağırmak suretiyle onlar bizi kastetmişlerdir. Yüksek sesleriyle çağırırken bizi kastetmişlerdir ve bizi yardıma davet etmişlerdir. Allah ona rahmet etsin diye buyurdu. İyas bin Seleme'nin rivayetinde Rabbim sana mağfiret etsin diye buyurdu şeklindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak bir kimseye mağfiret diledi mi mutlaka o şehit düşmüştür demektedir. Bu fazlalık ile adamın keşke bizi onunla faydalandırsaydın sözündeki sır da açığa çıkmaktadır. Aralarından bir adam vacip oldu ey Allah'ın nebisi keşke bizi onunla faydalandırsaydın sözüne gelince bu sözü söyleyen kişi Ömer'dir. Müslim, İyas bin Seleme yoluyla şu lafızda naklettiği rivayetinde onun adını vermiş bulunmaktadır. Kendisine ait bir devenin üzerinde bulunan Ömer bin El-Hattab, ona ey Allah'ın nebisi keşke amir ile bizi faydalandırmış olsaydın diye seslendi. Biz de Hayber'e gittik. Kasıt Hayber ahalisidir. İleri derecede aç kaldık. İleride Yüce Allah'ın izniyle Zebaih bölümünde ehli merkepler ile alakalı olayın açıklaması gelecektir. Kılıcının keskin tarafı. Zübabus seyf. Kılıcın üst ucu veya keskin tarafı diye açıklanmıştır. Amirin diz kapağının üzerine isabet etti. Yani kılıcı diz kapağının üst tarafına isabet etti ve ondan dolayı öldü. Amirin amelinin boşa çıktığını ileri sürüyorlar. İyas yoluyla gelen rivayette amirin ameli boşa çıkmıştır, kendisini öldürdü şeklindedir. Bu sözü söyleyenler arasında Usey bin Hudayr'ın olduğu da belirtilmektedir. Daha sonra

dineye, savaşa yahut da o haslet ve özelliğe ait olabilir. Enes radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e geceleyin ulaştı. Bir kavmin bulunduğu yere geceleyin ulaştığı takdirde sabahı edinceye kadar onlara yaklaşmazdı. Sabah olunca Yahudiler çapalarıyla ve zembilleriyle dışarı çıktılar. Onu gördüklerinde Allah'a yemin ederiz ki Muhammed geldi. Muhammed ve beş kollu ordusu geldi dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayber harap oldu. Şüphesiz biz bir kavmin sahasına indik mi artık uyarılanların sabahı çok kötü olur diye buyurdu.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir, bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
15: Asim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42, Esenler. bilgi@azimreklam.com.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
17: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desimona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desimona.com.
18: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
19: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
20: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
21: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM.
25: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadı Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Toplumun aydın önderleri. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. Nur ve zulümat, aydınlık ve karanlıklar. Nura çıkıp aydınlananlar ve reddederek uzaklaşıp karanlıkta kalanlar. Allah'a veli olanlara Allah veli olmuştur. İnkar edenler tağutu veli kabul etmişlerdir. Tağut onlara veli olmuş, onlar da tağuta. Bir yanda yegane veli Allah'a iman eden Evliyaullah, diğer yanda küfür ve müşrik oldukları için tağutu veli edinen Evliyaut tağut. Biri nura çıkmış, apaydın olmuş, diğeri zulümat içinde kapkaranlık. Meşhur müfessirlerden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde şu isabetli ve güzel tespitte bulunup hakikati apaçık beyan ediyor. Burada zulümatın çoğul, nurun tekil getirilmesi ne kadar dikkate değerdir. Demek ki dünyada çok zulmet, yani karanlık vardır. Bütün bu karanlıkları ortadan kaldıracak nur, aydınlık ise birdir ki o da Allah, göklerin ve yerin nurudur. Hükmü gereğince hakkın nurudur. Herhangi bir konuda hakkın nuru bulunmadı mı insanı her tarafından sayısız karanlıklar kaplar. Hakkın nuru ortaya çıkınca da o karanlıklar kalkar. Hakkın nuru bulunmadı mı yerler ve gökler hiç, gündüz gece, güneşler zefir, gözler kör, kulaklar sağır olur. Kalpler bin türlü hayal ile buhranlar içinde çırpınıp kalır. Aranan bulunmaz, ne aranacağı bilinmez. Gönüllere kuruntular, acılar, azaplar çöker. Çevreyi kuruntular, umaçlar kaplar. Cinler, şeytanlar başa toplanır. O zaman insana var olmak bir bela kesilir de, ah keşke ben de bir hiç olsaydım diye haykırır. O sırada herhangi bir sebepten hakkın nuru ortaya çıkıverirse, gökler güler, yıldızlar doğar, baharlar açılır, neşeler, sevinçler sunulur, acılar silinir, sıkıntılar unutulur, gönüller ferahlık ve sevinçle dolar, var olmanın tadı duyulur ve zaten işte hakkın nurunun bu bir zevk pırıltısıdır ki insana hayat, hayat dedirtir. Bu tadı sonsuza dek sürdürmek isteyen akıllı kimseler de kendini kendine bırakmaktan vazgeçip hakkın nuruna ermek için onun sağlam kulübüne yapışmalıdır. Bilindiği üzere her şeyin ancak bir doğru yönü vardır ve Allah'a ancak o yönden gidilir. Buna karşılık her şeyde batıl yönler sonsuzdur. Mesela bir şey yitirdiniz, o bir yerdedir ve ancak oradadır. O anda bu şey için doğru yön budur. Fakat siz bir kez onu bilmiyor ve hele o yeri bildiğiniz halde o orada yoktur diye inanmış bulunuyorsanız, oradan başka hangi taraf aklınıza gelse oralar hep batıl olan yönlerdir. Bulamazsınız.

aldıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar. Harcamaları ikisi arasında orta bir yoldur. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Kıyamet günü azap ona kat kat artırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Ve onlar, Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önderler kıl diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en gözde yerinde odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ne güzel bir karargâhtır ve ne güzel bir konaklama yeridir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye güç yetirendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu hor ve aşağılık kılmışsındır. Zulmedenlerin yardımcısı yoktur. Rabbimiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağrıda bulunan bir çağrıcıyı işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Onlar kendilerine size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun denildiği zaman imanları artanlardır ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden işleri saygıyla titrer, kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte bu yurdun güzel sonucu olan ahiret mutluluğu onlar içindir. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da adın cennetlerine girer. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler: sabrettiğinize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonu ne güzel. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır. O muvahhid müminleri yalnızca kendisini ibadet etsinler diye yaratan Allah onların özelliklerini böyle beyan edip övmektedir. Kendilerine veli olmuş, onları zulümattan nura, yani küfür, şirk ve dalalet karanlığından tevhid, iman ve İslam aydınlığına çıkaran Allah-u Teala onların bu özellikte olduğunu açıklayıp aydınlık içinde aydın olduklarını izah etmiştir. Çünkü onlar yegane önderleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu

0: gibi apaydınlık bir yol, nurlu bir din üzeredirler. İrbab bin Sariye radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir din üzerinde bıraktım. Yolu tevhid, kendisi muvahhid. Yolu iman, kendisi mümin. Yolu İslam, kendisi Müslüman. Yol, yani din, Allah'ın seçip beğendiği ve razı olduğu İslam. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim." Buyuran Rabbimiz Allahü Teala, zulümattan nura çıkardığı kullarına Müslümanlar adını vermiştir. Allahü Teala bundan önce de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Resul, sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Toplumun önderleri ve görüş sahibi olan aydınlar, Allah'a veli olmuş ve Allah'ın kendilerine veli olup karanlıklardan nura çıkardığı şahsiyetlerdir. Hem dünya olaylarını iyice kavramış, Kur'an ve sünneti değişmez ölçü olarak alıp ona göre hareket etmiş, hem de ahiret mesuliyetinin idrakinde olan şahsiyetlerdir bunlar. Büyük mutluluk ve kurtuluşa erenler, elbette ki Rableri Allah'ın kendilerine bahşettiği bu nimeti diğer insanlarla paylaşma konusunda çok cömert davranan kişilerdir. Rabbani olmak makamını hak etmiş ve hak ettikleri makamın yükümlülüğünün şuurunda hakkıyla gayret eden aydınlar, ancak toplumdaki insanları aydınlatabilir ve gecesi gündüzü kadar apaydın olan bir yola kılavuzluk edebilirler. Toplumun mutluluğu, mutlu olanların rehberliğinde olacak ve toplumun kurtuluşu, kurtulmuş olanların yol göstermesine itaat etmekle gerçekleşecektir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emreder, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir." Toplum, cahili bütün anlayış ve uygulamalardan kurtulup karanlıklardan nura çıkarılmak istiyorsa, Allah'a veli olmuş ve Allah'ı veli edinmiş muvahhid müminlerin iktidarını benimsemelidir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmeder, İslam'ı devlet yaparlar. İslam devleti, muvahhid mümin Müslümanlar, aydınlar, hükümet ve toplum Allah'ın hükümlerine göre idare olunmakta. İşte en büyük mutluluk ve kurtuluş. Topluma tağutu veli edinmiş olanlar egemen ve hükümet olurlarsa, kendileri nurdan uzaklaşarak karanlıklara gömüldükleri gibi diğer insanları da bu zifiri karanlığa çekerler. Böylece büyük bir felaket ve esaret gündeme gelir. İnsan, insanın Rabbi ve ilahı olduğu gibi insan, insanın kulu, kölesi olur. Allah'ın Rab oluşuna razı olmayanlar insanı Rab ve ilah eder. İnsan insana kulluk etmeye başlar. Şu hakikat unutulmamalıdır ki, yeryüzünde yaşayan aydın mümin Müslümanların vazifesi, dileyenleri kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Rabbimiz Allahü Teala bu konuda şöyle buyurur: "Yarattıklarımızdan Hakk'a yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan, yani adaleti uygulayan bir ümmet vardır. İşte bunlar toplumun önderleri olan aydınlardır. Onlar da muvahhid mümin Müslümanlardır."
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
8: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
9: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
17: Yargı makamında bulunanlara bir hatırlatma. Kendisinden başka hak ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah-u Teala buyurdu. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. İnsanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkularına yani hevaya uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletle hüküm yürütenleri sever. Mümin Müslüman olup da insanlar arasında hüküm verme veya hükmetme makamında bulunanlar böyle davranmalıdırlar. Gerek yönetici olarak insanlara hükmederken, gerek yargı makamında bulunup onları yargılarken Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmelidir. Hak Rabbimiz Allah'tan gelendir. Onun indirdiği her şey haktır. İnsanlar arasında bu hak ile hükmedilmeli ve asla hevaya uyulmamalıdır. İnsanların arasında Allah'ın hükümleriyle hükmedenler adalet ile hükmetmişlerdir. Adalet Allah'ın hükümleriyle hükmetmektir. Bunun dışında kalan ise zulümden başka bir şey değildir. İnsanlar arasında işlenen en korkunç zulüm Allah'ın hükümleriyle değil de hevalarını ilahlaştıran şirk ve küfür olan hükümleriyle hükmetmek, onların yasalarına göre hareket etmektir. Kulların kendisinin kul olduğu ve kul olması gerekirken kanun koyucu Rab makamında görülenlerin hevalarından kaynaklanan hükümlerle insanlara hükmetmesi azgınlığın son derecesinden başkası değildir. Bu tuğyan eden tağutların her hali ve her işi zulümdür. Bu zulmedenlerden asla adalet gündeme gelmez. Hevalarını ilahlaştırıp heva ilahının kulu olanlar, yeryüzünü ifsad edenler, ateş ehlinden olup ateşe davetçi olanlardır. Hükmetme makamında olup hak ile hükmetmeyenler, yani batıl ile hükmedenler ateşte, yani cehennemde olduğunu önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyuruyor. İbni Büreyde, babası Büreyde bin el-Husayb radıyallahu anh'dan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadılar, yani hakimler ve yargıçlar, üç çeşittir ve ikisi cehennemde, biri cennettedir. Hakkı bilip bununla hüküm veren kişi cennettedir. Hakkı bildiği halde onunla hükmetmeyen ve hükmünde zulmeden kişi ise cehennemdedir. Hakkı bilmediği halde cahilce insanlar arasında hüküm veren kişi de cehennemdedir. İçinde bulunup yaşadığı cahiliye toplumunda vazifesi mahkemelerde hakimlik ve savcılık yapmakta olanlar, bu vazifede bulunarak hayatını devam ettiren ve kendisini Müslüman kabul edenler, Müslüman olduklarını söyleyenlerin bazıları günde 5 vakit namaz kılarken, bazıları yalnızca cuma ve bayram namazlarını kılmakta, oruç tutup teravih namazlarını eda etmektedirler. Onların içinde bazıları da İslam'ı bir dava olarak benimsemiş, davasının mücadelesini verdiğini, hatta bu uğurda bedel dahi ödediğini iddia etmektedirler. Hakkı bilip bununla hüküm veren kişi cennettedir cümlesine dikkat. Hak, Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Savcılar, Allah'ın indirdiği hepsi hakkın ta kendisi olan hükümleri bilecek ve iddianamelerini ona göre hazırlayacak. Hakimler, yani yargıçlar, Allah'ın indirdiği hükümleri bilecek ve kendisinden başka hak hüküm bulunmayan bu hükümlerle hükmedecek, davalar arasında hüküm verirken hak ile hüküm verecektir. Hak ile hükmeden kişi cennettedir. Hevadan konuşmayan, söylediklerinin kendisine vahyedilen zirve şahsiyet Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdular. Hakim, yani yargıç olup insanlar arasında hükmeden kişi, Allah'ın indirdiği hükümleri bilip bununla hükmettiği takdirde cennetli kullardan olur. Hakkı bilen fakat onunla hükmetmeyen ve hükmünde zulmü işleyen ve hakkı bilmeden bu konuda cahil olduğu halde insanlar arasında hüküm veren kişiler de cehennemli kullardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Hadisin şerhinde şunlar beyan edilmiştir. Bir hakimin hakimlik görevinden dolayı cehennemlik olmaması için kendisinde şu iki vasfın bulunması lazımdır. Allah'ın ve Resulünün adaletle ilgili hükümlerini bilmesi, hükmünü ona göre vermesi. Kendisinde bu iki vasıf bulunmadan hakimlik yapan bir kimse cehennemliktir. Hakkı bildiği halde hakka göre hüküm vermeyen bir hakimin bu bilgisi kendisini cehennemlik olmaktan kurtarmadığı gibi hakkı bilmeden hüküm verip de tesadüfen haklı hüküm veren bir hakimin hükmünde isabet etmesi kendisini cehennem ateşinden kurtarmaz. Çünkü bilmeden hüküm vermiştir. Her ne kadar tesadüfen hakka isabet etmişse de hakka isabet etmemesi de mümkündü. O bu şekilde hüküm vermekle hakka isabet etmeme tehlikesi ve hakka karşı gelme cesaretini göstermiştir. Bu hadiste hakimler üç kısma ayrılmıştır. 1. Allah-u Teala'nın hükmünü bilen ve buna göre karar veren hakimdir. Böyle davranan hakim cennetliktir. 2. Allah'ın hükmünü bildiği halde bunu bırakıp batıl ile hüküm eden hakimdir. Bu ise cehennemliktir. 3. Allah'ın hükmünü bilmeden buna uygun veya aykırı karar veren hakimdir. Bu da cehennemliktir. Hadis-i şerif, cehennemden yalnız hakkı bilip bununla amel eden hakimlerin kurtulacağına delildir. Burada esas ameldir. Hakkı bildiği halde onunla amel etmeyenler, cahilane hüküm verenin ikisi de cehennemlik olacaktır. Hatta zahiri hadise bakılırsa, cahil hakim hakka tesadüf etse bile yine bu hükümden kurtulamayacak gibidir. Hadisimiz, cahilane ve hakkın hilafına hüküm vermekten sakınmayı telkin ediyor. Uhrevi mesuliyetten kurtulacak hakim, ancak hak ve hukuku bilerek hüküm verendir. Diğerleri ehli cehennemdir. Hadis-i şerif, cahil bir adamın bu mühim vazifeyi üzerine almaması gerektiğine de işaret ediyor. Bu hadis, muhakeme yani yargılama, hukukun ne kadar önemli ve sorumlu bir iş olduğunu göstermektedir. Çünkü hakim, insanların canları, malları ve ırzları hakkında hüküm vermekte, birçok hak ve hürriyetlerini ellerinden almaktadır. Eğer bütün bunları haksız yere yaparsa cehennemliktir. Yargılamada keyfi davranmak buna dahildir. Ayrıca hukukta uzmanlaşmamış, yani yetersiz insanların hakim ve savcı gibi görevlerde yer alıp mahkemelerde insanlar arasında yargılamaya yeltenmeleri de vahim sonuçlara yol açacaktır. Bunların sonu cehennemdir. Söz konusu kişiler dünyada verdikleri zararları da tazmin etmek ve ilgili kişilerle helalleşmek zorundadırlar. İlmi ilkelere uymadan ya da keyfi davranarak verilen fetvalar da bu türdendir. Ayrıca dini konularda, özellikle fıkıhta uzmanlaşmamış yani yetersiz insanlara fetva vermeye yeltenmeleri de birçok vahim sonuçlara yol açacaktır. Bu konularda dikkatli olunmalı ve bilinmeyen konularda araştırmadan acele fetva vermeye yönelmemeliyiz. Bu bahsedilenler Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşanılan, mümin Müslümanların beş emniyetinin sağlandığı, hak ve hürriyetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirildiği Darul İslam'da gündeme gelen şeylerdir. Darul İslam yani İslam'ın hakim olduğu ülke, İslam milletinin ülkesi, hakimiyet, egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allah'ın, iktidar ise Allah'ın hükümleriyle hükmeden mümin Müslümanların olan ülke Darul İslam'dır. Darul İslam'da yargı makamında bulunan hakimler, yargıçların, kadıların üç çeşit olduğu, biri cennette, ikisi cehennemde olacağı beyan edilmiştir. Çünkü Darul İslam'ın hakimleri Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmekle mükelleftirler. Yani hak ile hükmetmelidirler. Bu vazifelerini gereği gibi yaparlarsa cennette, haktan saparlarsa cehennemde olurlar. Hadisten çıkarılan hükümler. 1. Hakkı bilip onunla hükmeden adam cennettedir. Malikiler, Şafiler ve Hanbelilerden oluşan cumhur bu ifadeyi hakimlik makamında içtihadın şart olduğuna delil göstermişlerdir. Hanefilere göre ise içtihad evleviyet şartı olup cahilin taklidi sahihtir ve başkasının fetvasıyla hüküm verebilir. Herhalde Hanefilerin burada zikrettikleri cahilden kasıtları mukallit yani taklit edendir. Hakkı bilip ifadesi onları desteklemektedir. İçtihat ehli olmayan mukallit imamını taklit etmekle hakkı bilmiş olur ve maksat hasıl olur ki bu hakkı hak edene ulaştırmaktır. Görüş birliğiyle kabul edildiğine göre müçtehidin bulunmadığı yerde ve zamanda onun yerine en ideal mukallit tayin edilir. 2. Hakkı bildiği halde onunla hükmetmeyerek hükümde zulmeden adam cehennemdedir ifadesi zulümden yani haktan sapan kişi için şiddetli bir azap vaadidir. İşte bu yüzden takva sahibi olanlar hüküm vermekten çok fazla korkmuşlar, çok ciddi şekilde ondan kaçınmışlar. Onu ancak kendi nefisleri hakkında yakin sahibi olanlar kabul etmişlerdir. 3. Hakkı bilmediği halde halka cehaletle hüküm veren adam da cehennemdedir. Yani verdiği hükümde isabetli karar vermiş olsa bile cehennemdedir. Çünkü onun bu isabetli kararı tesadüfen verilmiş bir karardır. Müstekrek'te şöyle bir ifade geçmektedir. Dediler ki, hakkı bilmeyen bu adamın suçu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onun suçu iyice öğreninceye kadar hakim olmamış olmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim Müslümanlar arasında hakimlik yapmak ister ve bu arzusuna erişir, sonra da onun adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. Hakimlik makamına gelip de zulmü adaletine baskın gelen kimse de cehennemlik olur. Bu hadisi şerh eden İslam alimleri şu görüşleri beyan etmişlerdir. Hadisi şerifin zahirine göre bir hakimin cennetlik olabilmesi için görevi başında hiç yanlış hüküm vermemiş olmaması şart değildir. Cennetlik olabilmesi için görevi başında verdiği adaletli hükümlerin yanlış hükümlerden daha fazla olması yeterlidir. Görevi başında verdiği yanlış hükümler, adaletli hükümlerden daha fazla olan bir hakimse cehennemliktir. Nitekim Şevkani de hadisi şerifi böyle anlamıştır. Hanefi ulemasından Ali Yülkari'nin rivayetine göre Et-Turbişti, metinde geçen galebe kelimesine engel oldu, fırsat vermedi manasını vermiştir. Sözü geçen kelimeye bu mana verilirse hadisten adaleti zulmetmesine engel olan her hakim cennetliktir. Zulmü adaletli hüküm vermesine fırsat vermeyen her hakim de cehennemliktir manası çıkar. Ali Yülkari metinde geçen adalet kelimesinin hakimin hüküm verirken yaptığı içtihattaki isabet anlamında kullanıldığı zulüm ve haksızlık anlamına gelen cevr kelimesinin de hakimin hüküm verirken yaptığı içtihatta yanılması anlamına kullanıldığını söylemiş ve içtihattaki sevabı hatasından çok olan hakimlerin cennetlik olduklarına dikkat çekmiş, bile bile haksız hüküm veren hakimlerin ise bu hadisin hükmü dışında kaldıklarını, onların zalimler topluluğu için hesaba çekileceklerini söylemiş ve bile bile haksız hüküm vermediği sürece Allah hakimle beraberdir hadisi şerifinin de buna delalet ettiğini ifade etmiştir. Seyyid Şerif Cürcani radıyallahu anh Kitab-ı Tarifat adlı meşhur eserinde adalet kavramını şöyle tarif eder. Adalet, lügatta istikamet, doğruluk, doğru davranış anlamındadır. Şeriatta dinen yapılması tehlikeli olan şeyden kaçınmakla hak yol üzerinde doğru olmaktan ibarettir. Adalet, hak yol olan İslam üzerinde emrolunulduğu gibi dosdoğru olmak ve Allah'ın emirlerine göre davranırken yasakladığı şeylerden sakınmak demektir. İnsanlar arasında hükmedenler Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeli ki bu adaletin ta kendisidir. Onun için Rabbimiz Allah, aralarında hükmedersen adaletle hükmet buyurdu. Allah-u Teala adaleti emretmekte ve adil olmayı buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. De ki, Rabbim adaletle davranmayı emretti. Andolsun biz rasullerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Abdullah bin Vehb anlatıyor. Emirül Müminin İmam Osman radıyallahu anh ile İbni Ömer radıyallahu anh arasında şu konuşma geçti. İmam Osman, haydi git kadı hakim ol dedi. İbni Ömer, ey müminlerin emiri beni bağışlayamaz mısınız dedi. Osman, git insanlar arasında hüküm ver dedi. İbni Ömer, beni bağışlasanız ey müminlerin emiri dedi. Osman, sana kesinlikle emrediyorum. Gidecek ve hüküm vereceksin dedi. İbn Ömer, acele etme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığınan kimse sığınılacak yere sığınmış olur buyurduğunu duydun mu dedi. Osman, evet duydum dedi. İbn Ömer, o halde ben kadı hakim olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Osman, baban hüküm verirdi, seni engelleyen nedir diye sordu. İbn Ömer, çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Kim kadı hakim olur da cehaletle hüküm verir ise cehenneme gider. Yine kim kadı hakim olur zulümle hüküm verirse o da cehenneme gider. Kim de alim bir kadı hakim olur hakkıyla ve adaletle hüküm verirse bulunduğu makamın hakkını vermiş olur. Artık ben bundan sonra böyle olacağını umamıyorum dedi. Darul İslam'da yani bütün kurum ve kuruluşlarına İslam'ın hakim olduğu, sosyal yapının İslam'a göre düzenlendiği İslam ülkesinde durum böyledir. Darul İslam'da kadı yani hakim, yargıç olup Allah'ın indirdiği hükümlerle mahkemelerde insanların arasında hükmederken durum bundan ibarettir. Beyan edilen deliller çerçevesinde olay tekrar tekrar gözden geçirilmelidir. Bir asırdan beri zalim tağuti güçler tarafından işgal edilen İslam topraklarında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek yasaklanmış, hükmedilmesi için istekte bulunanlar cezalandırılmış, mahkemelerinde başta Roma hukuku olmak üzere her türlü gayri İslami hukuk sisteminin her biri şirk ve küfür olan yasalarıyla hükmedilen tağuti mahkemelerde hakim ve savcı olarak nasıl görev yapılır? Beyan edilen delillerden apaçık anlaşıldığı gibi hakkı yani Allah'tan indirilen hükümleri bildiği halde onunla hükmetmeyen ve hükmünde zulmeden kişi cehennemliktir. Cezası İslam mahkemelerinde vazife yapan hakimler içindir. Ya tağuti, laik ve seküler mahkemelerde Allah'ın indirdiği ile hükmetmenin yasaklandığı şirk ve küfür hükümleriyle hükmedildiği mahkemelerde yargıç ve savcı olmanın durumu nedir? İşgal kuvvetlerinin emrinde onların görevlendirilmesiyle esaret altındaki Müslümanları tağutların yasalarıyla yargılayıp mahkum eden ve kendisinin Müslüman olduğunu söyleyenlerin hükmünün ne olduğunu defalarca düşünmeli ve adaletli olarak karar verilmelidir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileri olduğunu beyan eden alemlerin Rabbi Allah-u Teala şöyle buyurur. Hak Rabbinden gelendir. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Alemlerin Rabbi Allah'tan gelen hak ile hükmetmenin yasak, her türlü gayri İslami kanunlarla hükmetmek görevi olan laik seküler tağuti mahkemelerde yargı makamında bulunanlar, bütün bunlardan sonra yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Hayatın Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15.
18: 15.
17: Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخره. صدق الله العظيم. Bu dersimizde inşallah Bakara suresinin 61. ayetine kadar gelmiştik. Bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman etmeyi, kendisinin istediği biçimde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine kendi rızasına muvafık bir biçimde amele dönüştürmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Geçenki derslerimizden hatırlayın, Cenab-ı Hak çölde İsrailoğullarına her türlü nimeti inam etmiş, onların muhtaç olduğu her şeyi onlara lütfetmiş, ama buna rağmen, bunlar bütün bu nimetlere rağmen yine de huzursuz olmuşlar, gelmişler. Bakın peygambere şöyle diyorlardı: وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها. Hani ey Musa, biz bir tek yemeğe asla katlanamayız. Bizim için Rabbuna dua et de yerin yetiştirdiklerinden, sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın demiştiniz. Ey Musa, biz böyle bir tek yiyecek üzerine sabredemiyoruz. Yeter artık. Bizler böyle tek yemeğe dayanamayacağız. Sabrımız kalmadı arkadaş. Bıktık, usandık diyorlardı. Köle ruhlu insanlar. Dün Mısır'da yedikleri yemekleri, ürünleri, portakalları, limonları arzulamaya başlamışlardı. Evleriyle, barklarıyla, atlarıyla, arabalarıyla, çaylarıyla, kahveleriyle böyle bir hayat yaşamaya alışmış insanlar, o hayata karşı, yani şehir hayatına karşı işlerinde bir hasret yatıyordu. Halbuki bütün ihtiyaçları temin edilmesine ve peygamber Allah'ın elçisi aralarında olmasına rağmen yine de huysuzluk edebiliyorlardı adamlar. Öyle ya, alışmıştı adamlar o hayata, ne yapsınlar yani? Şimdi siz alıştığınız şeylerden ayrılmaya dayanabiliyor musunuz? Mesela hiçbirimiz arabanın içinde doğmadık, ama bir anda arabasız kalıverseniz ne yaparsınız? Arabasız, telefonsuz, televizyonsuz nasıl yaşanır değil mi? Bunlarsız olmaz değil mi? Yani her şeyine karış adamın ama bunlarına karışma. Her şeyine karış adamın ama bunlarına dokunma. Şimdi öyle demiyor mu biz köleler? İşte görüyoruz, hiçbir sıkıntıları yok, dertleri yok. Ekmek Allah'tan, su Allah'tan, ev, bark, bulut, bıldırcın da Allah'tan. Üstelik her şey o kadar çok, o kadar bol ve
o kadar rahat ki paylaşım için birbirleriyle çekişme ortamı da yok. Yani senin olacaktı, benim olacaktı. Senin şu kadardı, benim bu kadardı. Bunun için kavgaya da gerek yoktu. Buna rağmen adamlar dünyaya çakılı kalma ıstırabından, dünyaya meyillerinden ötürü işte böyle bir huysuzluğun içine giriyorlar. Demek ki hayatı soğan sarımsakla geçmiş, bu tür şeylere alışmış bir toplumun böyle bıldırcın eti ve kudret helvasından memnun olması da pek kolay olmuyor işte. Çünkü geçmişte alışkanlıkları var adamların. Dünya kavgasının içine düşüyorlar. Hani Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde şöyle buyuruyorlardı. Bir oğlak ölüsü bulmuştu da Medine sokaklarının birisinde Allah'ın Resulü buyurdu ki, kim benden bunu bir dirheme satın almak ister? Kim bu oğlak ölüsünü benden bir dirheme satın almak ister? Hiç kimseden cevap gelmemişti. Yani hiç kimse ya Resulallah onu bir dirheme sizden ben satın almak istiyorum demeyince Allah'ın Resulü sonra bakın şöyle buyurdu. Peki dedi, kime hediye vereyim bunu? Yani kim benim bunu kendisine hediye vermemi ister? Diyorlar ki ya Resulallah bunun dirisi bile para etmez, değil ki ölüsü. Ölüsünü ne yapalım biz? Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki, işte Allah katında dünyanın değeri sizin katınızdaki bu oğlak ölüsünün değeri kadardır. Eğer Allah katında sineğin kanadı kadar dünyanın bir değeri bulunsaydı, bu dünyadan Allah kafirlere bir yudum su bile vermezdi, diyordu Allah'ın Resulü. Sizler düşünün ki şu anda bu oğlağın parçalanmasının savaşını veriyorsunuz. Yok ben budunu alacaktım, sen bağırsağını kapacaktın. Yok ben bacağını alacaktım, sen gövdesini kapma savaşını veriyorsunuz. Bir bakın insanların kavgalarına. Aman atım, aman arabam, aman işim, eşim, eşyam, dükkanım, tezgahım, geçimim, seçimim. Arkadaşlar hep onun kavgasını veriyor bugün insanlar. Yani bu oğlağın parçalanmasının kavgasını veriyor bugün insanlar. Ama dünyada yoluna devam ederken yorulup kendisine dinlenmek için bir ağaç gölgesi arayan, orada birkaç saat serinledikten sonra, birkaç dakika dinlendikten sonra tekrar yoluna revan olan adamın durumuna bir gelebilsek, eminim o zaman işler biraz daha kolaylaşıverecek. Ama ne yazık ki bizler bunu anlayamadık. Ne yapar adam orada? En fazla şöyle oturacağı yerde sert taşlar falan varsa onları eliyle düzeltir ve hemen oturuverir değil mi oraya? Han hamam filan yaptırmaz değil mi adam? Ya zaten ne kadar kalacak da orada? Birkaç saat dinlenip sonra yoluna devam edecek. İşte biz de dinlenmek üzere uğradığımız dünyada daha fazla kalacak değiliz. Değiliz ama maalesef biz de bunu anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Özellikle geçim derdi üzerinde duruyoruz. Ya geçinemezsek, ya anlaşamazsam, ya karakterim uyuşmazsa, hani bizde öyle bir hastalık aşılanır ya, ne olacak, niye geçinilmeyecek? Bak hiç tanımadığımız birisiyle 3 gün, 5 gün, 1 ay, 1 yıl geçinebiliyoruz. Hocam dert orada ya, onlarla geçinebiliyoruz. İşte 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık, 1 yıllık geçici olarak geçinebiliyoruz. Ama berikiyle onunla da geçici değil miyiz be kardeşim? Kaç yıl kalacağız da beraber? Sonsuza dek beraber olacak değiliz ya. Onunla geçici değil de ebediyen olsa tamam anladık. Ama onunla da geçiciyiz. Ölüme kadar nihayet. Kaldı ki ölüm insanın başına gelecek şeylerin en yakınıdır. İşte bu ayet bize bu tür bir ahvali sergileyen Yahudi karakterini tanıtıyor. Yani arzla bütünleşme, arza çakılı kalma, arzın içine dalma ve orada ebediyen yaşama eğiliminde olan insanları anlatıyor. Böyle olan insanlar için hayat hep ıstıraptır. Bunlar hep bıldırcın etiyle beslenseler bile hep ıstırap içindedirler. Neden? Çünkü
onların kafalarının takılı kaldığı hayat programları vardır. Yani onsuz olmazları vardır. Bunsuz yapamayızları vardır. Mesela telefondur, telgraftır, televizyondur, sinemadır, arabadır, romandır, plajdır, parktır, garajdır, gezmedir, seyahattır. Yani biz bunsuz yapamayızları vardır onların. Mesela bakın, bazen Konya'ya gezmeye gelen kimi insanlar neredeyse sıkıntıdan patlıyorlar. Görüyoruz işte. Neden? Ya adamın şöyle gezip dolaşacağı bir yer yok Konya'da. Adam öyle alışmıştır. Ne yapsın şimdi bu adam? Deniz yok, su yok, gazino yok, pavyon yok. Hiçbir şey yok ya. Ne yapsın bu adam? Yani çıldırsın mı, delirsin mi bu adam? Bir kısım alışkanlıkları vardır. Onlara cevap verecek hiçbir şey yok Konya'da. Yani bu adam delirsin mi şimdi? İşte bunlar da bakın bütün bu nimetlerin arkasından dediler ki وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ Musa, böyle adamların tabirleri de farklı, hitapları da değişik, ukala adamlar. Musa, bir tek yiyecek, taamu vahid, olmaz böyle şey. Biz buna nasıl dayanalım? Artık biz buna dayanamayacağız. Sıfırı tükettik, dayanma gücümüz kalmadı. Türkçe'ye böyle naklediyoruz mecburen. Len ebediyen demektir. Yani hiç mümkün değil artık. Biz buna dayanamayacağız diyorlar. Peki ne olacak? Fed'u lena rabbek. Bizim için Rabbına şöyle bir dua ediver. Bizim için Rabbine bir yalvarıver. Rabbına bir yalvarıver. Bizim adımıza Rabbine bir dilekçe gönderiver. Ukalaların ukalalığına bakın. Rabbına bir dua ediversen. Rabbimize değil, Rabbına. O Rab, Musa'nın Rabbi. Onların değil sanki. Bir de bakın, birlikte dua edelim demiyorlar da, sen dua et diyorlar. Tam ukala adamlar. Çünkü öyle garip bir ortam ki, puta taptılar, buzağıya taptılar, eskiyi hatırladılar, hep ukalalık devam etti. Daha önceki derslerimizdeki Rabbimizin bize anlattığı konuları şöyle gözünüzün önünden bir geçirin. Görmeden inanmayız dediler, şehre girmeyiz dediler filan ve o ortamda bir de karşımıza çıkan işte böyle bir cinslikleri var. Böyle dediler. Rabbına bir dua ediversen ey Musa. Peki ne olacak Rabbine dua edip de yuhric lena mimma tunbitul ardu min bakliha ve kıffaiha وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Rabbına bir dua ediver de Rabbim bizim için yeryüzünün bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından burada da bitirsin dediler. Dua ediver bizim için Rabbına da işte soğan, sarımsak, marul, elma, portakal, fındık, fıstık bitirsin burada dediler. Bunları istediler. Huysuzdu adamlar. Ukalaydı ama Allah'ın peygamberi bıkıp usanmadı da yine bunu sabırla anlattı onlara. İnşallah biz de Musa gibi sabırlı olalım. Bizim peygamberimiz de imreniyor çünkü Hazreti Musa'nın bu sabrına. İnşallah biz de öyle olalım. Öyle olmaya çalışalım. İnsanlar anlamadılar diye, insanlar densizlik ettiler diye, ukala davrandılar diye hemen kırıp dökmeyelim onları. Biz de inşallah Hazreti Musa gibi bu insanların cinsliklerine karşı sabırlı olmaya çalışalım. Gale, onların bu tavırları karşısında Hazreti Musa o kadar şaşırdı ki, yani tam böyle merhametli bir insanın edasıyla, onlara acıyan bir tavırla bakın onlara şöyle diyordu. Değilse bu isyanları karşısında, ya Rabbi bu adam olmadıkları kahret diyecekti, ve bitecekti onların işleri. Çünkü kesinlikle mümkün değildi bu. Yani istenmemeliydi böyle bir şey. Ama buna rağmen istemişlerdi. Bakın Hazreti Musa onlara dedi ki: "Etestebdilun allazi huwa adna billazi huwa hayr." Daha hayırlı bir şeyle daha edna, daha dun bir şeyi mi değiştirmek istiyorsunuz? Yani şu istediğiniz şeylere bir bakın.
bıldırcın eti, kudret helvası, bulut ve gölge olmayacak, yani Allah'tan bedava gelen bu nimetler olmayacak, siz kendiniz sarımsak ekeceksiniz, soğan dikeceksiniz ve onların ürününden yemeye, kokmaya, tütmeye çalışacaksınız. Öyle mi diyordu Allah'ın elçisi Hazreti Musa aleyhisselam? Burada bu hayırlı, hayırsız ifadeleriyle alakalı belki hatırınıza bir şey takılmış olabilir. Allah'ın nimetlerinin hepsi hayırlıdır. Ama burada özellikle bu çöldekilerle ilgili daha hayırlı ifadesinin kullanılmasını şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bu nimetlerin hayırlı oluşu herhalde insan emeği olmadan direkt Allah'ın lütfu olduğu için bir de insan çölde bunlara ulaşmak için sayetse de, yani çalışıp çırpınsa da ulaşma imkanı olmayan nimetlerdir. Yani kıyamete kadar hiçbir kimsenin böyle bir çöl ortamında ulaşamayacağı nimetler olduğu için daha hayırlı ifadesi kullanılmıştır diyoruz. Değilse Allah'ın kullarına sunduğu tüm helal nimetler hayırlıdır. Bunda şüphemiz yoktur. Ecdad, Allah razı olsun onlardan, bize çok güzel bir miras bırakmışlar. Hemen burada acaba mı diye bir parantez bırakmışlar. Demişler ki, yani insan fıtratına uygun gelmeyebilir tek tip yemek. Hani bıkabilirler, usanabilirlerdi elbette demeye çalışmışlar. Yani bilemiyorum ama şöyle olayın biraz dışında olsak. İsrail oğulları var, Firavun hanedanının, Firavun sisteminin o eski zulmünden kurtulmuşlar Allah'ın yardımıyla. Akla gelen gelmeyen her şeyi yaptılar onlara. Kızlarını namuslarına dokunmaktan, kadınlarının rahimlerini yoklamaktan tutun da erkeklerini boğazlamaya kadar her şeyi yapmışlardı onlara. Yani onlar firavuni bir toplumun köleleriydi. Her şeyi reva gördüler onlara. Sonunda bunlardan, tüm bu pisliklerden ve zulümlerden Allah'ın izniyle kurtuldular. Göz göre göre Allah'ın mucizeleri de geldi onlara. Mesela ileride başka surelerde Rabbimiz o hususu anlatacak. Kan geldi Mısır'a ama bunlara değil. Sadece Firavun oğullarına geldi. Kurbağa yağdı Allah'ın izniyle Mısır'a ama bunlara değil. Tufan oldu bunlara değil. Denizde boğulma geldi, bunlar kurtuldu. Mucizelerle Allah onları kurtardı. Deniz yarıldı, bunlar karşıya geçtiler ama yine de ukalalıklarına devam ettiler. Sonra Allah bunların tüm ihtiyaçlarını en güzel biçimde karşılamak üzere yiyecek ve içecek indirdi çölde, çöl ortamında. Her türlü ihtiyaçlarını temin buyurdu Allah. Sonra da bütün bunlara rağmen dediler ki, ya biz bıkarız bu işten, biz bir tek yemeğe dayanamayız ey Musa. Yani bu teklif fıtratı bozulmamış normal bir insanın teklifi değildi. Hani evet, bal yiyen baldan usanır. Tamam, bu fıtrattır da, ama ekmek yiyen ekmekten asla usanmaz yani. Zira ekmek usanılacak bir şey değildir. İnsan fıtratına en uygun ve bıkılmayacak bir yiyecektir ekmek. Bundan dolayı zayıflamak isteyenler sadece ekmeğe dönerler. Sadece ekmek yerler. Çünkü asıl olan ekmektir. Ötekiler olmasa da onsuz olmaz denmiştir. Bakın burada da bu adamların dertleri tek yemeğe sabırsızlıkları değil. Mesele bu değildi. Mesele Allah onların burada kalmalarını murad ediyor ve böyle bir yiyecek yemelerini istiyorsa ve bu sabırsızlıklarından ötürü cezayı da hak ettiklerini söylüyorsa Rabbimiz, o zaman anlıyoruz ki bu yemekten bıkılmaz yani. Allah bıkılmaz diyorsa bıkılmaz. Bunun başka bir izah tarzı da yoktur yani. Bu işin doğrusu budur. Bakın ileride Bakara suresinin sonlarına doğru Rabbimiz buyuracak ki, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Yani Allah onların altından kalkamayacakları bir şeyi de onlardan istemez. Ama yine de onların bu cevabına hak verelim ve diyelim ki, işte bu ceza onların tek yemeğe dayanamamalarından değil de bu durumlarını, yani bıkkınlıklarını
çok çirkin ve ukalaca dile getirmelerindendi. "Hey, hadi be Musa, Rabbine bir dua ediver," demelerindendi. Yani o Rab sanki onların Rabbi değil de sadece Musa'nın Rabbiydi. Ya da ağızları kurumuş sanki adamların kendileri dua edemiyorlardı da "Ey Musa, bizim için bir dua ediver," diyorlardı. Sanki serapa ukalalık sergiliyordu adamlar. Bu hastalık onların dünkü Mısır'dan getirdikleri bir hastalıktı. Firavun oğulları da aynı dua modelini kullanıyorlardı dün. Allah'a isyanları sonucu demin demeye çalıştım. Mısır'a kan geldi, kan gönderdi Allah. Sanki suya el attılar kan, ekmeğe el attılar kan, neye el attılarsa kan oldu. Her şey kan oldu. Rezil oldular, perişan oldular. Pişman olarak geldiler Hazreti Musa'ya ve dediler ki, "Ey Musa, bunlar bize isyanlarımızdan dolayı geldi. Rabbine bir dua ediver. Rabbına bir dua ediver de şu kanı Allah bizim üzerimizden kaldırsın. Vallahi biz ne istiyorsan yapacağız. Seni ve İsrailoğullarını serbest bırakacağız. İstediğin yere al götür onları. Yeter ki Rabbına bir dua ediver de şu belayı bizim üzerimizden bir kaldırsın," dediler. Sonra Hazreti Musa dua etti. Allah kaldırdı onu. Yani kanı kaldırdı Allah. Sonra yine azdılar. Verdikleri sözü unuttular. Kölelerini yani İsrailoğullarını Hazreti Musa'ya vermediler. Hazreti Musa'ya inanmadılar. Sonra çekirge geldi. "Ey Musa," dediler ki, "Rabbına bir dua ediver." Hazreti Musa dua etti. Allah onu da kaldırdı. Sonra yine yan çizdiler. Hazreti Musa'ya da onun ilahına da inanmadılar. İsrailoğullarını, bu köleleri Hazreti Musa'ya teslim etmediler. Sonra kurbağa geldi, bit geldi, her gelişte ne geldiyse "Ey Musa, Rabbine dua ediver," diyorlardı. Araf suresinde yanlış hatırlamıyorsam ayeti kerime bakın şöyle: "Fed'u lena rabbeke bima ahide indek." Ey Musa, seninle Rabbin arasındaki anlaşma hatırına hadi sen Rabbine bir dua ediver de Rabbin bunları üzerimizden kaldırsın, diyorlardı. Sen bunu yap, biz de istediğini yapalım. Yani seninle beraber İsrail oğullarını gönderelim. Mısır'dan gitmenize izin verelim, demişlerdi. İşte bunlarda da böyle bir çelişki vardı sanki. Bize soğan sarımsak göndersin Rabbin filan diyorlardı. Yani bunun altında yatan şehir özlemi, Mısır'ın özlemi var adamların içinde de bunu böylece ifade etmeye çalışıyorlardı. Ama mesele sadece şehir de değil. Yani herhangi bir şehir de değildi mesele. Çünkü bakıyoruz aynı bu topluma şu şehre girin denmiş ama buna da cesaret edememişler. Ve bakın şöyle demişlerdi: "Fezheb ente ve rabbuke fekatile inna hahuna ka'idun." Ey Musa, sen ve Rabbim ikiniz gidip savaşın, biz burada oturacağız, demişlerdi. Üstelik orada yani çölde sürekli kalmak için de gelmemişti bunlar. Yani Allahu Alem kısa bir dönem onlara hürriyetin manasını anlatmak için çöle çekmişti Allah onları. Yani Yakup döneminde Filistin'den Mısır'a giden İsrailoğulları şimdi de Mısır'dan Filistin'e doğru gidiyorlardı. Lakin anlayabildiğimiz kadarıyla bu gidişte ve kalışta Allah'ın dediklerine rıza isteniyordu onlardan. Madem böyle mi yiyecek gönderildi, buna razı olun deniyordu. Teslimiyet isteniyordu. Bunlar bir tür şehir hayatı istiyorlardı. Ama Mısır'daki gibi bir şehir hayatı istiyordular. Çünkü onu biliyorlardı. Mısır'ı biliyorlardı ancak. Kur'an'ın tabiriyle iki tür hayat vardır. Ya da iki hayat modeli vardır. Bunlardan birincisi göçebe hayat, yani savaş hayatı veya akıcı hayat, durağan olmayan hayat. Bir ikincisi de şehir hayatı, yerleşik hayat vardır. Yani ahlede ilel arz türünde arza çakılı kalmayı gerekli kılan, durağan olmayı, yerleşik olmayı gerekli kılan hayat ya da şehirsel hayat vardır. İsrailoğullarının önce Mısır'da yaşadıkları hayat işte bu yerleşik hayattı. Yani şehir hayatıydı. Çöle gidip de
neredeyse Hazreti Musa'nın burnundan getirmeye çalıştıkları ikinci hayat da işte göçebe hayattı. Yerleşik hayat, Yahudi toplumunun sürekli özledikleri, can attıkları, orada kişilerin ebedi kalacaklarmış gibi plan program yaptıkları, ev bark kurdukları hayattır. Yani hiç ölmeyeceklermiş gibi plan program yaptıkları hayattır. Ama göçebe hayat savaş toplumlarının hayatıdır. Yani hareketli hayat. Durağan olmayan, kokuşmaya müsait olmayan hayattır. Savaş insanının evi, savaş insanının eşyası, şehir insanının evinden ve eşyasından çok farklıdır. Savaş insanı, yani yarın öleceğine inanan ve ölümü hep yakınında hisseden insan, bu evlerle, bu eşyalarla uğraşmaz, uğraşamaz. Çünkü onun ne böyle bir evde oturacak, ne de böyle eşyaları kullanacak vakti yoktur. Onun tüm eşyası, yani savaş insanının tüm eşyası, bir atın sırtının alabileceği kadardır. Bir merkebin sırtının alabileceği kadardır. Çünkü yarın ya düşman gelecek, bu ev ve eşyalar ona kalacak, ya da kendisi bir yerlere gidecek, onlarla ilgilenme imkanı bulamayacaktır. Savaş insanının evi de eşyası da işte bu kadardır. Bakın bunu Muhammed Esed şöyle özelleştiriyordu. Su akarsa tazeliğini korur. Eğer su durgunsa kokuşmaya mahkumdur diyordu. İslam'da hayat programı akıcı hayat programıdır. Yani İslam'ın hayat programı akıcılıktan yanadır. Meral Maruf'un Hicret Günleri isimli kitabını okudunuz mu bilmem. Orada şöyle bir hadise anlatılır. Düşman geliyor haberini alınca hemen alel acele kasabayı terk etmek üzere eşyamızı bir merkebin üzerine sardık diyor. Meral Maruf'un böyle çok kıymetli nadide baba yadigarı bir fincan takımı varmış. Onu çok merak eder. Bunları illa da ölürüm de yanımda götüreceğim der. Anası babası der ki kızım yapma etme götüremezsin. İşte dağ tepe dere tepe gideceğiz. Ağırlık yapar, taşıyamazsın dedilerse de dinlemez Meral ve onları alır yanına. Gittikçe ağırlaşır, gittikçe zorlaşır ve nihayet kaza süsü vererek birini atar. Yani cebindeki fincan takımlarından birini atar. Eyvah düştü, kaza oldu, kırıldı filan der. Olsun kızım, bir şey olmaz filan derler. Zaten bekliyorlardı onu. Az sonra birini daha atar, birini daha derken hepsini atıverir ve o yükten kurtuluverir. İşte savaş insanının hayatı. İşte Yahudi anlayışındaki şehir insanının yerleşik hayatı. İşte savaş insanının evi ve eşyası ve işte yerleşik hayat insanının, yani şehir insanının evi ve eşyaları. Biz her şey var. Haydın inin Mısır'a, dönün gerinize. Alıştığınız, tutkunu olduğunuz o alçak hayata dönün. Orada istediğiniz her şey var. Telefon var, telgraf var, radyo var, televizyon var. Elması, armudu, limonu, portakalı, koltuğu, kanepesi hepsi var. Ama orada Allah'tan başkalarına kulluk da var. Orada karılarınızın, kızlarınızın namuslarının kirletilmesi de var. Orada vergi diye cebinizdeki paraların zorla alınması da var. Orada çocuklarınızın hayasızlaştırılması da var. Orada firavunlara kulluk da var. Çocuklarınızın öldürülmesi de var. Kızlarınızın hayasızlaştırılması da var. Siz bilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydıyla haydi dönün Allah'ın sizi kurtardığı o pis hayata diyordu Hazreti Musa aleyhisselam. Arzuları yüzünden kendilerini satmaya karar vermişlerdi bunlar. İşte kıyamete kadar özgürlüğü bir tarafa bırakıp soğan sarımsak derdine düşen tüm toplumlara uygulanacak bir yasadır bu. İşbitu Mısran. Öyleyse haydın inin bir şehre. Ama işbitu. Hatırlayın Adem'le Havva'ya ve bir de İblis'e cennette kalabilme ortamından dünyaya, yani Edna'ya, aşağılık bir ortama iniş olarak tabir edilmişti ya,
aynı tabiri bakın burada da görüyoruz. Haydi bu ulvi yaşayıştan, bu yüce yaşayıştan inin bir şehir hayatına. Yani kendi kendinize kazandığınız, kendi kendinize çalışıp çabaladığınız ya da yorulduğunuz, usandığınız, köleleştiğiniz, köleleştirdiğiniz, ezdiğiniz, ezildiğiniz sadece fesada imkan verecek bir şehir hayatına haydın inin diyordu Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani madem ki siz oradan alındınızsa, yani o pislik içerisinden çıkarılıp kurtarıldınızsa artık dönmek istememeliydiniz böyle bir hayata. Artık böyle pis bir hayatı özlememeliydiniz. Derdiniz ne sizin? Yani neyi hatırlıyorsunuz siz? Neyi özlüyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Eski hayatınıza geri dönmek mi istiyorsunuz? Ya da yerleşik bir hayat mı istiyorsunuz? Bu isteğinizin size nelere mal olacağını hiç düşünmüyor musunuz? Dünkü rezilliğinizi ne çabuk unuttunuz? İhbitu Mısran, haydi öyleyse inin bir şehre, fe inne lekum ma se'eltum. Orada sizin istediklerinizin hepsi var. Ama benim görevim o değil diyor sanki Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani ben sizleri şehir hayatına ulaştırmak için, size bir şehir hayatı kurmak için ortaya çıkmış değilim. Benim planım, benim programım, benim tüzüğüm, benim yasam size müreffeh bir hayat sağlamak değildir. Ben bunun için gelmedim. Sizi kalkındırmak için de gelmedim ben. Benim geliş amacım, varlık sebebim bunlar değildir diyordu Hazreti Musa Aleyhisselam. Çünkü arkadaşlar bakıyoruz bugün Müslümanlara vaat edilen şeylere bakıyoruz. Hep bunlardan söz ediyorlar. İşte kimileri müreffeh bir hayat vaat ediyor Müslümanlara. Kimileri aman eğer biz başa geçersek camiler, fabrikalar, işte plajlar, parklar, televizyon yayınları, her evin önüne arabalar diye böyle bir şehir hayatı öneriyorlar. Oysa inanan ve inancını yaşayanlara cennet hayatı vardır. Ve peygamber de toplumuna sadece cennet hayatını kazandırmak için gelir. Bakın ne diyor Hazreti Musa? İnin, inin bir şehre. Alçalın alçak herifler. Sizin için orada istediğiniz her şey var. Soğan var, sarımsak da var, pırasa da var. Ama onun dışında işte şehir hayatında olanlar da var. Yani iyi öyleyse haydın ekin dikin denmiyor. Siz bilirsiniz. Ama orada parkınız, pavyonunuz da var. Köleliğiniz, esaretiniz de var. Ezikliğiniz, horluğunuz, hakirliğiniz de var deniliyor. Bundan sonra bakın diyor ki Rabbimiz arkadaşlar ve ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Böylece onların üzerine bir zillet ve meskenet damgası vuruldu. وباءوا بغضب من الله ve Allah'ın gazabına uğradılar. Ya da Allah'tan bir gazap geldi onlara, Allah'ın gazabına uğradılar. Yani bunun üzerine onlara Allah'tan bir azap ve gazap geldi ve bir de onların üzerine zillet ve meskenet damgası vuruldu diyor Rabbimiz. Veya zuribet, böyle duvarın üzerine çamurun yapışıp oradan bir daha ayrılmaması gibi zillet onlara yapıştırılmıştır. Yani zilletle özdeş oldu onlar. Zillet eşittir Yahudiler, o hale geldiler yani. Peki ne demektir bu zillet ve meskenet? Yahudi ile özdeş olan ve Yahudinin ayrılmaz vasfı olan bu zillet ve meskenet ne demektir? Yani ne anlayacağız bundan? Zillet eziklik demektir. Zillet kahır demektir. Zillet kişinin kendi kendine güven duygusunu yitirmesi demektir. Veya zillet insanın alçaklığını veya aşağılık olduğunu kendisine, kendi kendine sindirmesi demektir. Yani bunu kabullenmesi demektir. Ben ki aşağılık, ben ki adi, ben ki alçak, ben ki süfli biriyim inancını, düşüncesini kişinin kendi kendine kabul ettirmesi, bunu, bu düşünceyi kişinin sinesine çekmesi demektir zillet. İşte Yahudilere böyle bir zillet damgası vurulmuştur ve kıyamete kadar da sürecektir bu damga. Bunu siyaktan anlıyoruz. Şu anda
veya bundan önce bu damganın onlar üzerinden kaldırıldığına dair bir delil yoktur. Yani kaldırılmamıştır. Bu ayetten sonra da onlar bakıyoruz ki hep zelil yaşamışlardır. Ama İslam'ın zillet anlayışına göre düşünüyoruz tabii bunu. Burası çok iyi bilinmelidir ve gözden kaçırılmamalıdır. Bakıyoruz, İslam'ın zillet anlayışına göre Yahudiler her zaman zelildirler. Mesela anlatılır işte 67 Yahudi-Arap savaşında Yahudinin biri siperden kafayı çıkarıp bağırıyormuş. Abdüsselam bir kafa çıkıyor Arap istikamlarının arasından, onu vuruyor Yahudi. Sonra bir daha bağırıyor. Abdurrahman bir kafa daha çıkıyor, onu da vuruyor. Hasan bir kafa daha, onu da vuruyor. Müslümanlar, lan ne yapıyoruz biz be? Hep avlanıyoruz diyorlar. Nihayet Müslümanlardan birinin kafası çalışmış ve hazır olun demiş. Mermiler hazır olsun, bunun yolunu buldum. Hepimiz birden ateş edeceğiz ve bakın kaç tanesinin işini bitireceğiz. Çıkarmış cebinden bir demir para ve bu para kimin başına düşerse onundur diye bağırarak parayı Yahudi istikamlarının üzerine atmış, parayı görünce hepsi birden üşüşmüş, hepsinin işini bitirmiş Müslümanlar. Zillet budur işte. Yani arkadaşlar, izzet ve şeref İslam ise onlar her zaman zelildirler, zelil olacaklardır. Hem öyle bir zillet ki alemlerin Rabbi olan Allah'ı sadece kendilerine münhasır bir Allah yapmışlar, yani milli bir ilah yapmışlar. Bundan sonra da bunun cezası ve sonucu olarak da sadece kendi toplumlarıyla münhasır bir dünya yaşamak zorunda bırakılmışlar. Yani onlar herkesten üstün bir sevdaya kapılmışlar, ama bu aslında onların kendi kendilerini yemesi anlamına gelmektedir. Neden? Çünkü Yahova onların tanrısıdır. Yani Yahova onların milli ilahıdır ve bu milli ilah onları üstün tutmak için hep vardır. Bunu pratize etmek için de hep zillet içine düşmüşlerdir. Birbirleri ezmiş, milleti ezmek için hep planlar kurmuşlar, dünya yönelik bir plan kurmuşlar, sonunda ölüp giderken hep rezil olmuşlardır. Yani Allah'tan bir azaba uğramış bunlar. Dünya açısından bir azap, kalpteki bir azap, onu anlatamıyorum. Ancak Yahudi olan bilir diyorum. Zira arkadaşlar, Allah dediğine göre öyle bir azap vardır onlarda. Doğarken azap, ölürken azap, yaşarken azap, azap, azap, azap. Mesela bakın, Yahudilerin bir evlenme törenini anlatmıştı bir arkadaş, lisans tezi olarak hazırlamış. Yahudilerden bir adam ölünce onun karısı ile o adamın en büyük kardeşi evlenmek zorundaymış. Eğer evlenmek istemezse bunu ifade etme cesareti olmazmış zaten de, mecbur evlenecekmiş onunla da, ama her şeye rağmen gemi azıya alır da yine de evlenmem demişse kıyamet koparmış. Dayak atılırmış adama, dövülürmüş, üzerine kara sürülürmüş, dışlanırmış, aforoz edilirmiş. Her şeye rağmen yine de diretirse adam, iş mahkemeye intikal edermiş. Orada o kadın ona ağzına geleni söylermiş. Adam eğer her şeyi sineye çekerse ancak o zaman evlenmeyebiliyor ve bu işten kurtulabiliyormuş. Zillete bakın, zillete. Bundan daha büyük, bundan daha korkunç bir zillet olur mu ya? Tersi, eğer mecburen evlenmişse tamam, ondan bir çocuk doğuncaya kadar beklenir, oğul oluncaya kadar bu evlilik sürdürülür, çocuk doğunca da ölen adamın adı bu çocuğa verilir ve ölen kişinin kaydı silinmezmiş listeden. Zillettir bu ya. Mesela Katolik Kilisesi'ndeki zillet de aslında aynı zillettir değil mi? Onlarda da adam bir kere evlendi mi tamam, artık bir daha boşanamıyor. İstesen de istemesen de tamam, artık onunla yaşayacaksın. Başka çaren yoktur. Ya ben istemiyorum, anlaşamıyorum. Hayır. O zaman başkalarıyla durumu idare et ama onunla evli görüneceksin. Nerede bulalım bir daha bir enayi? İşte bulmuşuz. Hiç olmazsa bir çocuk filan olursa böylece ana baba belli olsun gibi görünelim diyorlar.
ve böyle yürütüyorlar işi. Evet, onlarınki de zillet, bunlarınki de zillettir. Eğer izzet, Nisa suresinde bir ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu gibi اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Onlar müminleri bırakıp da kafirleri veli ediniyorlar. İzzet ve şerefi onların yanında mı arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Şüphe yok ki izzetin tümü Allah'tadır. İşte bu ayeti kerimeye göre izzet tümüyle Allah'ınsa, yine Münafıkun suresinde Rabbimiz şöyle buyurur: وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. İzzet ve şeref Allah'a aittir. Aziz kıldığı için, Allah aziz kıldığı için izzet ve şeref peygamberindir. Yine Allah aziz kıldığı için izzet ve şeref müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Lakin münafıklar bunu böyle bilmezler. İşte bu ayetlere göre eğer izzet Allah'a aitse, izzet Resulüne ve müminlere ait ise, münafıklar da bunu bilmiyorlarsa, Yahudiler de bunu bilmiyorlarsa, onlarda ne izzet vardır ne şeref vardır. Zelil insanlardır ve miskin insanlardır onlar diyeceğiz. Peki zilleti böyle kısaca demeye çalıştım. Hani Allah diyordu ki onlara zillet ve meskenet damgası vurulmuştur diyordu ya. Peki meskenet ne demektir? Meskeneti nasıl anlayacağız? Bildiğim kadarıyla meskenet fakirlik demektir. Meskenet şiddetli ihtiyaç hali demektir. Galiba Yahudi mantığının yaşantısına meskenet diyeceğiz. Meskenet Yahudice bir hayat tarzıdır. Peki ne o? İşte adam kazanacak, uğraşacak, aldatacak, atlatacak, çalacak, çırpacak. İşte bunun adına meskenet denir. Mesela Yahudi mantığına göre karşıdaki adama yapılabilecek en büyük kötülük onun kesesindeki, kasasındaki parayı kendi kasasına, kendi kesesine aktarmaktır. Böyle birini tanırım, tam o tıynette biri. Adam, düşmanıma yapabileceğim en büyük kötülük onun parasını almaktır diyor. Hani anasına küfret, babasına söv istersen ama dükkanına git herkesten fazla hürmet eder sana. Niye? Seni kandıracak ve paranı alacak ya, işte ondan. Herhalde anlayabildiğim kadarıyla meskenet budur, başka bilmiyorum. İşte görüyoruz adamları, bir ömür boyu paranın, bir ömür boyu dünyanın, malın, mülkün kölesi olarak bir hayat sürüp geberip gidiyorlar. Evet, onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu. Bir de burada şunu söyleyelim, bugünkü Müslümanların da zillet ve meskenete düşmelerinin sebebini de bu ayetle izah etmek mümkün olacaktır. Zira sosyal yasalar asla değişmez. Bu yasalar önceki toplumlar için neyse sonraki toplumlar için de öyledir. Yani Allah'ın toplum yasalarında, Allah'ın sosyal yasalarında bir değişiklik bulamazsınız. La mubeddile li sünnetillah. Allah'ın sünnetinde değişiklik yoktur. Dikkat ederseniz her namazımızda ısrarla gayril mağdubi aleyhim velattallin dememizi istiyor Allah bizden. Yani ya Rabbi bizi gazaba uğrayan ve dalalette kalanların yoluna iletme ya Rabbi diyoruz. Resulullah

eğer şu anda bizim de üzerimize yağıyorsa, biz de derin derin bu ayetler üzerinde düşünüp kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Eğer biz de dünyaya bakış noktasında, malın, dünyanın kölesi olma noktasında Yahudilere benzemişsek, o zaman Allah korusun, zillet ve meskenet damgası bize de vurulacak. Biz de Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına maruz kalacağız. Bakın Allah diyor ki, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ. Bir de bunlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Peki kimdi bunlar? Yani Allah'ın kendilerine gazap ettiği bu insanlar kimdi acaba? Bunlar Allah'ın kendilerine her türlü imkanı hazırladığı halde yine de Allah'a değil de başkalarına kulluk yapmaya kalkışan ve alimlerimizin ifadesiyle kocasından çok başkalarını sevmeye çalışan, kocasından çok başkalarına hizmet etmeye giden fahişe bir kadın karakteri sergileyen Yahudilerdi. Peki nasıl bir imkan? Yani Allah'ın bunlara hazırladığı imkan nasıl bir imkandı? Yani insanın hayatına yeterli, zaruri ihtiyaç dediğimiz, fiziki ihtiyaç dediğimiz şeyler konusunda Allah mutlaka insana yeterli ihtiyaç maddelerini temin etmiştir. Yani burada sadece ayet-i kerimede Yahudilerin anlatıldığını anlamayacağız. Şu anda Allah bizim de fiziki, biyolojik, zaruri bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığı halde, eğer biz de bütün bu ihtiyaçlarımızı bize lütfeden Rabbimizin hayat programını bırakır da başkalarının hayat programını yaşamaya kalkarsak, Allah için, Rabbimiz için bir hayat yaşamayı terk eder de başkalarının hatırına bir hayat yaşamaya kalkarsak, yani Rabbimizi razı edeceğimiz yerde başkalarını razı etmeye koşarsak, Allah korusun, aynı gazap, aynı azap bize de gelecektir. Aynı zillet ve meskenet damgası bize de vurulacaktır. Yani doğan her insanın hayatını sürdürme dönemindeki rızkını Allah ona ait kılmıştır. Mutlaka o ayrılan rızık ona gökten inecektir. İşte Allah'ın böylece kendisini düşündüğü, yaşaması için her türlü ihtiyaçlarını temin ettiği halde Rabbine değil de ondan başkalarına kulluk yapmaya, başkalarını razı etmeye çalışan herkes aynı noktada demektir, Allah korusun. Bakın Zariyat suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Sizin rızkınız göktedir. Yani sizin rızkınız semadadır. Allah onu size takdir etmiştir ve o kesinlikle sizi bulacaktır deniyordu. Bu iş bu kadar kesinken, yani arkadaşlar, bana ayrılmış olan mutlaka beni bulacakken, ben tutup onunla yetinmeyeyim de dünyada sanki farklı kalacakmışım gibi veya sanki dünyada ebedi kalacakmışım gibi veya illa da şehirde kalacakmışım, şehirde olacakmışım gibi ya da illa da falan makamda, filan makamda olacakmışım gibi kendi ihtiyaçlarımı kendim belirleme çabası içine girersem, o zaman Allah korusun ben de aynen bunlar gibi olmuşum demektir. Yani o zaman ben de tıpkı onlar gibi soğan sarımsak derdine düşmüşüm, doktora derdine, diploma derdine, makam koltuk derdine, dünya derdine düşmüşüm demektir, Allah korusun. Yani Yahudi durumuna düşerim. Öyleyse burada reddedilen, zemmedilen, kötülenen onların bu tavrı oluyor işte. Çünkü bakın İsrail oğullarına belirlenen nimetler, işte bıldırcın eti, kudret helvası ve gölge gibi nimetler bugün aynen benim için de geçerlidir. O gün onların hayatlarını sürdürebilmeleri için zaruri olan şeyler nasıl ki onlara Allah tarafından tahsis edilmişse, bugün benim de hayatımı sürdürebilmem için bana zaruri olan fiziki ihtiyaçlarım, biyolojik ihtiyaçlarım aynen bana da Rabbim tarafından tahsis edilmiştir. İhtiyaçlarının temin edildiği o ortamda, çöl ortamında onlara düşen neydi? Bu ihtiyaçları bedava onlara temin ediveren Allah o konumda onlardan ne istiyordu? Peygamberleri olan Hazreti Musa'nın dediklerini dinlemekti değil mi? Yani Allah onlardan bunu istiyordu değil mi? Öyleyse tüm bu ihtiyaçlarımın temin edildiği bu ortamda, yani benim

0: ortamında bana düşen ne? Yani benden ne istiyor Rabbim? Arkadaşlar, bana düşen de Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dediklerini aynen dinlemek ve bu konuda azami gayret göstermek. Yani Peygamberimin sünnetini tanımak, Peygamberimin benden istediklerini bilmek ve Peygamberimin benden istediklerini icra etme noktasında azami gayret göstermek. Peki Peygamberim bana ne diyor? Peygamberim bana diyor ki, helalinden rızık arama çabasında ol. Yani yatma ve sağ et buna. Hepsi bu kadar. Yani Safa'ya git, Merve'ye gel. İşte o kadar. Sen bunu yaptıktan sonra sana lazım olan artık bıldırcın eti mi, kudret helvası mı? Merak etme, onu bulacaksın elbette. Öyleyse ötekilerin peşine takılmam gereksiz olacak o zaman. Yani illa da et arayacağım, illa da süt arayacağım, ot arayacağım, bu gereksiz oluyor öyleyse. E bunları hep kafirler mi yiyecek? Yani bu eti, sütü, yani Allah'ın güzel nimetlerini hep kafirler mi yiyecek? Yok. Allah bana onu da ayırmışsa, yani Allah bana ondan da ayırmışsa, elbette o beni bulacaktır. Dert etmemin anlamı yoktur. Evet, bakın gayril mağdubi aleyhim veleddallin ayetini şöyle tercüme ediyoruz öyleyse. Ya Rabbi, şu başlarında peygamberin olduğu halde, başlarında Hazreti Musa olduğu halde seni dinlemeyen, senin vahyinle ilgilenmeyen, senin kendilerine mahza kullukta örnek olarak gönderdiğin peygamberini, Hazreti Musa'yı takmayan, dinlemeyen, onunla diyalog gereği duymayan, senden gelen hayata razı olmayan, senden gelen hayat programına razı olmayan, kendi hayat programlarını kendisi seçme çabasında olan toplum gibi eyleme bizi ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Çünkü onlar gazaba uğrayanlardır. Onlar bu halleriyle senin gazabını hak edenlerdir ve rahmetinden mahrum kalanlardır. Peki nedenmiş o? Yani niye gazaba uğramış bu adamlar? Ya da neden zillet ve meskenet damgası vurulmuş bu adamların alınlarına? Çünkü bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, yani ayetin devamında bu hususu şöyle anlatıyor bakın. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini küfrediyorlar, onlar Allah'ın ayetlerini örtüyorlardı. Nedenmiş o? Yani niye gazaba uğramış bu adamlar? Neden zillet ve meskenet damgası vurulmuş onlara? Çünkü arkadaşlar bakın, Allah diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini küfrediyorlardı. Allah'ın ayetlerini örtüyorlardı, açığa çıkarmıyorlardı. Daha önceki derslerimizde demeye çalıştım, Allah'ın iki tür ayeti vardır. Birisi metlu ayetler, ötekisi de meşrut ayetler. Farklı ifade edersek, birisi kulağa hitap eden, yani işitsel ayetler dediğimiz şu elimizdeki Kur'an'ın ayetleri, ötekisi de göze hitap eden, görsel dediğimiz şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği, kendi varlığını alamet ve nişane kıldığı ay gibi, güneş gibi, gece ve gündüz gibi, bulut gibi, rüzgar gibi, insan, hayvan, ağaçlar, bitkiler gibi ayetler. İşte bu adamlar bunları küfrediyorlarmış. Yani Allah'ın bu metlu ve meşhut ayetlerini örtüyorlar, örtbas ediyorlarmış, kamufle ediyorlardı. Halkın gözünden, kulağından saklıyorlardı. Yani Allah'ın bu ayetlerini gündeme getirmiyorlar, gündemlerinden kaldırıp onlarsız bir hayat programı yapmaya çalışıyorlardı. Bir de وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ve de peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Peygamberleri haksız yere öldürmek. Peki acaba haklı yere peygamber öldürülür mü ki Rabbimiz burada haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı buyurmuş. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunu şöylece özetleyelim inşallah. Birincisi, bazen batıl işleyen, batıl iş yapan birisi onu hak zannıyla yapabilir. Yani onun yapılması gereken bir iş olduğunu, yapılması gereken bir hak olduğunu zannettiği için veya o konuda bilgisiz olduğu için doğru zannıyla hak zannıyla o işi yapabilir. Ama bu iş, bu peygamber öldürme işi, onların kendi inançlarına, kendi zanlarına göre de hak olmayan, haklı olmayan bir işti. Bunu biliyorlardı. Yani bunun çirkinliğini biliyorlar, yapmamaları gerektiğini biliyorlar ama yine de yapıyorlardı bu işi. Bir böyle anlıyoruz. Bir de mümin, zannediyorum mümin suresinde anlatıldığı gibi men yed'u ma'allahi ilahen ahara la burhane lehu bihi. Allah diyor ki bakın mümin suresinde bu okuduğum ayet-i kerimesinde kim ki Allah'la beraber başka birine bu konuda hiçbir delili olmadığı halde dua eder, ibadette bulunursa, yani Allah'la beraber başka birine bu konuda hiçbir bilgisi, hiçbir delili olmadığı halde dua ederse, ibadet ederse. Bakın burada la burhane lehu bihi ifadesi tekit içindir. Çünkü Allah'tan başka ikinci bir ilah edinen kimsenin buna herhangi bir delil bulması kesinlikle zaten mümkün değildir. Ancak tekit içindir diyoruz. Burada da haksız yere ifadesi tekit için kullanılmıştır diyoruz. Bir üçüncüsü şöyle diyelim, eğer Cenab-ı Hak burada haksız yere sözünü kullanıp da sadece peygamber öldürdükleri için onları zemmetmiş olsaydı, o zaman o peygamberleri gerçekten öldüren Allah değil mi diyerek itiraz edebilirlerdi. Yani öldüren sen değil misin ya Rabbi diye bir mantık oyununa girebilirlerdi. İşte Cenab-ı Hak burada kendi öldürmesinin hak olduğunu, onlarınkinin ise haksız olduğunu vurgulamak için böyle buyurmuş diyor.
1: Vaktimiz doldu. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı kısa bir özet verdikten sonra kaldığımız yerden Rabbimizin Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin. Çokça merhamet edensin.

Her şey bize amade. Dünyanın onca nimeti. Hava ve su, toprak ve onca meyvesi. Ama istifade için, her anlamıyla sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için bir şart var. Önce temizlik. Hava ciğerlerimizi, su her şeyimizi eğer kendileri temizse temizliyor. Temiz olmayan en kıymetli ikram zehir. Her şeyi lütfeden irade temizliği bizden istiyor. Madde planında da böyle, mana planında da. Bize lütfedilen bedeni de, kalbi de, ruhu da, vicdanı da temiz tutmazsak çürütürüz. Kokuşmuş bir ruh, kararmış bir vicdan, lekeli bir kalp, kanlı bir elle insan mahlukatın en kirlisi, en mülevvesi. Bu sebeple insanlık için önce temizlik, Müslümanlık için önce temizlik.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
12: İstoç.
11: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
13: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz.
12: Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
18: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
19: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
20: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
21: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
22: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
24: Saat 17.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
25: Dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı günler dileyerek programımızı başlatıyorum. Değerli dostlarım, bugün ele alacağımız konu başlığımızı hatırlatalım. Sigara illetinin depresyon hastalığı üzerindeki etkilerini ve depresyon rahatsızlığından kurtulabilmek noktasında tıbbi tedavimize destek olarak şifalı bitkilerden nasıl yararlanmalıyız? Bunu konuşacağız inşallah. Efendim, yeşil alemde insana dair şifa nimetleri ve bu nimetlerde saklı bulunan hikmetleri anlama, kavrama noktasındaki çabamız aynı zamanda bu doğal şifalarla bedenimizi buluşturma noktasında da bize yardımcı olacaktır. Onun için şifalı bitkilerdeki şifa nimetinden bahsederken daha ziyade bu nimetlerin anlaşılması, bu nimetlerin bize taşıdığı hikmetlerin kavranılması noktasında biraz daha ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Sadece şu bitki şuna iyi gelir şeklindeki yaklaşımları çok doğru bulmuyoruz. İnsanoğlu düşünebilen, akledebilen ve düşünüp aklettiği, özümsediği, kabul ettiği, kanaat getirdiği, zihniyle, beyniyle, aklıyla onayladığı ve onaylamış olduğu bu düşüncelerini kendi bedensel bütünlüğüne bir mesaj olarak gönderdiğini bilmesi lazım. İnsan böyle bir varlık. Yani yapacağımız işlere ne kadar inanırsak o kadar neticesi hasıl olur. Konu hastalıktan kurtulma, şifa bulma olduğu zaman bu durum çok daha önem arz ediyor. O halde bitkiler dünyasında rahatsızlıklarımıza çözüm aramaya kalktığımız zaman önce bitkilerin yapısındaki şifa esprisini çok iyi kavramamız lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ana çizgi olarak bakışımız bu. Dolayısıyla sevgili dostlarımızın en kısa zamanda en etkili bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın yeşil alemde yarattığı o sonsuz şifa kaynaklarından bize ait olan, bizim derdimize derman olacak olan şifalarla en kısa zamanda en etkili biçimde nasıl buluşabiliriz? Bu sorunun cevabını arıyoruz ve gücümüzün yettiği kadarıyla da her programda sonuç itibariyle bu sorunun bir bölümüne cevap vermeye gayret ediyoruz. Bugün de Allah kısmet ederse inşallah bize ayrılan süre içerisinde sigaranın depresyona etkilerini konuşacağız. Aynı zamanda depresyon rahatsızlığının tedavisinde şifalı bitkilerden nasıl yararlanmalıyız? Bu nasılı açacağız inşallah. Evet dostlarım, önce müsaadenizle depresyon nedir ve nasıl oluşur? Kısa olarak bu başlığı biraz aydınlatalım istiyorum. Çünkü rahatsızlıkların üstesinden gelebilmek için sadece başkalarının bildiği, ürettiği, ortaya koyduğu ve çeşitli ifadelerle, çeşitli isimlerle isimlendirilerek ortaya konan ilaçları kullanmak yetmiyor. Hastalığımızın gelişimi, oluşumu hakkında da kısaca bilgilerimiz olması lazım. Bu konuda bilgi sahibi olduğumuzda neden hasta olduk? Bu hastalığın şekli şemaili nedir? Sebepleri nelerdir? İyileşmek için nelere dikkat etmem gerekir? Şeklindeki genel sağlık bilgisine de sahip olmamız gerekir. Tedavi sürecinde bu bilgiler tedaviyi, iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Dolayısıyla hastalık denen durum bir taraftan üretilir, öbür taraftan tüketilir. Üretimi durdurmadığımız sürece tüketim bizim dediğimiz neticeye ulaşamamaktadır. Yani gerçek iyileşme hasıl olamamaktadır. Bu sebeple hastalığın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmemiz lazım ki onun oluşumuna bir dur diyebilelim. Bu dur deme çizgisi içerisinde birçok halletmemiz gereken mesele var. İşte o sebeple depresyon nedir ve nasıl oluşur? Depresyon bir içe kapanma hadisesi olarak tanımlanabilir. Daha bir başka ifadeyle can sıkıntısı da denebilir. Şu haller depresyonu oluşturur, üretir, devam ettirir. Eğer depresyon tedavisine başlamışsak, böyle bir rahatsızlığımız var ise tıbbi tedavimizle birlikte bu rahatsızlığı üreten sebeplerin de üstesinden gelmemiz gerekir. Üretimi durdurmadan asla hastalığı tüketemeyiz. Dolayısıyla depresyon rahatsızlığını üreten sebeplerin başında maddeci bir hayat anlayışına sahip olmak gelmektedir. Bu konuyla ilgili uzmanların yaptığı çalışmaların verdiği sonuçlar bu şekilde neticeleniyor. Maddeci bir hayat anlayışına sahip olmak depresyon rahatsızlığını hazırlayan, üreten sebeplerin başında geliyor. Yani maneviyatsızlık ya da manevi noktadaki giderek zayıflayan bir durum. İkincisi, bu bakışın beslediği bir durumdur ki o da hırs kaynaklı aşırı aktivite. Amansız bir şekilde koşuşturma, doyumsuz bir şekilde
1: hayata asılma, hiçbir şeyin tatmin etmediği daha çok, daha çok, daha çok mantığıyla çok yoğun bir aktivite içerisinde bulunmak. Başka? Hızla gelişen teknolojik etki sebebiyle insanın hayat dışına itilmesi. Bakınız, kendi rahatlığımızı düşünerek ya da bizi rahatlatacağını düşünerek yaşamımıza teknolojik imkanları o kadar çok soktuk ki, hayatımızı o kadar fazla teslim ettik ki teknolojik gelişmelere, kendi elimizle yaptığımız, kurduğumuz dünyaya öyle bir şekil verdik ki kendimize yer ayırmayı unuttuk. İnsan kendi hayatında kendi yaptıklarıyla kendisini dışlamış oldu. Bugünün dünyasında bu tablo çok önemli bir durum arz ediyor depresyona yakalanma açısından. Burada hemen yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Fransız düşünür Alexis Carrel şöyle bir tespitte bulunuyor. Alexis Carrel iyi bir Hristiyan, aynı zamanda tıp doktoru, Nobel ödülü sahibi, iyi bir düşünür. İslami çizgide bazı araştırmalar yaparak bir takım bizim de onaylayabileceğimiz neticeler elde etmiş bir bilim adamı. Mesela duanın insan sağlığı üzerindeki, tedavi üzerindeki etkilerini bizzat laboratuvar şartlarında araştırarak ortaya koymuş bir bilim adamı. O diyor ki, bir batılı gözüyle meseleye bakarak bunu söylediği için ben önemsiyorum. Biz batılılar çok çalıştık, çok emek sarf ettik. Öyle bir dünya kurduk ki bu kurduğumuz dünyada kendimize yer ayırmayı unuttuk. İşte bunun bir başka ifadesi, teknolojik şartlarda oluşturulan dünyada insanın kendisine yer ayırmayı unutması demektir. İşte böyle bir dışlanmışlık da depresyon rahatsızlığını hazırlayan, tetikleyen sebeplerden sayılmaktadır. Yani her şeyi makineler yapacak ve insan devre dışı kalacak. Böyle bir durumda insanın tabii ki canı sıkılmaya başlar. Boş kaldığı için, etkisiz kaldığı için, uğraşısız kaldığı için, zaten başta da ifade etmiştim, can sıkıntısı olarak da tanımlanır depresyonun ilk aşamaları. Evet, bir başka sebep de, bunlar birbirlerini tamamlayan sebepler olarak bakıldığında, sonuç itibariyle artık duyguları körelmiş, duyguları örselenmiş ve duygusal değerlerden hızla uzaklaşmış, tamamen bir makine haline dönüşmüş, monotonlaşmış, kendisiyle olan barışı bozulmuş bir insan profili olarak karşımıza çıkar. Böyle bir durum, böyle bir hal depresyon rahatsızlığını hazırlar, üretir ve üretmeye devam eder. Elhamdülillah Müslüman insanlarda bu durum çok fazla görülmez. Eksiğimiz, noksanımız mutlaka vardır. Yani mükemmelliyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama iman sahiplerinde daha az görülür bu tür rahatsızlıklar. Ama bugün Batı alemine baktığımız zaman hakikaten en gelişmiş toplumlarda en çok öne çıkan rahatsızlık depresyon rahatsızlığıdır. Sinirsel hastalıklardır, mutsuzluktur. Dolayısıyla burada ana sebep olarak ben maneviyatı, hayata bakışı öne çıkarmak istiyorum. Depresyon rahatsızlığının üstesinden gelmek için mutlaka üretimini durdurmak için maneviyatı güçlendirmek lazım. Tevekkülü arttırmak lazım. Her şeyi yoktan yaratan Cenab-ı Hakk'ın her şeyin sahibi olduğunu, her şeyi yönettiğini ve her şeyin muntazam bir şekilde işlemesi için planlayıcısı olduğunu bilerek biraz tevekkül göstermemiz lazım. O paniklerden, o korkulardan, endişelerden uzaklaşmanın en önemli tedbirlerinden bir tanesi tevekkül halidir. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırdığımız zaman, bunu zayıflattığımız zaman diğer depresyonu üretici sebepler de bir bir sıralanmaktadır. Böylece depresyonun ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu kısaca tanımlamış olduk. Tabii ki bu rahatsızlığın tıbbi teşhis ve tıbbi tanımlama noktasındaki boyutuna biz o sınırı geçmiyoruz. O sınırda hekimlerimizin tanımlaması, teşhis etmesi başka bir çizgidir. O onların işi. Dolayısıyla oralara girmiyoruz. Evet, değerli dostlar, depresyonun belirtileri konusunda da yine uzmanlar bir tasnif yapıyorlar, bir sıralama yapıyorlar. Onları da kısaca zikredelim. Çünkü ne olduğunu, nasıl geliştiğini bilmeden tedavi olma noktasında üzerimize düşen gayreti, ehemmiyeti, sabrı, tevekkülü, tahammülü gösteremeyiz. İşte bu bilgiler bize tedavi sürecinde lazım. Depresyonun belirtileri, kederli ve çökkün bir mizaç. Tevekkülden uzaklaştıkça bu bahsettiğimiz kederli ve çökkün mizaç gelişmeye başlar. O belirti ortaya çıkar. Hareket ve konuşma durgunluğu, düşüncede yavaşlama, sebepsiz ağlama krizleri, efendim, mutsuzluğa üzülme hali, hırçın davranışlar ve neşesizlik, ümitsizlik, çaresizlik ve korkular, hayattan zevk alamamak, hiçbir şeyden memnun olmamak, kararsızlık ve konsantrasyon bozukluğu, konsantre olamamak, odaklanamamak. Evet, Bu belirtilerde zaten bu hastalığı çeken insanların çevresindeki olanlar açık seçik bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu belirtilerden kurtulma oranımız, kurtulma sürecimiz tedavimizin nasıl gittiğini bize söylüyor. Bu belirtiler devam ediyorsa demek ki tedavimizde bir anormallik var ya da üzerimize düşen yapmamız gerekenleri tam yapamadığımız noktasında bizi uyarmaktadır. Bu bilgiler burada işe yarayacak. Evet, değerli dostlarım, sigaranın depresyona etkileri nelerdir? O noktadan da meseleye bir bakmak lazım. Konuyu biraz daha toparlayarak götürelim. Sigara, beynin ihtiyaç duyduğu ya da sinir sisteminin ihtiyaç duyduğu oksijeni kısıtlar. Genel manada bütün hücrelerimiz oksijene ihtiyaç duyar ama konu depresyon olduğu için daha ziyade sinir sistemi, özellikle de beyin hücreleri mevzu olmaktadır. Dolayısıyla oksijene o kadar çok ihtiyaç duyar ki ama bu ihtiyaç karşılığında içilen sigara oksijeni kısıtlar, adeta beyni, sinir hücrelerini oksijensiz bırakır. Ve beyin sağlığı için çok önemli olan C vitaminini çalar. Sigara C vitaminini çalan ve kişiye onun kullanımını engelleyen bir zararlı uygulamadır. Yani binlerce yüzlerce zararı var ama burada konumuzu ilgilendirdiği için önemsiyorum. Beynimizin sinir sistemlerinin çok ihtiyacı olan C vitaminini çalar. Bu çok önemli. Ayrıca oksijeni kısıtlar. Peki böyle olunca ne olur? Direncimiz düşer. Sinir hücreleri, beyin hücreleri asıl ihtiyacı olan oksijeni alamayınca performansı kısıtlanır, yaşamı tehlikeye girer. İşte bahsettiğimiz biraz önceki o depresyonu, stresi üreten sebepler canlı olmaya ve depresyonu üretmeye devam eder. Bu bakımdan sigaranın milyonlarca zararının yanında ve en önemlilerinden bir tanesi böyle bir tehlikeyi bize taşımış olmasıdır. Ve bu durumda tabii ki algılamalar bozulur. Yani birçok insan sigaranın aslında iyi geldiğini düşünebilir. Özellikle işte ihtiyaç duyulduğu anda yakıp içildiğinde oh ne de iyi geldi falan gibi bir his içerisine girebilir. Bunun bilimsel olarak doğruluk payı var ama hemen arkasından bir aldatmaca olduğunu da söylememiz lazım.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
4: Allah

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Yiğitem Ev Gelişleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
12: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
13: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı

0: Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
0: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
3: Life Tekstil Fatih Karataş, 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri, 0212 659 1041 İstoç.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
9: Zira sigara illeti yapısında bulunan nikotin başta olmak üzere diğer kimyasal maddeler sebebiyle önce sinir hücrelerini uyarır. Daha sonra hemen arkasından ciddi biçimde bir uyuşturucu etki yaparak bir yanıltmaya doğru sürükler. Yani sinir sistemiyle, beyin faaliyetleriyle beden arasındaki iletişimi ciddi biçimde bozar, aldatır, yanıltır ve beden sistemleriyle sinir sistemini adeta birbirine tezat düşürür. Ve sigara içerken böyle bir aldatmaca uyguladığımızı, bedenimizi bu şekilde aldattığımızı, şaşırttığımızı, beyinle beden arasına nifak soktuğumuzu tabir caizse düşünmeliyiz. Bundan dolayı zaten sindirim sistemleri anormal çalışır, solunum sistemi anormal çalışır, kalp anormal çalışır, damarlar bundan dolayı tıkanır ve neticede hızla kanserleşmeye doğru giden bir süreç yaşanır. Kanserleşmeyi hücrelerin bu olumsuz davranışa, bu yanlış davranışa, bu aldatmacaya karşı isyanı olarak kabul etmek lazım. Bedeni oluşturan hücrelerin bu yanlışa isyanı, baş kaldırısı olarak kabul etmek lazım. Tabii sadece sigara yoluyla kanserleşme olmuyor. Yiyip içtiğimiz gıdaların yapısındaki kimyasal katkılar, hayatımızdaki bütün olumsuzluklar bedenimize bu manada yansımalar yapmaktadır ve neticede yanlış yaşam tarzımıza, yanlış beslenme tarzımıza karşı, yanlış düşünme tarzımıza karşı beden hücrelerinin isyanı olarak kabul etmek gerekir. Bu açıdan baktığımızda sigara uygulamasıyla bir gün gelir beden hücrelerini, özellikle akciğeri başta olmak üzere, kızdırabiliriz, isyana sevk edebiliriz. Ondan sonra da Allah korusun çok çetin bir yol başlar ki o yolda yürümek ve o yolu temizlemek çok zor olmaktadır. Evet, içilen her sigara 25 miligram C vitamini yok eder. Günlük C vitamini ihtiyacı ise 250 miligramdır bir insanın. Dolayısıyla yarım paket sigara ile bedenimizin ihtiyaç duyduğu, nerede ihtiyaç duyur C vitamini? Bağışıklık sistemini güçlü tutmakta, direnci yüksek tutmakta. Peki C vitamini ile birlikte oksijenimizi de çalmaktadır. Sigara beyin hücrelerimizin, sinir hücrelerimizin ve diğer beden hücrelerimizin gıdaları enerjiye dönüştürmekte kullanacağı oksijen de ortadan kalkmaktadır. Böylece yarım paket sigara ile kendimize verdiğimiz zarar gerçekten tarif edilemeyecek büyüklükte. İhtiyaç duyduğumuz C vitaminini 10 adet sigara ile ortadan kaldırıyoruz, yok ediyoruz. Ve böylece C vitamininden mahrum olan beden hakikaten çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. C vitamini sağlam psikoloji için gerekli. Depresyon rahatsızlığını ortadan kaldırabilmek için, bu noktada gerekli tedaviyi neticelendirmek için mutlaka doğru adımlar atmak lazım. Canım sıkıldı, sigara içiyorum. Depresyon hastasıyım ama sigara içiyorum. Olmadı. Depresyonu üretmeye devam ederek tedavi olamayız. O halde doğru adımlar atmak gerekir. İşte doğru adımlar atmakta maksadımız, bu tür yanlışlıkları uygulayarak tedavi olduğumuzu söyleyemeyiz. Derhal sigara illetinden uzaklaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmamız icap eder. Peki ne gerekiyor? Onu da ayrı bir başlık, ayrı bir konu olarak ele alıp uygulamak lazım ama irade gücünüzü ortaya çıkarmanız bence yeterli. Çünkü o gücü Cenab-ı Hak her insana vermiştir. Bazen çok çabuk ortaya çıkabilir o güç, bazen biraz çaba sarf etmek gerekir ama irade gücü olmadan dışarıdan alacağınız hiçbir destek bu manada sigara illetine karşı yapacağınız mücadelede yeterli olmayacaktır. Bunu bilmelisiniz. Önce aradığınız güç sizin bünyenizde, bedeninizde, hücrelerinizde, beyninizde, kimliğinizde saklıdır. Onu lütfen açığa çıkarınız. Önce onu açığa çıkardıktan sonra o güç dışarıdan alacağınız yardımları da değerlendirecektir, anlamlı hale getirecektir. Bunu söyleyebiliriz. Peki C vitamini eksikliği, C vitamini ne işe yarar dedik? Sağlam psikoloji için gerekli. Bağışıklığı güçlendirici etkisi, hücre solunumunu temin etmesi, demir üretimine yardımcı olması, sağlam psikolojiyi temin etmesi özellikle depresyon tedavisi açısından çok önemli. Tevekkül haline önem vermek lazım dedik, maneviyatı güçlendirmek lazım dedik. İşte burada sağlam psikoloji böyle kurulabilir. O psikolojik dayanıklılık, sabır, tahammül, tevekkül, bedeni boyutumuzla da alakası olan, tabanı bedeni boyutumuza da ilişki kuran durumlardır. Dolayısıyla hem fiziksel boyutumuzda hem psikolojik boyutumuzda ciddi tedbirler almak suretiyle depresyon tedavisini gerçekleştirebiliriz ya da depresyonu yenebiliriz. Bu bakımdan sigara illetini hayatımızdan çıkarmakla hakikaten çok çok önemli bir adımı atmış oluruz ki bu adım aslında depresyon üretimini sağlayan çok önemli bir yanlışlığı, çok önemli bir olguyu ortadan kaldırmış oluruz. O zaman üretim durunca depresyonu tüketmek biraz daha kolay olacaktır. Ondan kurtulmak, onu bedenimizden, zihnimizden, psikolojimizden silip atmak biraz daha kolay olacaktır. Bu bilinci öne çıkarmalıyız. Birçok insan depresyon rahatsızlığından dolayı sigara içmektedir. Ya da stresten dolayı sigara içmektedir. Ya da sebepler ne olursa olsun bir sebebe bağlı olarak sigara içmektedir. Zira sanki o sebebi ortadan kaldıracakmış gibi. Böyle demekle birlikte, böyle düşünmekle birlikte ya da böyle ifade etmekle birlikte tabii ki bu uygulamayı yapanlar da aslında bir netice hasıl olmadığını çok iyi bilmektedirler. Yaşayarak bunu görüyorlar. O halde biraz daha konuya aklımızı öne çıkarak bakmak durumundayız. Bu noktada depresyon tedavisinde sigarayı hayatımızdan atmamız icap eder. Sebep depresyonu üreten ve yaşatan sebeplerden en önemlisidir onun için. Sevgili dostlarım, yeşil alemde insana dair şifa nimetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün depresyon rahatsızlığını konu aldık. Özellikle depresyon rahatsızlığında sigaranın etkilerini konuştuk. Bu etkileri tabii ki depresyon tedavisi sürecinde dikkate aldığımız zaman derhal sigaradan uzaklaşmak gerektiğini vurguladık. Sevgili dostlarım, bu bölümde de şifalı bitkilerin gerek sigaradan kurtulma noktasındaki desteklerini ve özellikle de depresyon rahatsızlığında bize ne tür yardımı olabilir bitkilerin ve bitkilerdeki şifadan nasıl yararlanabiliriz? Bu soruların cevaplarını inşallah aramaya çalışacağız. Değerli dostlarım, dikkatle takip ederlerse bu konuda doğru adımları atma noktasında da inşallah kendilerine bu bilgiler yardımcı olacaktır. Değerli dostlarım, depresyon karanlığından şifalı bitkilerin desteğiyle nasıl çıkabiliriz? Çıkabilir miyiz? Evet, çıkabiliriz. Bir defa hemen peşinen bunu söyleyeyim. Yıllardır yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz tecrübeler bize bunu söylüyor. Sevgili dostlarım, depresyon karanlığından çıkabilmek için tıbbi bitkilerin doğru şekilde kullanmak lazım. Bitkilerle buluşmamızı doğru biçimde gerçekleştirmek lazım. Bu doğru buluşmada birinci ölçü, bizim bedenimizin ihtiyaç duyduğu şifa gücü hangi bitkilerde? Bedenimizin ihtiyaç duyduğu şifa gücünü doğru şekilde yakalamak için ilgili bitkilerin doğru seçilmesi lazım. Doğru kombine edilmesi lazım. Doğru kürler şeklinde hazırlanması lazım. Dolayısıyla yani bize özel olması kaydını hemen koyalım. Birinci doğru adım, bitkilerin kişiye özel seçilmesi gerekir. Böylece ilk doğru adımı attıktan sonra da Allah'ın izniyle neticelerini bir bir yaşamaya başlarız. Biraz sonra o doğru adımların devamını da arz edeceğim. Sevgili dostlarım, öncelikle hastalığı oluşturan nedenlere yönelik kişiye özel bitki seçimini bir kez daha vurgulamak isterim. Dolayısıyla ilk adım bu olmalı. Bu bitkiler antidepresif etkili bitkilerdir. Bir tane mi, iki tane mi, beş tane mi? Hayır, yüzlerce bitki vardır. Depresyona olumlu etki yapan, depresyon etkilerini vücuttan bir bir uzaklaştıran, fiziksel boyutuyla, psikolojik boyutuyla bedenimizi bu manada destekleyen, başta verdiğimiz irade gücümüzü bu noktada kullanmaya bizi sevk eden, yani daha sabırlı, daha tahammüllü, daha tevekküllü, her bakımdan o aşırılıkları normalleştirme yönünde bize yardımcı olacak bitkiler bir iki tane değil, yüzlerce tabiatta, doğada, yeşil alemde Cenab-ı Hakk'ın şefkati ve merhametini bize taşımak üzere yaratılmış yüzlerce bitki var. Peki bunlar içerisinden hangileri bizim bedenimizdeki gerçeklere uygun içeriklere sahip? İşte bu soru sorulup cevabı doğru bulunması icap eder. Aksi halde şu bitki depresyona iyi geliyor ya da ben bir ilaç yaptım depresyona iyi geliyor. Son günlerde, son zamanlarda çokça bu tür yaklaşımları izliyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. Değerli dostlarım, bu yaklaşımların tümü yanlış, yetersiz. Sebep, her depresyon hastası kendi kişisel yapısına özel bir depresyon rahatsızlığı yaşamaktadır. Yani depresyon hastalarının hepsi birbiriyle tıpatıp aynı kişiler değildir. Dolayısıyla her insanın ayrı olduğunu biliyoruz, ayrı yaratıldığını, ayrı özelliklerde olduğunu biliyoruz. O farklı kişiliklerin bedeninde, psikolojisinde üretilen depresyon rahatsızlıkları da birbirinden farklı farklı tonlarda, boyutlarda, konumlarda, dozlarda olacaktır, olmaktadır. Bu gerçekten hareketle depresyona iyi gelen her bitki, her depresyon hastası için düşünülemez, tavsiye edilemez. Allah'ın merhameti o kadar çok ki, Cenab-ı Hak o kadar çok sayıda depresyon rahatsızlığına fayda getirecek bitki yaratmış ki, kullarım onun içerisinden seçsin, kendisine ait, kendisine uygun olanları tanzim etsin ve kendi bedenine bu hizmeti taşısın diye. İşte işin püf noktası burası değerli dostlarım. Ama biz burada şimdi genel bilgiler vereceğiz. Şifalı bitkilerde depresyon rahatsızlığına etki eden etkilerden bahsedeceğiz. Nasıl etki ettiğinden bahsedeceğiz. Bu genel bakışımızı özele uygulamaya kalktığımızda, yani kendi rahatsızlığımız için uygulamaya kalktığımızda şu soruyu sormalıyız. Benim bünyeme hangisi uygun? Bu sorunun cevabı içinde mutlaka bünyemizin içinde bulunduğu şartları ortaya koymak icap eder. Yani bu tür bir çalışma gereği vardır. Depresyon rahatsızlığı daha çok ana konum olarak sinir sistemi üzerinde konuşlanır ve orada gelişir, yaşamaya devam eder. Sinir sisteminin beden bütünlüğümüzdeki etkisi nedir? Tepeden tırnağa bütün yönetim sinir sisteminin elindedir. Midemizin yönetimi, karaciğerimizin, akciğerimizin, kalbimizin, böbreklerimizin, derimizin, tepeden tırnağa bütün zerrelerin yönetimi sinir sisteminin elinde. Sinir sisteminde bir rahatsızlık, bir olumsuzluk, bir yönetim zafiyeti söz konusu ise bundan bütün beden etkilenir. O zaman depresyon rahatsızlığını yaşayan kimse tıbbi bitkilerle tedavi olmayı ya da bitkisel destek almayı planladığı zaman bu kişinin bedeninin tümü hedefe konması lazım. Burada kişiye özel boyut karşımıza çıkıyor. Depresyon rahatsızlığı yaşayan kimsenin sindirim sistemiyle ilgili durum nedir? Yani örselenmiş sinir sistemi sindirimi ne kadar yönetebiliyor? Oradaki zafiyet nedir? Solunum sistemini ne kadar yönetebiliyor? Oradaki zafiyet nedir? Kalp dolaşım sistemini ne kadar yönetebiliyor? Oradaki zafiyet nedir? Böbrekleri, üriner sistemini ne kadar yönetebiliyor? Hormon sistemini, deriyi vesaire. Bütün bedensel boyut teferruatlı bir şekilde ele alındıktan sonra ortaya çıkan sonuç, o kişi için hangi bitkilerin depresyon rahatsızlığına çare olacağını ortaya kor. Burada hangi bitkiler depresyona iyi gelir yolundan gidilmiyor. Benim rahatsızlığıma çare olacak bitkiler hangileridir? Benim depresyonumu iyileştirecek bitkiler hangileridir sorusu bizi farklı bir yola götürüyor. Bize ait olan bir çizgiye bizi çekiyor. Böylece bir, bitkiler kişiye özel seçilmeli, gerek depresyon rahatsızlığında gerekse diğer rahatsızlıklarda. İki, ki bu seçim yapılırken kişinin bütün bedeni tepeden tırnağa ele alınmalı. Peki bunun başka gerekçesi var mı? Evet var. Nedir bu gerekçe? Cenab-ı Hak bitkilerdeki şifa etki düzenini böyle yaratmış. Yani insan bedenine tepeden tırnağa etki yapacak biçimde yaratmış. Her bitki bedenimizin bütün boyutlarını tanıyacak şekilde yaratılmıştır. Ondan dolayı irili ufaklı etkiler şeklinde bir bitki ele alındığında midemize de bir şekilde faydası vardır. Akciğerimize de, karaciğerimize de, böbreklerimize de küçücük küçücük faydalar şeklinde şifa dizaynına sahiptir bitkiler. Bitkiler bedenimizi bütün boyutuyla etkileyecek şekilde yaratılmıştır. Ama tek kullanıldığında bu etkiler en az, çok düşük dozlarda olduğu için bunlar gıda etkisi yapmaktadır. İşte burada kişinin bedensel bütünlüğü ve yaşanan rahatsızlık hangi dozda ne kadar etkiye muhtaçtır, hangi şifa gücüne muhtaçtır, bu durumu ortaya çıkarmak için bedensel bütünlüğümüzdeki gerçek durum ortaya konacak. Sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıkları, solunum sistemiyle ilgili, dolaşım sistemiyle ilgili, böbreklerle ilgili, deriyle ilgili, hormon sistemiyle ilgili vesaire, sinir sistemiyle ilgili. Bütün bunlar ortaya döküldükten sonra bu kişi için hangi bitkiler depresyonuna iyi gelir ya da ülserine iyi gelir ya da akciğer rahatsızlığına iyi gelir ya da işte hepatite iyi gelir sorusunun cevabı ancak böyle bulunabilir. Peki böyle temel bir gerçek varken önceden hazırlanmış, muhatabı yok, kimin için olduğu belli değil, rastgele yapılmış uygulamalar herhalde takdir edersiniz ki hiç kimse için isabet olmaz. 7 milyarda bir tevafuk etmesi icap eder. Ancak öyle denk gelebilir belki. Ama böyle bir duruma nasıl razı olabiliriz? Allahu Teala bitkileri her mevsim taze taze yeniden yaratmaktadır. Bizim kullanımımıza vermektedir. Akıl da vermiş Cenab-ı Hak bu seçimi yapabilmek için. O halde biz benim depresyon rahatsızlığım için hangi bitkileri nasıl kullanmam lazım sorusunu sormamız yeterli. Bu soruyu sormadan depresyon hastalığına hangi bitki iyi gelir ya da bu konuyla ilgili bir ilacınız var mı sorusunu sorarsak işte o zaman tepe taklak gitmiş oluruz. Bizimle ilgili olmayan bir şeyi talep etmiş oluruz ki dünya insanlarını düşünürsek 7 milyarda bir tevafuk etme oranına razı olmuş oluruz ki bu akıl kabul edecek bir şey değil. O halde bitkilerde bulunan şifaların bedenimizle tanıştırılmasına kişiye özel boyuttan bakmak mecburiyetindeyiz. Evet değerli dostlarım, zaman hızla ilerliyor. Ben hemen sizlere bu konuyla ilgili bitkisel örnekler vermek istiyorum. Bunlar tabii ki örnek olduğu için hangi depresyon hastasına uygun düşer bunu buradan bilemeyiz. Efendim depresyon rahatsızlığımıza, tıbbi tedavimizi aksatmadan, doktor kontrollerimizi aksatmadan bitkisel takviye, bitkisel destek almak istersek bilmeliyiz ki bitkiler bu konuda 3 boyutta bize yardımcı olur. 1- Sinir sistemini güçlendirici bitkiler. Beyin-beden arasındaki kontağı güçlendirir. Bu etkiye sahip bitkiler öne çıkacak. Bir tane, iki tane, beş tane değil, yüzlerce bu konuda bitki vardır. Bunlar içerisinden en uygun olanları seçilir. 2- Aşırı hassasiyetin yatıştırılması için sinir sistemini yatıştırıcı bitkiler. Çünkü sinir sistemi içerisinde çok aşırı faaliyet gösteren bir boyut olabileceği gibi çok pasif faaliyete düşmüş olan bir boyut da söz konusu olabilir. Depresyon rahatsızlığında bunlar görülmektedir. Dolayısıyla sinir sistemini faaliyet itibariyle dengeleyici bitkiler öne çıkmaktadır. Üçüncü olarak genel güçsüzlüğü gidermek üzere sinirleri uyarıcı bitkiler yine devreye konmalı. Peki bu 3 özellikteki bitkiler seçilirken elde edilecek sonuç ne olur? Gayet basit bir şekilde ifade edeyim. Sinir sistemiyle bedensel bütünlüğümüz arasındaki doğru diyaloğu, doğru paslaşmayı kurmuş oluruz. Bu şekilde seçilen bitkiler sinir sistemiyle beden arasındaki hizmet alışverişini dengeler, düzenler ve ciddi biçimde bedensel zeminden kaynaklanan depresyonu tetikleyen ve devam ettiren sebepler bir bir ortadan kalkmış olur. Böylece kişi kendisini iyi hissetmeye başladıkça tedavinin sonuçlarını da yaşamaya başlar. Peki bu bitkilerden örnekler vermek icap ederse hangi bitkiler bu manada zikredilebilir? Mesela sinir sistemini güçlendirici içeriğe sahip Başka etkileri var mı? Var tabii ki. Birçok etkileri de var bu bitkilerin ama genel olarak sinir sistemini güçlendirici etkileri öne çıkan bitkilere birkaç örnek sunalım. Yulaf önemli bir bitkidir. Yulaf bitkisinin meyvesi yani tohumu ya da sap kısmı, yaprak kısmı ayrı ayrı bu konuda etkilidir. Kişiye özel seçimlerde nasıl kullanacağı planlanması icap eder. Ne tür bir netice verir? Sinir sistemi ile sindirim sistemi arasındaki diyaloğu düzenleyici bitkilerden. Bakın depresyon konumuz ama sindirim sistemi de var işin içinde. Çünkü sinir sisteminin hükmettiği, idare ettiği en önemli merkezlerden birisi sindirim boyutudur. Sindirim sistemidir. Sinir sistemi orada da faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla depresif durumları yaşayan insanların sindirim sıkıntıları bu sebeple ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bedenin her boyutu düzenlenmesi lazım. Depresyon tedavisinde de başka rahatsızlıklarda da. İşte yulaf sinir sistemiyle sindirim sistemi arasındaki paslaşmayı düzenleyici bitkilerdendir. Peki kimin için uygundur? Onu buradan şimdiden söylememiz mümkün değil. Niye? Şahıs ortada yok. Sindirim sistemi dediğimiz zaman adı üzerinde bir sistemden bahsediyoruz. Ülser rahatsızlığı olan var, hepatit olan var, gastrit olan var, çölyak hastalığı olan var. Var da var. Peki bütün bunların hepsi her depresyon hastasında mevcut mudur? Hayır. Biri olabilir, ikisi olabilir, hiç olmayabilir. Kabızlık şikayet olabilir, ishal şikayet olabilir vesaire. Dolayısıyla kişinin sindirim sistemi neyi gerektiriyorsa o tür bitkiler seçilmeli. Burada bir tanesini zikrettik, yulafı zikrettik. Yüzlerce bitki bu konuda bedene hizmet etmektedir. O halde kişinin ihtiyacı olan şifa hangi bitkilerdeyse onlar seçilmeli. İşte burada yulaf her türlü depresyon rahatsızlığına iyi gelir ya da depresyon hastalarının bir numaralı ilacıdır diye düşünemeyiz. Yüzlerce bitkiden bir tanesidir kime uygun düşerse. Evet, bir başka örnek verelim. Kılıç otu şifalı bitkisi son dönemlerde çok bahsedilir. Böyle programlarda da bol keseden atan kimseleri görüyoruz. Hemen efendim işte depresyona sarı kantaron çok iyi gelir. Depresyon ilacı sarı kantaron. Böyle aparatif programlarda da hemen araya sıkıştırılıverir işte vesaire. Renk olsun diye bu işler yapılmaz. Renk olsun diye bitkiler malzeme yapılmamalı. Bitkilerdeki şifa programa renk olsun, renk katsın diye yapılamaz. Bu bitkilere hakarettir. Bitkilerdeki şifa malzeme olarak kullandığınız programınıza renk versin, renk katsın, efendim işte bir şekil olsun diye kullandığınız malzeme Allah'ın kullarına şefkatini taşıyan unsurlar. Neyle oynadığınıza dikkat ediniz. Bitkilerdeki şifanın tanıtımı noktasında hakkını vermeyenler mutlaka mesul olur. Garnitür olarak programlarda kullanılamaz. Malzeme olsun, renk olsun diye kullanılamaz. Tabii ki böyle kullananlar neticede alamazlar. Dolayısıyla sarı kantoron bir diğer adıyla kılıç otu da çok malzeme olarak kullanılır programlarda, çok adı geçer. Efendim bunlar yanlış şeylerdir. Sarı kantoron depresyona iyi gelir. Kimin depresyonuna onu bilmiyoruz. O zaman neye konuşuyorsun? Burada bir sömürü var. Bunlardan uzak duralım. Depresyona iyi gelen bitkiler yüzlerce bitkiden bir tanesidir. Hangi insanın depresyonuna iyi gelebileceği, hangi insanda kullanılabileceği o kişinin bünye bütünlüğü bilgileri ile tespit edilebilir. Biraz önce ifade ettiğim detaylar ortaya çıktığında. Peki genel olarak kılıç otu, sarı kantaron bitkisi bedensel bütünlüğe uygun olan kişide ne tür performans gösterir? Dolaşım sistemiyle sinir sistemi arasındaki diyaloğu sağlar. Uygun düşen kişi de bu hizmeti sağlar. Peki dolaşım sistemiyle sinir sistemi arasındaki diyaloğu sağlayacak, paslaşmayı, hizmet alışverişini sağlayacak başka bitki var mı? Çok. Yüzlerce bitkiden bahsedebiliriz. Burada bir örnek veriyoruz sadece. Kedotu kökü şifalı bitkisi yine sinir sistemini güçlendirici bitkilerdendir. Aynı zamanda şerbetçi otu yine sinir sistemini güçlendirici bitkilerdendir. Özellikle üriner sistemle sinir sistem arasındaki kontağı sağlayıcı özelliğe sahiptir. Sadece bu işi yapan tek bitki şerbetçi otu mudur? Hayır. Yine bu manada yüzlerce bitkiden bahsedebiliriz. Başka örnekler de var. Hemen onları da hızla geçeyim. Sinir sistemini yatıştırıcı bitkiler. Ökse otu, melisa, nane, papatya gibi birçok bitki de sinir sistemini yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Fakat hangi bitkiler kimin sinir sistemini yatıştırıcı etkiye sahiptir ya da gerekli doğru dozu taşımaktadır? İşte kişisel bilgiler öne çıktığı zaman bu seçim de yapılabilir. Mesela melisa kan metabolizmasını düzenleyici etkiye sahiptir. Bu sistemlerle sinir sistemi arasındaki kontağı, diyaloğu, paslaşmayı, hizmet alışverişini destekleyici özelliğe sahiptir. Nane, kas metabolizması ile sinir sistemi arasındaki diyaloğu, kontağı düzenleyici etkiye sahiptir. Peki kimde? İşte onu buradan söyleyemiyoruz. Bünye bütünlüğü bilgileri ortaya çıktığında nane buna uygundur ya da civan perçeme uygundur ya da fesleğen uygundur bu kişiye denebilir. İşte önceden bunlar söylenemez. Bu bitkilerin yapısındaki şifa dağıtım düzeni, etki etme düzenine baktığımız zaman böyle yaklaşmak durumundayız. Cenab-ı Hakk'ın bitkilerin yapısına koyduğu, yarattığı, nakşettiği o şifa düzenini göz ardı edecek olursak kendimize göre tavsiyelerde bulunabiliriz. O zaman fayda gören, görmeyen, aldanan, yanılan binlerce insanın mesuliyetinde almış oluruz. Dolayısıyla burada bitkilerdeki şifa düzeni, etki düzeni bizi yönlendirmektedir. Asıl gerçeklik bu. Peki genel güçsüzlük için sinirleri uyarıcı etkilere sahip bitkilerden de örnek verelim mi? Evet, iki örnek de verelim ve programımızı tamamlayalım. At kuyruğu bitkisi ya da kırk kilit bitkisi ve biberiye bitkisi yine bu manada bize yardımcı olacak yüzlerce bitkiden iki tanesidir. Özetleyecek olursak değerli dostlarım, depresyon rahatsızlığınız var ise, teşhis ve tedaviniz tıbbi olarak devam ediyor ise, bitkilerden de destek almayı düşünüyorsanız bunun gerekçesi olması lazım. Gerekçesini söyleyeyim. Neden almalısınız? Bitkileri neden kullanmalısınız? Bitkisel destek almanızın gerekçesi şu. Tıbbi tedavide kullanılan ilaçlarımız depresyon ve diğer rahatsızlıkları da kastederek söyleyebiliriz. Hastalıkların sonuçlarını iyileştirmeye yöneliktir. Sonuçlarını etkilemeye yöneliktir. Zira hastalık ortaya çıktıktan sonra bu ilaçlar üretilmekte. O hastalığın sonuçlarına bakarak bu sonuçları nasıl durdurabiliriz sorusunun cevabını taşımaktadır tıbbi ilaçlar. Bitkiler ise hastalıkların sebeplerini daha çok ortadan kaldırmaya yönelik içeriklere sahiptir. O halde biz öncelikle tıbbi tedavimizi ve tıbbi ilaçlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü sonuçlar çok vahim noktaya gelmiş olmalı ki doktorumuz bize ilaç veriyor. O halde sonucu bastırmanın, sonucu düzenlemenin önemini burada söyleyelim. Ama sebep üretilmeye devam ettiği sürece de, sebep yaşamaya devam ettiği sürece de hastalık üretilecektir. Dolayısıyla sonucu bastırmanın bir anlamı kalmayacak. O zaman hem sebebi hem sonucu ortadan kaldıracak bir doğru tedaviyi uygulamak gerekir. İşte o doğru tedavi tıbbi teşhis ve tedavimizi sürdürürken bitkilerin kişiye özel seçilerek düzenli bir program şeklinde destekleyici bir uygulamayı, sebepleri ortadan kaldıracak bir uygulamayı başlatmak lazım. Bununla birlikte bir de doğru beslenme desteğini bünyemize takdim ettiğimizde Allah'ın izniyle bütün sağlık sorunlarının üstesinden gelme yolu açılmış olur. Bu yolun sonuna ulaşmak için kişinin çabası, inancı, doğru uygulamaları neticelendirecektir. Olay bu şekilde sonuçlanacaktır. Evet, böylece bugün sigaranın depresyona etkilerini ve şifalı bitkilerle tedavisi nasıl olmalıdır bunu konuştuk. Sevgili dostlarım, eğer depresyon rahatsızlığından muzdarip iseniz, bu konuyla ilgili şikayetleriniz var ise ve bitkilerle ilgili bu konuda bir destek, yardım almayı düşünürseniz mutlaka bizi arayın. Sizi bu konuda bilgilendirelim. Size bu konuda gerekli doğru bilgileri aktaralım ve kararı siz verin. Bunun için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu çevirerek sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Bütün değerli dinleyicilerimize hayırlı ömürler, hayırlı zamanlar, sağlıklı günler diliyorum. Efendim, haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olunuz efendim.
7: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

yasın sakın, felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazileti.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara, Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında, tekbirler doldurdu semayı. Ve demeli artık, Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resulün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler bin yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev iki üç yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhdudu'yum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Binlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
17: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, mali'un bil mahatir, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
16: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinli kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok Irak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben.

çekilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik, açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler, Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere.

0: Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba, adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yuhteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın, içindekiler de. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. Gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına. Ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaların akşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.
1: ...103.2 Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Yürüyerek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Fikranlar.

0: Hayat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Visibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz aile ve toplum hakkında olacaktır. Tabii ki günümüzün hızlı değişim dünyasında aile kurumu belki de en çok tartışılan ve en fazla yıpranan toplumsal yapıların başında gelmektedir. Bireysellik, maddiyatçılık ve teknolojik dönüşümlerle birlikte aile bağları zayıflıyor. Toplumlar da bu zayıflamadan doğrudan etkilenmesi söz konusudur. Oysa İslam aileyi toplumun temeli, huzurun kaynağı ve ahlaki değerlerin ilk yuvası olarak görmektedir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet aileyi rastgele bir sosyal birim değil, ilahi bir nizamın parçası olarak tanımlamaktadır. Ailenin Kur'an'daki yeri ve temel ilkelerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor: kendileriyle huzur bulasınız diye içinizden eşler yaratması, aranızda muhabbet ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu ayet ailenin temel amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla huzur şeklinde sevgi, muhabbet ve merhamet aile bireylerinin yalnızlığını gidermek, nesli korumak ve manevi bir sığınak oluşturmak için vardır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aile gerçekten çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Onun için İslam evliliğe teşvik eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nikah benim sünnetimdir, kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyurarak gençleri evliliğe yöneltmektedir. Evlilik sadece iki kişinin birleşmesi değil, yeni bir toplum hücresinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Eşler arasında adalet, karşılıklı haklara riayet ve güzel ahlak esastır. Gerçekten öyle. Yani eşler arasında en önemli hususlardan biri adaletli olmak, karşılıklı sorumluluklara, haklara riayet etmek ve güzel ahlaka uygun davranmak esastır. Erkek ailenin maddi ve manevi koruyucusu, kadın da huzur ve eğitim kaynağı olarak konulmuştur. Bu roller rekabete değil, tamamlayıcılık üzerine kuruludur. Yani işte evin reisi erkektir diye burada erkeğin bir üstünlüğü veya erkeğin işte kendi istediğini yaptırır açısından değil, herkes sorumluluk dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Anne baba ilişkisi de İslam'da ayrı bir önem taşımaktadır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne ve babanıza iyilik etmenizi emretti. İsra suresinin 23. ayetinde ebeveynine karşı, anne ve babaya karşı Allah'a kullukla birlikte zikreder. Yani Allah'a kulluk edin, anne ve babanıza da iyilik yapın. Yani onlara iyi davranın, onları üzmeyin anlamında. Allah'a kullukla birlikte zikredilmiştir. Çünkü çocuklara karşı da sorumluluk büyüktür. Yani anne ve babanın çocuklarına karşı da bir sorumluluğu vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır buyurur. Aile çocukların iman, ahlak ve ihmale iman, ahlak ve ilimle yetiştiği ilk okuldur. Aile toplumun temel taşıdır. Bu sebeple ailenin İslam'da da yeri çok önemlidir. Gerçekten günümüzde baktığımızda aile kurumuna çok önem verilmesi gerektiğini de anlıyoruz. İslam'da toplum ailelerin toplumundan oluşur. Yani İslam'da toplum ailelerin toplamından oluşur. Sağlam aileler sağlam bir toplum, zayıf aileler ise dağılan bir toplum demektir. Tarih boyunca güçlü medeniyetler güçlü aile yapılarına sahip olanlardır. Ailede öğrenilen sevgi, merhamet, adalet, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerler toplum hayatına yansımaktadır. Sokaktaki adalet, okulda disiplin, devlette güven, temelde ailede şekillenir. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Sünen İbn Mace hadis kitabında bu hadis kayıtlıdır. Ailenin ahlaki eğitimindeki merkezliğini vurgular. Dolayısıyla aile bu manada da çok önem arz etmektedir. Evet, aile ve toplum konusu ayet ve hadislerde de geçtiği gibi çok önem arz etmektedir. Bu manada da aileye çok önem vermek gerekiyor. Aile dediğimiz zaman günümüzde de görüyoruz. Günümüzdeki aile yapısında işte İslam'a uygun olmadığı zaman orada bir bozulma, orada bir çözülme, orada bir savrulma, orada mutsuz, umutsuz yuvalar görülmektedir. Onun için İslam bir hayat nizamıdır. Hayata nizam verir, hayata intizam verir, hayata huzur ve mutluluk katar. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk dinidir. İslam'ın din demek zaten insanların dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren Allah'ın emirleridir. Emirlerinden oluşmaktadır. Dinin amacı insanları dünya ve ahiret saadetine yönetmektir. İnsanlar İslam dinine inandıklarında, yaşadıklarında ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı mutlu ve huzurlu olacaktır. Çünkü kalpler Allah'ı zikirle, Allah'ın emrine uymakla tatmin olur, huzur bulur. İnsanın fıtri yapısı da bunu ortaya koymaktadır. İnsan Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği gibi İslam fıtratı üzerine doğar. Annesi, babası ve toplum bunu Müslüman veya müşrik veya efendim Yahudi, Hristiyan olarak da ateist olarak, deist olarak da yetiştirebilir. İşte burada önemli olan husus anne ve babanın çocuklarını en güzel şekilde eğitmesidir. O için aile aynı zamanda toplumu oluşturmaktadır. Ailede yetişen çocuklar bugün toplumda değişik bir şekilde ne yapmaktadır? Kendini göstermektedir. Toplum içerisinde ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aile bu manada çok önemlidir. Aileyi bu açıdan düşündüğümüzde gerçekten aile hem aile hayatına hem toplum hayatına büyük katkılar sunmaktadır. Bunun için işte İslam aileye çok önem vermektedir. Anne ve babaya karşı, anne ve babanın çocuklarına karşı görevleri, çocukların anne ve babasına karşı görevleri bu manada önem arz etmektedir. Onun için ailede en önemli husus eşlerin huzur ve mutluluk içerisinde İslam'a uygun bir şekilde geçim sağlaması ve bu paralelde de aynı şekilde İslam'a uygun yaşam içerisinde çocuklarını da İslam ahlakı üzere yetiştirmesi ve onu terbiyeli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Anne ve babanın çocuklara karşı en önemli görevi işte çocuğunu en iyi şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmesi, terbiye etmesi ve ona karşı sorumluluğunu yerine getirmesi. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras, en iyi miras güzel terbiyedir. Onun için çocukların terbiyesinde, çocukların ahlakında, çocukların yaşamında da çok önemli bir yer işgal etmektedir. Çocuklar okulda ne yapıyor? Arkadaşlarıyla bile geçinemeyebiliyor. Kavga ediyorlar. Bir okulda ortaokul talebesi genç kızlar bir kızı şey yapmış, öbürleri de seyrediyor. Kızı dövüyor yani. Tartaklıyor işte, saçlarından çekiyor falan. Hiç kimse de şey yapmıyor. Hatta teşvik ediyor, vur vur vur vur diye. Şimdi yani böyle şiddet, böyle hiddetli bir çocuk nasıl yetişiyor? Nasıl saçlarından tutup işte tekme tokat çocuğa vuruyor? Kendi akranı da olsa orada kız hareket yapamıyor çünkü diğer arkadaşları da ona yardımcı oluyor. Bu erkekler için de öyle. İşte bakıyorsunuz okullarda, sokaklarda. Gücü yeten yettiğine hemen bir hiddet, bir şiddet, bir öfke patlaması. İşte bunlar güzel terbiyeden geçmediğini gösteriyor. Ahlaklı bir şekilde yetişmediği gözüküyor. Şefkat ve merhametin çocuklara verilmediğini gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bunu ikiye ayırmak lazım. Eğer bir insana merhamet edilmez, ona da merhamet etmezler. Allah onun o merhametsizliğini, o tutarsızlığını, o yanlışlığını, o zalimliğini, o hainliğini kendi başına da çevirir. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. O kıza gücü yeter, o kişiye gücü yeter, onu döver, onu söver, ona zulüm yapabilir. Ama o zulüm yapana o yanında kâr kalmaz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki her gücün üzerinde bir güç vardır. Sen o kızı, o çocuğu, karşındaki rakibi neyse, karşındaki kişiyi zayıf görebilirsin. Ona şiddet uygulayabilirsin. Ona her türlü kötülük yapmış olabilirsin. Ama bil ki bu senden çıkar. Yanına kâr kalmaz. Dünyada da ahirette de çıkar karşına. Yani o zulmün, o soytarılığın, o ahlaksızlığın, o bencilliğin, o merhametsizliğin, o şefkatsizliğin cezasını görürüz. Çünkü merhamet etmeyene merhamet olmaz. O nasıl karşısındaki insana zarar verdiyse aynı şekilde belki de daha fazlasını kendi görür. Bunu şunun için söylüyoruz. Eğer çocukların iyi bir terbiyeden geçmemişse, eğer çocuğu iyi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde, şefkatli ve merhametli bir şekilde yetişmemişse, o çocuk ailesine de faydalı olmaz, arkadaşlarına da faydalı olmaz, topluma da bir faydası olmaz. Çünkü şefkat, merhamet aynı zamanda bir empatiyi ortaya koyar. Kendini başkasının yerine koyar, aynısını kendine yapılmasını ister mi? Toplumun içerisinde, arkadaşlar içerisinde dayak yenmesini, şiddete uğramasını ister mi? İstemez. Aynı şekilde de o da karşısındakine bu şeyi reva görmez. Dolayısıyla işte burada ahlak diyoruz. İslam ahlakı, anne ve babanın önce kendinde olması ve ondan sonra da çocuklarına bu ahlakı en güzel şekilde vermesi gerekiyor. Ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla geçiminin nasıl olacağını, büyüklere, küçüklere nasıl davranacağını anne ve baba öğretmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz büyüklerinize saygı, küçüklerinize şefkat gösterin buyuruyor. Büyüklere saygı olmazsa küçüklere sevgi, koruma, olmazsa o ailede, o toplumda hayırlı insan yetişmez. Hayırlı insanın yetişebilmesi için hayırlı, doğru ve adaletli, ahlaklı, faziletli olmaktan geçer. Adalet yok, hak hukuk, tanımazlık olursa, şefkat ve merhamet olmazsa, insanlarla iyi geçim olmazsa, işte günümüzdeki toplumda görüyoruz. Arkadaş ortamlarında kavgalar, arkadaş ortamlarında bir takım şiddet görülmektedir. İşte bu okullarda, sokaklarda, değişik ortamlarda görülüyor. Trafikte görülüyor mesela. En ufak şey demen trafikte bir kavga oluyor. Çocuklar o kavga içerisinde yetişiyor. Şu çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarında hep böyle savaş, kavga, böyle vurdu kırdı filmler. Çocuklar böyle şiddet içerikli programlar izlediğinde, şiddet içerikli filmler izlediğinde, şiddet içerikli oyunlar oynadığında çocuklar bundan etkileniyor. Onun için anne ve babalara, eğitimcilere çok iş düşüyor. Çocuklara sadece kuru bilgi vermekten ziyade çocukların ahlaklı, faziletli olması. Bu bilginin, bu ilmin, bu eğitimin asıl amacı iyi bir insan, ahlaklı, faziletli bir insanın yetişmesidir. Eğer ahlaklı, faziletli bir insan yetişmezse bilgi ne kendine faydası olur ne başkasına faydası olur. Hayır olmaz, şer olur. Fayda değil, zarar olur. İşte görüyoruz, bir doktor para alabilmek için özel hastanelerde bakıyorsunuz, size işte büyük faturalar çıkartabilmek için, büyük paralar alabilmeleri için işte efendim, diyelim ki kişinin bir rahatsızlığı var, diğer rahatsızlığı olmayan yönlerinden dahi film istiyorlar, bilmem ne istiyorlar, bilmem ne bilmem ne. Yani fazladan bunu yapabiliyorlar. Fazladan ilaç verebiliyorlar. Yani oradaki insanın faydalanmasından ziyade kendi faydasını düşünüyor. Ben bu hastadan ne faydalanırım? Görüyor musunuz? Böyle bir şey olur mu ya? Hastadan ne faydalanacaksın? Hasta zaten. Sen de doktorsun. Sen de zaten buradan maaş alıyorsun. Daha neyin faydalanmaz? Onun hasta olarak gelmesi zaten sana fayda zaten. Burada sen onun için maaş alıyorsun. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Şefkatin olmazsa, merhametin olmazsa bencil olursun. Sadece kendini düşünürsün. Karşısındakini de düşünmezsin. Karşısındakini de düşünmeyince ona maddi ve manevi zarar verirsin. Ve toplumda da bunun için maddi ve manevi insanlara çok rahat zarar veriyorlar. Çok rahat. Para kazanma adına karşı tarafı biraz bilgisizlik konudan haberi yoksa çok rahat kandırma imkanları oluyor. Ona zarar verebiliyorlar. Bu her yönüyle oluyor. Dediğimiz gibi işin maddi boyutuyla oluyor, işin manevi boyutuyla oluyor, çeşitli boyutlarıyla oluyor. İşte dediğimiz gibi sağlıkta oluyor, eğitimde oluyor, para kazanma adına her türlü olumsuzluğu meşru görebiliyorlar. Ticaret hayatında oluyor. İşte aile ve toplum. Ailede tabii ki bu dönüyor dolaşıyor, ailede düğümleniyor. Çünkü insanlar ailede yetişiyor. Ailede yetişiyor ve sonra toplumda kendini gösteriyor. Toplumdan etkilenmeler de ailedeki yetersiz eğitimden kaynaklanıyor. İşte diyor ki benim çocuk işte sokakta arkadaşlarından öğrendi. Anne baba ne yapıyordu? Yani arkadaşlarından nasıl davranacağını toplumdan mı öğrenecek? Ailede öğrenecek. İşte çocuklar ne yapıyorsa, dışarıdaki çocuklar ne yapıyorsa o zaman bu da onu yapar. çocuğun arkadaşlarıyla okulda, dışarıda, işte çeşitli ortamlarda nasıl davranabilmesini gerektiğini, adab ve edebi anne ve baba çocuklarına bunu vermesi gerekiyor. En güzel şekilde çocuğunu bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa o çocuk dediğimiz gibi toplumda işte mühendis olmuş, doktor olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, o olmuş, bu olmuş. Hiçbir önemi yok. Tam tersine bu ilmi kötüye kullanır. Bu ilmi bencilliğine kullanır. Kendi menfaatine kullanır. Siyasette ise çalar çırpar, rüşvet yer, çok rahat yer. Allah korkusu yoksa, helal haram bilinci yoksa, niye yer yiyor zaten? Yani hakkı olmadığı bir şeyi almak haram oldu. Haramla beslenen vücut cennete girmez diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe ahirette yerinden kımıldayamaz diyor. O beş şeyden hesaba çekilecek. Nedir? Parayı nereden kazandı? Hayatı öncelikle, hayatı nerelerde geçirdin? Nerede geçti bu hayat? Hesabını ver. Allah'a kulluk yolunda mı? Nefsani şeytani yolda mı? Bunun hesabı verilecek. İki, parayı nereden kazandın? Helalden mi, haramdan mı? Nasıl kazandın kardeşim? Hak ederek mi, hak etmeyerek mi? Çalarak mı? Rüşvet yiyerek mi? Hırsızlık yaparak mı? Birini dolandırarak mı? Birini kandırarak mı? Nasıl kazandın bu parayı? Bunun hesabı sorulacak. Sonra bu kazanılan parayı nasıl harcadın? İsraf mı ettin? Haram yollarda mı harcadın? Zekatını verdin mi? Sorulacak. İnsanlara yardımcı oldun mu? Bunlar sorulacak. Parayı nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini nerelerde geçirdin? Bildiklerinden amel ettin mi, etmedin mi? Sorulacak. Mesela anne ve baba çocuklarına öğretmiştir ama o çocuk onu yerine getirmemiştir. Büyümüştür ama kafasına göre takılmıştır. İşte amel ettin mi, etmedin mi? Annen baban sana öğretti mi, öğretti. Bunu öğrenecek yerlere gönderdi mi, gönderdi. Veya göndermedi. Gönderdiyse ne ala, anne baba onu o imtihandan geçer. Yani şöyle söylemek gerekirse, hayat bir imtihan. Bekarlık bir imtihan, evlilik bir imtihan. Anne baba olmak bir imtihan. Eşlerin birbiriyle geçinmesi imtihan. Hepsinde bir sorun olabilir. Şu, o sorunu aşmak önemli. Nefis var, şeytan var. İşte nefse ve şeytana uymadan, doğru olanı yaparak, gerek ferdi için, ferdi hayatı için, gerek ailevi hayatı için, gerekse toplumsal hayatı için, doğru olanı yaparsa kendi lehine, doğru olanı yapmazsa kendi aleyhinedir. Değerli Özel Efendim dinleyicilerim, kısa bir aradan sonra Mutlu Grup programında inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

Özel FM. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz aile ve toplum idi. Evet, aile içi adaletsizlik şiddetle ihmale veya ihmakarlığa yer yoktur. Aksine silah-ı rahim, akrabalık bağlarını gözetmek, farz kılınmış akraba ile ilişkiler kesmek büyük günah sayılmıştır. Bir hadiste kim rızkının bollaşmasını ve ecelinin uzatılmasını istiyorsa akrabalık bağlarını gözetsin. Toplumda görülen birçok sorun, uyuşturucu, ahlaki yozlaşma, suç oranlarındaki artış, yalnızlık ve ruhsal bunalımlar temelde aile yapısındaki bozulmayla ilişkilidir. Batı toplumlarında gözlemlenen bireycilik ve çekirdek ailenin ötesinde geçmeyen yapılar yaşlıların yalnızlığına, çocukların ise manevi boşluğuna yol açmaktadır. İslam geniş aileyi akrabaları da kapsayan teşvik eder. Yani İslam geniş aileyi teşvik eder. Bu boşluğu doldurur. Büyük anneler, büyük babalar, amcalar, halalar, dayılar sadece ekstra değil, ailenin ve toplumun ayrılmaz parçalarındandır. Modern zamanlarda aile ve çözüm önerilerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Günümüzde aileler ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, sosyal medya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumda. Boşanma oranları artıyor, evlilikler erteleniyor, çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Evet, gerçekten bunun altı çizilmesi gerekiyor. Günümüzde aileler ekonomik baskılardan etkileniyor. Yani ekonomik zorluklar, hayat pahalılığından etkileniyor. Çalışma hayatının yoğunluğu, insanlar işte biraz daha para kazanmak için, biraz daha ihtiyacını gidermek için mesailere kalıyorlar. Mesela sabah 8-9'da işbaşı yapan 5'te paydos etmesi lazım diyelim. Kişi bakıyorsunuz işte mesaiye de kalarak sabah 8'de çıkıp akşam 9-10'da 11'de eve gelenler var. Böyle bir yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ne çocuklarına vakit ayırabiliyor ne kendine vakit ayırabiliyor. Evet. Ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, çok yoğun bir çalışma içine girdiği zaman kişi demin dediğimiz gibi ailede, o ailede huzur olmayabiliyor. Sosyal medyaya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumdadır. Kişiler bakıyorsunuz işe giderken bile, öğlen yemeğini paydos yaptığı zaman bile, nerede boş kaldığında hemen eline telefon alıyor. Acaba mesaj var mı? Acaba ne oldu falan derken eline telefonu aldı mı şöyle bir dolaşayım dediği zaman bir bakıyorsun zaman geçmiş. Nasıl da geçti anlaşılamıyor. Sosyal medya ve bireysel özgürlük. Evet, bazıları da işte bireysel özgürlük diyerek kafasına göre arzu ettiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu özgürlüğü kullanırken başkasının özgürlüğüne, başkasının haklarına şey yapmış oluyor. Başkalarının haklarını yemiş olabiliyor, başkalarına zarar vermiş olabiliyor. Boşanma oranları artıyor. Çünkü ailede birlik, beraberlik, huzur olmayınca, İslami anlayış, İslami bir aile olmayınca boşanma oranları da artıyor. Şimdi günümüzde boşanmayı artıran nedenler saymak mümkün. Yani ne neden olabiliyor? Boşanmalar önceden mi daha çoktu, şimdi mi çok? Gittikçe de artıyor. Nüfus da orantılı artar.
hayat pahalılığından artar, çeşitli nedenlerden artar, ahlaki yozlaşmadan artar vesaire, artar da artar. Şimdi burada gerek insanları yöneten yöneticiler, aile konusunda ailelerin, bekarların evlenmesi, aile yuvası kurmasına katkı sağlaması gerekirken gerekir ve aile yuvası kuranlar da o ailenin dağılmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Yani ekonomik yaşantı, ekonomik durum aile yapısına zarar vermemeli. Ona etken olmamalı. Olumsuz bir etkisi olmamalı. Evet. Dolayısıyla insanların aldığı maaşlar, evi geçindiren erkek aldığı maaşı evini geçindirmeye yeterli olması lazım. Kirasını verebilmesi lazım. Eğer günümüzde bir asgari ücret 28 bin lirayken bir kira 20-25'ten başlıyor. En normali bile 20-25 İstanbul gibi yerde. 50'ye kadar 60'a kadar çıkıyor. En normalinden bahsetsek bile bir asgari ücret bir kira demektir. Şimdi bir maaşını kiraya verirse bu aileyi kim geçindirecek? Bu ailenin gıda ihtiyacını kim görecek? Devreye ne giriyor? Hanımın çalışması lazım. Peki gerçekten kadın evde yemek yapması, evini temizlemesi, çocuk büyütmesi, çocuk yetiştirmesi, çocuğa bakımı zaten çalışmış oluyor. Bir daha o annenin dışarıda çalışması, beklenti içinde olunmaması gerekiyor. Yani bunu o ülkeyi yöneten insanlar düşünmesi gerek. Herkes ticaret yapmıyor. Bir yerlerde çalışabiliyor. Çalışmak zorunda kalabiliyor. Orada alınan maaşlar işte asgari ücret veya biraz üstü olması, hele evi kirada olan için çok zor. Evi kirada olmasa bile bir maaşla bir ev geçinmesi çok zor. İşte bu da ailenin boşanma konusundan bahsediyoruz. Boşanmalara sebep olabiliyor. Ve evlilikler ertelenebiliyor. Eskiden genç yaşta insanlar evleniyordu. Şimdi geç yaşta evleniliyor. 30-35 yaşında, 40 yaşında. Ya 40 yaşında evlenecek de ne zaman çocuğu olacak da ne zaman onu büyütecek de ne zaman yetiştirecek. Dolayısıyla gerçekten işte aile dediğimiz zaman bunların hepsi düşünülmesi gerekiyor. Yani aile ortamında aileyi en iyi şekilde ayakta tutacak durum ve bunun ekonomik durumunu da hesap etmek gerekiyor. Çünkü bu hesap edilmediği zaman her türlü sorunla karşılaşmak mümkün oluyor. Onun için dediğimiz gibi hanımların çalışmaması gerekiyor. Hanım zaten evinde çalışıyor. Bulaşık, çamaşır, şu, bu, çocuk bakımı vesaire. Eğer çalıştırılması zorunlu oluyorsa ekonomik şartlardan dolayı, ekonomik sorundan dolayı, işte o ülkede huzur olmaz. O ailede huzur olmaz. Onun için yapılacak şeyler, o zaman ailede işte hanım da çalışması gerekiyor, eş de çalışması gerekiyor ve şimdiki olan durumu gittikçe kadınların çalışması artıyor. Çünkü artık evi bir kişiyi geçindirmesi zor oldu. Bunun için boşanma oranları artıyor, çeşitli sebepleri var, geçimsizlik vesaire. Evlilikler erteleniyor, çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Niye evlilikler erteleniyor? Onun da çeşitli nedenleri var ama bir nedeni de diyorlar ki gençler, imkanımız yok. İşte ev açsak, bir kiraya gitsek işte 30 bin lira, 40 bin lira kira, 20-25 bin lira kira. Aldığımız kaç para ki? Vesaire. Bunun da ekonomik de olabiliyor bu sorun.
sebeplerden biri o olabiliyor. Bir de işte gençlerin bu sosyal medyada işte erkekler kızları, kızlar erkekleri görüyor, birbirlerine güvenemiyorlar. Ahlaki erozyondan, ahlaki yozlaşmadan da kaynaklanıyor. Tabii ki dediğimiz gibi bir tane sorun yok. Çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Şimdi mesela anne rahat oturabilmesi için veya işte artık kendine ne düşünüyorsa işte televizyon izliyorlar, dizi izliyorlar veya işte sosyal medyada geziyor veya işte internette geziyor. Çocuğun eline veriyor tableti. Oğlum, kızım sen işte bundan oyalan. Evet. Çocuklar ekranlara, televizyon karşısında bırakılıyor veya telefona bırakılıyor. Ona emanet ediliyor. İslam bu sorunlara karşı net duruş alır. Aile fedakarlık ve sorumluluk üzerine kurulmalıdır. İslam anneye babaya fedakarlık yapmasını öneriyor. Çözüm Kur'an ve sünnete dönüştür. Kur'an ve sünnet mutlu ve huzurlu aile olmanın yollarını gösteriyor. Mesela Nisa suresinin 19. ayetinde eşlerinize iyi davranın buyuruyor. Peygamber Efendimiz insanın en hayırlısı hanımına en iyi davranandır buyuruyor. Eşler arasında istişare, karşılıklı saygı ve sabır, anne ve babaya, çocuklara zaman ayırma, anne ve babaların çocuklarına zaman ayırma ve örnek olma, çocuklarda ise anne babaya itaat ve hürmet esastır. Aile ibadetinde ilk mekanı olmalıdır. Birlikte namaz kılmak, Kur'an okumak, sohbet etmek bağları güçlendirir. Peygamberim Efendimiz ailesiyle olan muhabbeti, eşleriyle şakalaşması, çocuklarına karşı en güzel şekilde davranması, şefkatli, merhametli olması en güzel örneklerden biridir. Devlet ve toplum olarak da aileyi korumak bir vazifedir. Evlilik teşvik edilmeli, konut politikaları aileleri gözetmeli, eğitim sistemi ahlaki değerlere ön plana çıkarılmalıdır. Medyada, medya ve dijital dünya aile mahremiyetine saygılı olmalıdır. Yani medyada, televizyonlarda, bilgisayarlarda, internetlerde müstehcen yayınlar, ahlakı bozan, ahlaksız yayınlardan kaçınılması gerekiyor. Buna yetkililer tedbir alması gerekiyor. Evet, aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadet için bir vesiledir. Gerçekten öyle. Çünkü aile toplumda en önemli bir unsurdur. Toplumun huzur ve mutluluğunu en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için de aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadet için bir vesiledir. Çünkü çocuklarını maddi ve manevi bir şekilde yetiştirmeli. Eğitmeli, çocuğun maddi ihtiyacını giderdiği gibi manevi ihtiyacını da gidermeli. Ona İslami terbiye vermeli. Çocuğuna yaşına uygun dini bilgiler vermeli. Ve dini bilgi alacak imkanlar sağlamalı. Çocuğunun hem dini hem dünyevi ihtiyaçlarını giderecek bilgilerin çocuğa verilmesi gerekiyor. Evet, cennet annelerin ayakları altında müjdelenirken salih bir nesil yetiştirmek ebedi sadaka olarak görülür. Toplum ailelerden bağımsız düşünülemez. Eğer ailede sevgi, merhamet ve takva hakim olursa toplum da adalet, kardeşlik ve huzurla aydınlanır. Her Müslüman önce kendi ailesinde bu ideale yaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben aileme karşı en iyi davranan kişiyim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, izinden gitmek hem bireysel hem de toplumsal
kurtuluşun anahtarıdır. Aileyi ihya etmek, ümmeti ihya etmektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için, yarınlarımızı emanet ettiğimiz toplum için Allah'ın emrettiği gibi bir aile yapısını yeniden canlandırmalıyız. Bu sadece bir tercih değil, ilahi bir emirdir. Huzurlu yarınlar, huzurlu yuvalardan kaynaklanmalıdır. Kaynaklanmaktadır. Onun için huzurlu yarınlar için, huzurlu ortamların oluşabilmesi için işte yarının geleceği olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, en güzel şekilde çocuklarımızı terbiye etmek durumundayız. Bugün baktığımızda, günümüzde baktığımızda aile ve topluma gerçekten örnek aileler var. Öyle örnek insanlar var. Örnek anne, örnek baba, örnek çocuklar var. İşte örnek olanları örnek almak gerekiyor. İyi olanları örnek almak gerekiyor. Doğru, dürüst olanları örnek almak gerekiyor. Bu her yaş dilimi için böyledir. Genç olsun, yaşlı olsun. Herkes iyi insanlardan etkilenir. Kötü insanlardan da etkilenir. Onun için iyi insanların sayısı artmalı. İyi insanların, örnek olabilecek insanların sayısının artması önem arz ediyor. İyi insanlar çoğaldıkça iyilikler çoğalır. İyi insanlar çoğaldıkça kötülükler azalır. İyi insanlar çoğaldıkça ailede huzur olur, toplumda huzur olur. Ailede ve toplumda huzuru oluşturmak için işte dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin örnekliği. Eşlerine nasıl davranırdı, çocuklarına nasıl davranırdı, akrabalarına nasıl davranırdı, komşularına nasıl davranırdı, arkadaşlarına nasıl davranırdı ve nasıl davranılmasını isterdi. İşte onun hayatı.

adalete, şefkate, merhamete, güzel yaşantıya, güzel ahlaka götürür. O zaman o insan hem bireysel olarak, hem ailesel olarak, hem toplum içinde insanlara faydalı olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. İnsanlara faydalı olacak insanlar tabii ki İslami anlayış, İslami yaşayış içerisinde olmasıyla mümkün olur. Onun için İslam Allah'ın emrettiğini yapmayı, yasaklarından kaçınmayı ortaya koyar. Çünkü dünya ve ahiret saadetin yolu da buradan geçer. Günümüzde baktığımızda insanlara bu manada çok iş düşüyor. Bilhassa İslami anlayış ve yaşayışta olmaya gayret edenler olarak öncelikle kendilerini, ferdi hayatını, ailevi hayatını, sosyal hayatı düşünmesi gerekiyor. Ferdi hayatı düşündüğünde işte Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi hayatını nereden geçirdiğini sorulacağı için hayatını İslam'a uygun yerlerde geçirmesi gerekiyor. Gençliğini bu şekilde geçirmesi gerekiyor. Hayatını bu şekilde yaşaması gerekiyor. İslam'a uygun. Çünkü ne olur yani bir insan İslam'a uygun yaşarsa ne olur? İşte ailede de toplumda da hayırlı bir insan olur. İşte bakıyoruz ferdi hayatta bir insan İslam'a uygun yaşaması zaten istenmektedir, emredilmektedir. Peygamber Efendimiz de bunu yerine getirmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Evet. Şimdi Câsiye Suresi 15. ayette böyle buyuruluyor. İyi bir şey yaparsan lehine olacak, kötü bir şey yaparsan aleyhine olacak. Dolayısıyla bu hem dünyada hem ahirette de böyledir. İyi bir şey yaparsan lehine olur. Dünyada da lehine olur, ahirette de lehine olur. Kötü bir şey yaparsan dünyada da aleyhine olur, ahirette de aleyhine olur. Şimdi burada yani bir insan bir şey yaptığında veya yapacağın zaman şunu düşünmesi gerekmez mi? Ben lehime olanı mı yapayım, aleyhime olanı mı yapayım? Peki lehine mi yapayım, aleyhime mi olanı mı yapayım dediği zaman ben aleyhime olanı yapayım der mi? Demez. Ne der? Lehime olanı yapayım. Dolayısıyla bir şey yapmadan önce lehine mi aleyhine mi olduğunu düşünerek yapmalı. Düşünerek yaptığı zaman şunu düşünecek zaten. Yapacağım şey lehime mi aleyhime mi? Eğer lehine ise yani maddi manevi olarak. Maddi lehinedir ama manevi aleyhinedir olmaz. Mesela para çalarsın lehine olur, para olur ama manevi açıdan haram para kazanmış oluyorsun. Bunun hesabını dünyada da ahirette de sorarlar. Onun için bu aleyhine. Peki aleyhine ise buna tenezzül ve tevessül edilmemesi gerektiğini kişi kendi anlar. Onun için Rabbimiz yani iyi bir şey yaparsanız lehinize, kötü bir şey yaparsanız aleyhinizedir buyuruyor. Onun için lehimize olanı yapalım ki iyi insan olalım, iyi bir Müslüman olalım. İyi bir Müslüman olursak hem kendimize, hem ailemize, hem toplumumuza hayrımız olur, faydamız olur. Günümüzde bunu en güzel şekilde uygulamak durumundayız. İşte aile ve toplum diyoruz. Ailede hayırlı insan yetişmesi, anne ve babanın hayırlı olması, iyi olması, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması, örnek olması, iyi bir anne, iyi bir baba olmalı. İyi bir anne, iyi bir baba olursa iyi bir evlat olur. Hayırlı evlat olur. Şefkatli, merhametli olur. İslami anlayış içinde olur, İslami yaşayış içerisinde olur. Lehine olanı yapar, aleyhine olanı yapmaz. Annesine, babasına, topluma faydası olacak şeyleri yapar, zararlı olacak şeyleri yapmaz. İşte günümüzün geçtiğini görüyoruz. Her türlü kötü alışkanlıklar söz konusu olabiliyor. Onun için anne ve baba örnek olmalı diyoruz. Eğer anne ve baba

0: kötü örnek olursa, içki içerse, kumar oynarsa, sigara içerse, çocuklar da o ailede onları görürse, çocuklar da gördüğünü yaptığına göre, gördüğünden etkilendiğine göre anne ve baba birinci bir sorumlu olmuş oluyor. Yani kötü örnek olmuş oluyor. Kötü örnek olmak çocuğu kötü bir şekilde yetişmesine sebep olmak demek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir, güzel yetiştirmedir. Doğru, dürüst, İslam'a uygun, ahlaklı, faziletli, edebe, adaba uygun davranış sergileyen, büyüklerine, küçüklerine karşı büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi besleyen. Birinci bölümde de söylediğimiz gibi işte okullarda kavgalar, yollarda kavgalar. Nereden çıkıyor bunlar? İslam'da var mı? İslam ahlakında var mı? Yok. İslam ahlakı bunu yasaklıyor mu? Evet. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk denilir. İslam'a uygun yaşarsa insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı mutlu olur, sosyal hayatı mutlu olur. Toplumda barış, esenlik, huzur ve mutlulukla donanmış olur. Rabbim bizleri İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlardan eylesin. Anneler olarak, babalar olarak, anneler, babalar en güzel şekilde İslam yaşamalı. Çocuklarını da İslam ahlakıyla yetiştirmeli ve ailede huzur olursa toplumda da huzur olur. Dünya ve ahiret saadetinin yolu İslami anlayış ve yaşayıştan geçer. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
1: Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khatemil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Bugün yeni bir sohbet zincirine başlıyoruz. Başlarken Rabbimize hamd ediyoruz. Hamd hakkında da başlarken birkaç kelimeyi söylemek, paylaşmak istiyoruz. Her söz, her iş, bizi yaratan, sayısız nimet bahşeden, hidayet nuruyla kalbimizi aydınlatan, salih amellere, güzelliklere teşvik eden, son dönüşün, nihai varışın kendisine olduğu Allah'a hamdle başlamalıdır. İslam ahlakına, sünnet-i seniyyeye uygun olan da budur. Modern görüntü sergileme hevesleri bu güzel anlayışı perdelemeye çalışsa da, her işe ve söze hamd ve sena ile başlayışın ihyası için gayret edilmesi gereken bir meziyettir. Yaratanın rızasını celbe vesiledir. Peşinden gelecek sözlerin veya emeklerin başlayışa uygun olma niyetini taşıyacağının, gafletle başlayıp isyanla bitmeyeceğinin, Rabbimizin bereketinin ümit edildiğinin habercisidir. Allah'ın ismiyle ve hamd ile başlamayan iş, güç ve kudretin gerçek sahibinin unutulduğu veya unutularak başlandığı bir iştir ve böyle bir davranış bereketsizliğin habercisidir. Burada unutulma ifadesini kullandım. Unutulmamış da kasten böyle yapılmışsa bu daha büyük bir kusurdur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kullu kelamin la yubdu fihi bilhamdülillahi fehuve ecdem. Hangi söz ki Allah'a hamd ile başlamazsa o söz güdüktür. Onda noksanlık vardır buyurur. Bu rivayet Ebu Davud'un Ebu Hureyre'den naklettiği rivayettir. İbn-i Mace'nin naklettiği rivayet ise şöyledir. Kullu emrin vibarin la yebdu fihi bilhamd fehuve akta. Hangi iş ki hamd ile başlamazsa o iş kendisinde kopukluk, eksik bulunan bir iştir. Yani tam değildir. Bereketsizdir, eksik kalmıştır, tabir yerinde ise güdüktür. İş kelimesi süphesiz söz kelimesinden daha geniş manalıdır. Ve birçok işi içine aldığı gibi söze başlamayı da çerçevesi içerisine alır. Onun içinde iki rivayeti vermeyi uygun bulduk. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde de yer alan hadiste yine iş kelimesi vardır. Hadis iş kelimesiyle rivayet edilir. Ayrıca başlanılan işin veya sözün noksanlığını, kopukluğunu, güdüklüğünü ifade eden kelimede de değişiklikler vardır. Bazı rivayetlerde eczem, kolu kopuk manasına, bazılarında akta, kopuk, kesik manasına, bazılarında epter, devamı gelmeyen güdük şeklinde geçer. Ancak görüldüğü gibi bu kelimelerin hepsi birbirine yakın mana taşıyan kelimelerdir. Aynı noktayı vurgularlar. Bunların içinden epter kelimesini mana olarak biraz daha açarsak şöyle diyebiliriz. Epter, sonradan yad edilmeyen, hatırlanmayan, hatırlanılmasına vesile olacak bir devam olmayan, gerisi gelmeyen, birden kesiliveren demektir. Yaklaşık murat edilen manada budur. Biz işimizin, sözümüzün hayırlı ve bereketli olmasını, feyzinin, bereketinin birden kesilip kaybolmamasını, devamlılığını, kemalini arzu ediyorsak, o işe ve söze Rabbimize hamd ile ve onun adını anarak başlamalıyız. Bu bizim şiarımız olmalıdır. Şüphesiz Allah'a hamd edişi Resulüne salatü selam takip etmelidir. Kerim olan Rabbimiz nasıl en güzel şekilde salatü selam getirdiyse, o güzellikteki salatü selam da Peygamberimiz Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehline, ashabına, yoluna baş koyup sünnetine uygun, onun irşad ettiği yönde hidayete yönelen ve terbiyesiyle terbiyelenip Allah'a takva ile dolan, madden ve manen temiz ve nezih insanların üzerine olsun. Bunun içerisinde şu hamdle şu salatu selamı biz Abdülfettah Ebu Gudde hocamızdan naklettik. 1997 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan üstadımız kitabına bu sözlerle başlamış. Şimdi geride birçok güzel eser bırakan bu üstadımızın geride bir de edeple ilgili bir risalesi var. O İslam'ın ahlaki çerçevede bizden istediği güzelliklerden bir demet oluşturmuş. Ve bizlere böyle bir küçücük kitapçıkla sunmuş. Bu demet güzelliğini ve tabiliğini asla kaybetmeyen, zamanın geçişiyle solmayan, pörsümeyen, gönüllere ferahlık vermeye devam eden bir demettir. İçinde farklı güzellikler taşıyan çiçeklerden bir bukettir. Bu güzellikleri yad etmeye, hatırlamaya ve hatırlatmaya, müzakere edip üzerinde derin derin düşünmeye, ihmal edilenlere yeniden dikkat çekmeye, canlılık kazandırmaya, amellerimizi ve gönül hassasiyetimizi Rabbimizin arzuladığı yönde geliştirmeye gerçekten ihtiyacımız var. Hem de çok. Üstadımız bu kelimelerin arkasından hamd ve salatü selamın arkasına bir de dua yerleştirmiş bu kitabında. Allah'ım bizlere söz ve amellerde onlara uyabilmeyi, ömür son bulup ecellerimiz geldiğinde de onların sevgi ve muhabbetiyle onların yürüdükleri hak yolda onlar gibi hakka doğru yürürken hayata göz yummayı nasip eyle diyor. Bizim bu serideki sohbetimizin temelini bu kitapçık oluşturacak. Abdülfettah Ebu Gudduhç Efendi'nin söylediği cümlelerin üzerine yapılan şerhler oluşturacak. Böylece hem hocamızın verdiklerini çoğaltacak, hem de onun üzerine duygu ve düşüncelerimizi paylaşarak daha genişletecek, günümüzde içimizdeki yaşananlarla birlikte bilgilerimizi ve Peygamber Efendimiz'den bize ulaşan edep ve terbiye ölçülerini yeniden müzakere etmeye, yeniden doğruları hatırlamaya, yeniden güzellikleri paylaşmaya çalışacağız. Bu son cümlesiyle Hoca Efendi niye vurgu yaptı? Sahabilere, Allah Resulü'nün yolunu takip edenlere, bu imanla yaşayanlara, sonraki nesillere, bunu aktaranlara. İlk günlerde İslam nuruna gönül veren, batıla doğru yol alan akıntılardan kendisini kurtaran, hakka doğru yürümek için çırpınan, bu yolda her türlü eza ve cefaya göğüs geren, sarsılmayan, geri adım atmayan, inandığı davayı korumak için candan, maldan, yardan, diyardan vazgeçebilen insanlardı onlar. İslam nuruyla birbirine perçinlenen, beraber ağlayıp beraber gülen, İslam nurunu ismi celali bir adım daha ileri taşıma, yeni gönüller kazanma, ezanı Muhammedi'nin ulaştığı diyarlara çoğaltma azmiyle dolu yiğitlerdi onlar. Can verirken bile فَلَسْتُ اُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى اَيِّ شِقِّنْ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي Müslüman olarak öldükten sonra baş koyunca bütünüyle Allah yoluna aldırmıyorum hangi günde, hangi yana, nasıl düşerse düşsün beden toprağa diyebilen insanlardı onlar. Kainatın efendisine arkadaş, dost, en hayırlı asırda yaşama şerefine erenlerdi onlar. Bunun için onlarla aynı yönde, aynı safta olmak, onlarla birlikte haşredilmek için bizler de dua ediyoruz. Rabbimiz ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'a takva ile dolu ve sadıklarla birlikte olun buyuruyor. Biz de onlarla birlikte olmak için dua ediyoruz. Güzel isim, ismi taşıyanın güzelliğiyle daha da güzelleşir. Hoca efendi, bu güzel ve hoş kitapçığa Min Edebil İslam, İslam edebinden ismini koydum diyor. Diller arasında ifade ve kullanış farklılıkları var. Biz de dilimize yapı olarak daha uygun, mana olarak daha bütünleyici olur düşüncesiyle bu şerhe, bu program silsilesi içerisinde İslam edebinden Demetler ismini vermeyi tercih ettik. Müellifin de böyle olmasını arzu edeceği kanaatini taşıyoruz. Ayrıca sonuna belki İslam edebinden Demetler ve ibretler diyerek bir de üzerinde durup düşünülmesini, ibret alınmasını, hayata aksetmesini arzusunu ekleyebilirdik. Ama bu sefer ismin çokça uzun olacağını gördük. İslam edebinden Demetler olarak kalmasını da arzu ettik. Şimdi müellif rahmetullahi aleyh kendi yazdığı kitapçı ifade ederken onda nice hoşgörü ve güzelliklerini yaşadığımız tevhid inancının İslam edep, ahlak ve terbiyesinden seçilmiş örnekleri dile getiren cümleler topladım. Diyor ve sözüne şöyle devam ediyor. Cemiyet hayatı içinde gördüm ki gerek erkek gerekse kadın, sevdiğimiz, takdir ettiğiniz pek çok kardeşimiz bu güzelliklerden ya habersiz ya da sahip oldukları bilgileri eksik veya çarpık. Güzellikleri sinesinde barındıran, bilgileri bir araya toplamak ve kardeşlerimizin hizmetine sunmak, öğrenmelerine, unuttuklarının yeniden hatırlatıp yaşayış tarzlarına aktarmalarına vesile olmak istedim diyor. Kendim de bu yönde onlardan daha iyi durumda görmüyorum kendimi. En az onlar kadar kendimin de ihtiyaç olduğuna inanıyorum, bunu biliyorum. Ancak yapmaya çalıştığım bir nevi hakkı ve sabrı tavsiyedir. Yüce Rabbimizin ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin, sen yine de öğüt ver, hatırlat. Muhakkak ki öğüt vermek, hatırlatmak mümin gönüllere fayda verir. Açık emri mübinine imtisal gayretidir diyerek duygularını böyle dile getiriyor. Biz de aynı arzu ve duyguyla dile getirenleri hem lisanımıza aktarıyoruz, çünkü kitapçının aslı Arapça, hem de fiilen yaşadığımız hayatın içinden aldığımız örneklerle onu beslemek istiyoruz. Kendi eksikliklerimizi tespit etmek, doğrularımızı yeniden hatırlamak, canlandırmak, paylaşmak, yanlışlarımızı doğrultmak, ihmal ettiklerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Sohbet meclislerinde paylaşılmasını arzu ediyoruz. Kardeşlerimizin dile getirmesini, birbirimize iyiliği aşılamak için el ele vermemizi arzuluyoruz. Her emeği geçen insanın da emeği ve niyeti oranında bu hayra ortak olacağı gerçeğine inanıyoruz. Hayattayken edep ve terbiye inceline şahit olduğumuz hocamız mukaddimedeki sözlerini şu duayla tamamlıyor. Cenab-ı Hak bu küçük kitapta yer alan bütün öğütleri, bu kitabımı ve diğer eserlerimi hem bana hem de bütün mümin kardeşlerime faydalı kılsın. Hem dünya hem de ahiret hayatında inayet ve hidayetini üzerimizden eksik etmesin. Salihlerin velisi, yardımcısı, koruyan ve gözeteni odur. Evet, Rabbimiz mümin gönüllere kaynaştırsın. Neslimizden göz nurumuz olacak, amel defterlerimizi salih ameller için açık tutacak, hak dine hizmetkar olacak, uğruna gerçek manada fedakarlıklar sergileyecek insanlar var etsin. Bizleri daima hakkı hak bilen ve hakkın, doğrunun, adaletin yanında yer alanlardan, Rabbine doğru yol alma azmiyle dolu, ilim irfan yüklü, batıla ve dalalete geçit vermeyen bir neslin yetişmesi için emeği, hizmeti geçenlerden eylesin. Söze de ibadetle başlamak istiyoruz. Çünkü ibadet güzel ahlakında temelidir, olgunlaştırıcısıdır. Gıdasını aldığı ana unsurdur. İbadetler Allah'a kulluğun ifadeleridir. Kalpteki imanın amellerle dışa akseden meyveleridir. Gönül duygularının azalara dökülüşüdür. İfade ettiği mana çerçevesinde de son derece değerlidirler. Onlar Rabbi tanıyıştır, yüceliğini idrak ediştir ve kul olarak ona yöneliştir. Onlar kulluk vazifesidir, kulluk şuurunun amellerle dile getirilişidir. İbadetler aynı zamanda Rabbine yönelen kişiyi manevi kirlerden temizler. Onu gönül berraklığına, ahlak güzelliğine, iç huzuruna ulaştırır. Bunun içindir ki Allah Resulü, مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ Günde beş vakit namaz sizden birisinin kapısının önündeki gür suyla akan bir ırmağa benzer.

çok kişi de bu nehirde günde 5 kere yıkansa bedeninde kiri kalır mı? Sahabeler cevap verir, kirinden eser kalmaz. Bu cevabı alan Allah Resulü şöyle buyurur: فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. 5 vakit namaz da bunun gibidir. Allah onlarla hataları siler, temizler. Eğer ibadetlerimiz meyvesini vermiyor, bizleri gönül temizliğine, ahlak güzelliğine ulaştırmıyorsa, nasıl ve niçin ibadet ettiğimiz konusunda kendimizi ciddi bir muhasebeden geçirmemiz gerekir. Kulluk idrakimizi ve şuurumuzu yeniden tazelemeye ihtiyaç var demektir. Biz ibadetiyle tanınan bir insan isek, edep ve ahlakımızda hoşa gitmeyen haller varsa, bunun insanlar üzerinde nasıl bir tesir uyandırdığını bilmek, anlamak, içinde bulunduğumuz durumu çeşitli açılardan değerlendirerek muhasebe etmek ve kendimize gelmek zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'dan gelen bir hadiste şöyle buyuruyor: مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَرُ ف۪ي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِذُ الْفَحْشَ الْبَذ۪ي. Kıyamet gününde mümin kulun mizanda en güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Allah rezil, kaba, çirkin ve çirkef tavırlı insanları sevmez. Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadisi şerifte de اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنُ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. Bir mümin güzel ahlakıyla namaz ve oruca tutkun olup devamlı ibadet eden insanların derecesine ulaşır buyurur. Bunun sebebi ahlakın bütün hayatımızı kuşatışı, hayatımızın her nefes alışverişinde varoluşudur. İbadetler belli bir zaman çerçevesi içinde yaşanır, yapılır, o çerçeveyle çerçevelidir. Güzel ahlak ise hayatın her anında, artık onu taşıyan kişinin vasfı olarak bulunur ve her an o kişiye ecir kazandırmaya devam eder. Bu gerçekleşmiyorsa muhasebeye ihtiyaç var demektir. Böyle bir durumda ahlaki yapımızı, ibadet şuurumuzu, niyetlerimizi, gaye ve hedeflerimizi yeniden gözden geçirmeli, her ana ayrı kıymet taşıyan hayatımızı yeniden değerlendirmeliyiz. Her gün belki birkaç gece aynaya bakıp da dış görünüşe çekil düzen veriyoruz. Hiç davranışlarımıza, edep ve terbiyemize, konuşma üslubumuza, duygu ve düşüncelerimize, dış dünyaya aksettiriş tarzımıza, bizi gören, bizimle komşuluk, arkadaşlık, iş arkadaşlığı yapan, yolculuk eden, bizimle alışverişte bulunan, sohbet eden insanların gözüyle acaba bakıyor muyuz? Kendimize bu konuda çeki düzen veriyor muyuz? Dıştan bakarak kendimizi bütünüyle değerlendiriyor muyuz? Ahlaki açıdan görünüşümüzün, iç dünyamızın dış dünyaya aksedişinin güzelliği, selim fıtratla uyumluluğu, kılık kıyafetimizin güzelliği, uyumluluğu kadar değer taşımıyor, bizi ilgilendirmiyor mu? Güzel görünmek için pahalı markalı elbiseler alan, dış elbiselerle gömleklerin, kazakların, elbiselerle ayakkabıların, çorapların, kravatın renk uyumuna kadar dikkat eden insanları görüyoruz. Hanımlarda elbiselere, renklere dikkat yetmiyor, bütün bu görünüşe ziynetler de ekleniyor. Çantaların uyumu hesap ediliyor, özene bezene giyiniliyor, takınılıyor. Saçlar taranıyor, elbisenin kıvrık yerleri, görünüşü zedeleyen yanları düzeltiliyor. Başörtülere şekiller veriliyor, gerekirse çıkarılıp tekrar ayarlanılıyor. Yandan, önden bakışlarla ayna karşısında dakikalar harcanıyor. Kısaca güzel görünülmeye, çirkin görünüşler engellenilmeye çalışılıyor. Aşırı olmamak şartıyla bunları yadırgamak için söylemiyoruz, yadırgamak için dile getirmiyoruz. Dile getirmek istediğimiz şudur: acaba kıyafetlerimiz kadar kaba, edep dışı veya çiğ bir sözün, bencil, yersiz veya hafif bir davranışın bizi ne kadar çirkin göstereceğine de dikkat ediyor muyuz? Onların yakışıksızlığı da elbise yakışıksızlığı kadar dikkatimizi çekiyor mu? Ahlakımızın değeri kıyafetimiz kadar önemli değil mi? İsterseniz soruyu şöyle soralım: kaba ve edep dışı bir söz

0: Söz veya davranışın, yersiz veya hafif bir hareketin verdiği çirkin görüntü, ceketin yakasının kalkık, saçlardan bir bölümünün dağınık olmasından, çorabın renginin elbiseye uymamasından daha mı önemsiz? Elbisesi güzel olanın çirkin davranışına dikkat edilmiyor mu? Veya edilmez mi? Güzel görünen veya markalı bir kravat, kabalığı, bencilliği, sinsiliği, hilekarlığı, düzenbazlığı, kibir ve gururu örter mi? Yüksek topuklu bir ayakkabı, boyunuzu yüksek gösterdiği gibi edep ve terbiyenizi, insani değerlerinizi de acaba yüksek gösterir mi? Siz karşınızdaki insanda hangisini görmek istersiniz veya hangisini daha çirkin görürsünüz? Düşününce şu gerçeği hep teslim ediyoruz. Edep, terbiye, ahlak, dünyevi hiçbir malla kıyaslanmayacak kadar güzel ve değerlidirler. Ancak aklı ve insaf olan herkes tarafından kabul edilen bu gerçek zihinlerden asla uzak tutulmamalıdır. Kadri bilinmelidir. Hayata ona göre yön verilmelidir. Gerçek değerini oturtulmalıdır. İstediğimiz, arzu ettiğimiz, dile getirmek için çırpındığımız budur. Tevhid inancına dayalı dinimiz İslam'da birçok edep ve terbiye, fazilet yüklü söz ve davranışlar vardır. Bunlar hayatın bütün alanlarına girmiştir. Küçük büyük, kadın erkek herkesi kuşatmıştır. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ Kadınlar elbette ki erkeklerin öz kardeşidirler. Dolayısıyla erkekten istenilen, beklenilen İslami edep ve terbiye anlayışı elbette ki kadın için de geçerlidir. Onlarda da istenilir ve beklenilir. Veya kadın için istenilen edep ve terbiye inceliği erkekten de beklenilir. Şüphesiz İslam milletini hem erkek hem de kadınlar oluşturur. İslam her iki cinsin hal ve hareketleri, hayat içindeki tavırları ile göz önüne serilir, tanınır, değerlendirilir ve bilinir. Kalplerde yer eden imanın güzelliğine, nurunun aydınlığına inanıyorsak, onun dış dünyaya da güzel aksetmesinin lüzumuna da inanmalıyız. Güzel bir şeyin dışa çirkin aksetmesi abestir. Ya duygularımızda ya da davranışlarımızda bir gariplik var demektir. Ancak sebebi ne olursa olsun, dışa çirkin aksedişin içteki imanı da yaralayacağı, hem sahibine hem de içinde yaşadığı cemiyete, hem de temsil ettiği inanca, fikre, davaya zarar vereceği kesindir. Bunun içindir ki Rabbimiz sık sık zikri hakimde imanın peşinden salih amelleri, bazen de salih amel örneklerini zikreder. Asr suresine birlikte dikkat edelim. Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, hayırlı, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve aralarında sabrı tavsiyeleşenler bundan müstesnadır. Bu sure-i celile kısalığına rağmen birçok inceliği içerisinde taşıyan bir suredir. İnsanın hüsran içinde olduğunu beyan ettikten sonra ancak hüsrandan kurtulup kurtuluşa erenlerin, iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olduğunu haber verir. Sadece iman edenler kurtulur diyerek bununla yetinmiyor. İmanın dış dünyaya amellerle aksedilişi bizden isteniyor. Salih amel iman ile gerçek manasını bulur. İman da salih amel ile varlığını, köklülüğünü, yüceliğini, enginliğini dış dünyaya duyurur. Kısaca güzel ameller gönülde var olan imanın meyvesidir. Tin suresinde esfeli safilinden kurtulacak, eksilmeyen, bitmeyen ecre ulaşacak olan insanların ancak iman edenler ve salih amel işleyenler olduğu zikredilir. Furkan suresinde de tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenlere dikkat çekilir. Bir nevi salih amel, tevbenin samimiyetinin tevbe ve imanın devamlılığının işareti, delilidir. Böyle kabul edilir, bu mana vurgulanır. Bu mana inceliğini Zikr-i Hakim'in daha birçok yerinde bulmak mümkündür. Gerçek olan da budur. Kehf suresinin 107 ve 108. ayet-i kerimelerinde ise hepsinin bir özeti vardır. Estaizu billah. İnnellezine amenu ve amilussalihati kanet lehum cennetul firdevs nusula halidine fiha la yabghuna anha hivala. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için makam olarak firdevs bahçeleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Salih amel, güzel ahlak, kalpte var olan imanın bir aksedişi olduğuna göre bu aksedişte kadın erkek farkı yoktur. Her ikisi de imanla mükelleftir. Her ikisi de salih amelle, güzel ahlakla mükelleftir. Her ikisi de imanlarının gereğini hayatlarına aktarmak zorundadırlar. İmana gönül vermiş her insan, gönül verdiği değerlere temsil etme şuurunda olmak, İslam ümmetinin birer ferdi olduklarının farkına varmak ve bunu ortaya koymak zorundadır. Cemiyet onlarla vardır. Hatta insanlık onlarla vardır ve var olmaya da onlarla devam edecektir. Kadın ve erkekler birbirlerini tamamlayıcıdırlar ve birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Farklı vücut yapısında, farklı mizaçta olsalar da, farklı hormonlar taşısalar da, farklı duygulara sahip olsalar da, farklı görevler üstlenseler de, bu onları birbirinden uzaklaştırmak için değil, birbirine hasım yapmak için değil, birbirlerini tamamlasınlar, aile içinde bütünleşsinler, bir milletin, bir ümmetin temelini meydana getirsinler diyedir. Onlar insanlıkta birdir. Allah'a kullukta birdir. Allah huzurundaki değerleri ise takvalarına göredir. Bu gerçek unutulmadan farklılıklar değerlendirilmelidir. Hakkı temsil edecek, tanınmasına vesile olacak bu edep ve terbiye anlayışı İslam'ın insanlığı çağırdığı, mümin şahsiyetinin olgunlaşması, insanlar arasında karşılıklı anlayış ve uyumun gerçekleşmesi için teşvik ettiği bir anlayıştır. Hiç şüphesiz bir müminin bu güzel ahlak ve yüce faziletlerle şahsiyetini süslemesi, onun hayat seyrine daha da bir güzellik katacak, işlediği hayırlı amelleri daha da yüceltecek, onlara yepyeni bir kıymet kazandıracak, insan olarak zaten var olan şahsiyet güzelliğine sevimlilik katacak, gönüllerde yer etmesine, herkesin kendisine yakınlık duymasına vesile olacaktır. Çevrenize bu anlayışla bakınız. Kendi hayatınıza, duygularınıza, kalbinizde canlanan hislere bakınız. İnsanların dile getirdiği gerçekleri değerlendiriniz. Güzel ahlakın, tatlı sözün, dürüstlüğün, mertliğin, vefanın, cömertliğin, tevazunun ve diğer güzel hasletlerin insanlar üzerinde nasıl bir tesir bıraktığını göreceksiniz. Üstelik bu tesirin söylediğiniz sözlerden, ısrarla savunduğunuz iddialarınızdan daha güçlü olduğunu fark edeceksiniz. Burada söz konusu edilen adab, şer-i şerifin ve onun insanlara gönderilişinin ana hedeflerinin özü çekirdeğidir. Onun edep ve terbiye diye isimlendirilmesi, insanların dilediklerinde yerine getirip dilediklerine terk edebilecekleri, hiçe sayabilecekleri ya da yapılsa daha iyi olur manasına alınışına sebep olmamalıdır. Bu şekilde basite alınarak değerlendirilecek bir kurallar silsilesi görülmemeli, böyle bir anlayışa asla yol açmamalıdır. Fıkıh ilminde bu adaptandır denilince, böyle bir ifade yapılırsa daha iyi olur, yerine getiren ecir alır manasını anlaşılır. Bir başka ifadeyle adaptan sayılan bir amelin derecesi sünnet ve müstehaptan daha küçüktür. Birçok yerde edep denilince akla güzel, faziletli, gönlü hoş gelen davranış ve tavırlar gelir. Evet, edep kelimesinin bu manası vardır. Bu manaları da edep kelimesi içerisine alan bir kelimedir. Ancak bizim hayat içinde kastettiğimiz ve üzerinde şu anda durduğumuz edep, bizim ahlakımız, davranışlarımız, alışkanlıklarımız haline gelen, şahsiyetimizle bütünleşen, adımız anılınca şeklimizle birlikte bizi tanıyanların zihninde canlanan hasetlerimizin bütünüdür. Belki de insanlar arasında bizim fiziki şeklimizden daha önemlidir ve bizi onlar temsil eder. Sadece bizi de değil, inandığımız değerleri, davamızı, mensup olduğumuz cemiyeti, cemaati, milleti de temsil eder. Bir belde halkına onlarda görülen davranışlarla ve hasletlerle anıldığına, değerlendirildiğine az mı rastladık? Güler yüzlülükleri veya asık suratları, kibar veya kaba davranışları, tavırları, temizlikleri veya pasaklıkları, cömertlikleri veya cimrilikleri, mertlikleri veya kaypaklıkları zihnimizde şekillendiren daha derin izler bırakmaz mı? Kimler için ne denir, hatta neler anlatılır, ne darbı meseleler, atasözleri dile getirilir, bütün bunların şahidi değil miyiz? O halde bu hayat gerçeklerini idrak etmek, bir ümmet olarak güzel hasletlerle dolmak, şer'i şerifin emrettiği, yani Rabbimizin razı olduğu, Resulünün irşad ettiği gibi olmak, bütün bunları yapmak, hayata geçirmek için çırpınmak zorundayız. Bu ailemizde, cemiyetimizde huzurumuzu, saadetimizi artıracak, dışımızdaki insanlara İslam'ın güzelliklerini daha köklü bir üslupla aktaracak, onların imrenmesine vesile olacaktır. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur, yine de böyle olacaktır, böyle devam edecektir. Maliki mezhebinin ileri gelen alimlerinden İmam Karafi, Furuk isimli kitabında edebin amele göre durumunu inceler, onun amelden daha önde geldiğini beyan eder ve şöyle der: şunu biliniz ki az bir edep amellerin birçoğundan daha hayırlıdır. Bunun içindir ki ilmiyle amil, hayırlı bir ilim ehli olan Rüveym oğluna şu nasihatte bulunur: yavrum, amelini tuz, edebini un yap. Yani edebin öyle çok olsun ki edebinle amelin kıyaslandığında aralarındaki oran yoğrulan bir hamurdaki tuz ile unun oranı gibi olsun. Çok edeple işlenen az salih amel, az edeple yapılan çok amelden daha hayırlıdır. Bu sözü değerlendireceğiz. Ancak önce İmam Karafi'yi tanıyalım. İmam Ahmed İbni İdris el-Karafi, Hicri 7. yüzyılda Mısır'da yaşayan Maliki mezhebi alimlerindendir. Hicri 684, miladi 1285 tarihlerinde Mısır'da vefat etmiştir. Kahire'de yaşadığı mahalle İmam Şafii'nin kabrine komşu olan mahalledir. Bu mahalleye nispetle El-Karafi, Karafili diye anılmaya devam etmiştir. Kayıtlara da böyle geçmiştir. Maliki mezhebi fıkhında yazdığı Ez-Zahire isimli eseri son derece kıymetli bir eserdir. Abdülfettah Hoca Efendi'nin zikrettiği ve nakilde bulunduğu Furuk isimli eseri ise belki de bizim kendisinden en çok istifade edebileceğimiz bir eserdir. 4 cilt halinde basıldır. Henüz dilimize çevrilmemiştir. Bildiğimiz böyle. Adından da anlaşılacağı üzere farklılıkları inceleyen bir eserdir. Özellikle birbirine yakın, ancak aralarına fark olan konuların bu farklarını, inceliklerini ve farklılıkların nereden, nasıl kaynaklandığını inceler. Farklı bir bakış açısı sunar ve ufuk genişliğine, fıkhi mereke gelişmesine vesile olur. Misal olarak, şahitlik ve rivayet birbirlerine son derece yakın iki kelimedir. Şahit de, ravi de gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını anlatır. Ancak ravi adil, yani dürüst ve İslam'ın istediği çerçevede İslam'ı yaşayan, zaptı yerinde, yani hafızası güçlü, duyduğunu ve gördüğünü net bir şekilde koruyabilen bir insan ise, bir kişi de olsa naklettiği hadis ile amel edilir, naklettiği hadise değer verilir, kabul görür. Diğer hadis diğer şartlarda hayır ise fıkıh ilminde delil olarak kabul görür. Şahitlikte ise durum böyle değildir. Ne kadar dürüst ve adil olursa olsun şahit, en az iki kişi olmak zorundadır. Böyle olmadığı sürece söyledikleri bütünüyle delil olarak kabul edilemez. Kadı ile müftü veya hüküm ile fetva arasında da fark var mıdır? Kadı ile müftü her ikisi de bir konuda İslam'ın hükmünü söylemek, ortaya koymakla mükelleftirler. Gerektiğinde her ikisi de İslam'ı anlatan, kaynaklarını tarayan, bir olayın hükmünü ise onu araştırıp ortaya koyup bulan insanlardır. Haklıyı haksızı tespit ederler ve bildirirler. Ancak birisi hükmeder, birisi fetva verir. Bu ikisinin arasında ne fark var diyeceksiniz. İşte kitabın vazifesi de bu farkı tespit etmektir. Fetva veren müftidir. O doğruyu, İslam'a uygun olanı, İslam'ın emrettiğini veya yasakladığı şeyleri söyler. Gerekirse doğru olanın yapılması için tavsiyede bulunur, teşvik eder. Kadı ise hükmeder ve hükmün gereğini uygular. Bunun için elinde devlet gücü ve imkanları vardır. Sadece doğru olanı söylemek, haklıyı tespit etmek veya tavsiyede teşvikte bulunmakla yetinmez. Onu gerçekleştirmek için harekete geçer, elindeki yetkiyi ve gücü kullanır. İşte size fark. Yine bu eserde menfaat satışı, yani kira bir menfaattir, iş gücü bir menfaattir. Yani belli bir mal değildir. Bunun satışı ile mal satışı arasında ne fark vardır? Mal satışı ile altın, gümüş ve para satışları arasındaki farklılıklar nelerdir? Bütün bunlara dikkat çekilir, farklılıklar incelenir. Böylece ilim ehline farklı bir bakış açısı sunulur. Müellifin bu kitaptan naklettiği Ruveym'in oğluna amel ve edep oranı ile ilgili nasihati ve çok edeple işlenen az amel, az edeple yapılan çok amelden daha hayırlıdır sözü üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir nasihat, veciz bir sözdür. Misaller şüphesiz konunun anlaşılmasına yardımcıdırlar. Söylenenleri zihnimizde şimdi şekillendirmeye çalışalım. Edepten fazla nasibi olmayan bir insanın çokça namaz kılan, oruç tutan, hacca giden ve bu yönleriyle tanınan bir insan olduğunu düşününüz. Bu insanın çevresindekileri kaba, itici söz ve davranışlarıyla, sivrilikleri, bencillikleri veya kibirli tavırlarıyla rencide ettiğini, ürküttüğünü göz önüne getiriniz. Böyle bir insan hem kendisine, hem çevresine, hem inandığı değerlere, hem de iç içe olduğu ibadete, tanındığı çerçeveye zarar verecektir. Belki de fazlaca amel etmeyen, bu yönüyle tanınmayan bir insandan daha zararlı olacak ve daha fazla vebal toplayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Lokman Hakim'in oğluna nasihati gerçekten yerli yerinde bir nasihattir. O şöyle der: وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ ف۪ي مَشِكْ فَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ. Onları küçümseyici tavırlarla insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, böbürlenip duran insanları asla sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Bilesin ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Lokman Hakim, o diyarda bilinen en çirkin sesi misal getirerek oğluna ve onun şahsında her aklı selim sahibine nasihatte bulunmuştur. Bu nasihatin Vikre Hakim'de yer alışı da bu vasiyetin her insana yönelik olduğunu vurgu içindir. Ebu Leys rahmetullahi aleyh, eşek sesinden daha çirkin ses olabileceğini ama bu diyarda bilinip tanınanın eşek anılması olduğuna dikkat ettikten sonra güzel hatırlatışlar yapar. Eşek sesi selim fıtratla değerlendiren insanlar için gerçekten çirkindir. Hayvan önce ihtiyaçtan fazla bir ses yüksekliğiyle bir anda ve nefese dışarı vererek anırmaya başlar. Daha sonra yine sesli olarak içeriye çeker. Peşinden tekrar dışarı verir. ve gücü yettiği kadar böyle devam eder. Kısaca her çekişte ve verişte ses vardır ve bu sesin hiçbir ahengi de yoktur. Bu misalin verilmesi kabalığın, enaniyetin, kibrin ve terbiyesizliğin çirkinliğine müessir bir tarzda vurgu yapmak içindir. İnsanların birbirlerine olan hitabı, ihtiyaç duyulan tonda, mana ve murat ile uyumlu vurguda isteneni anlatacak oranda olmalıdır. Konuşulan insanlara değer verildiği belli etmeli. Kullanılan kelimelerin cümlelerin içinde kibir, gurur, bencillik gibi kötü duygular, iğnelemeler olmamalı. Alaycı tavırlara yer verilmemeli. Yapmacık ve sunilikten uzak olunmalıdır. Ahlaka böyle yerleşmeli ve bu devamlılık kazanmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için de gönüllere yerleşen ince duygulara, zarif edep ve terbiye anlayışına ve bu duygulara ve anlayışa kaynaklık edecek sağlam bir akideye ihtiyaç vardır. Az amelden murat şüphesiz üzerimize farz olan ibadet ve amellerin dışında yer alan amellerdir. Biz üzerimize farz ve vacip olanları zaten hakkıyla eda etmek zorundayız. Nafile ibadetler konusundaki ölçümüz ise ibadetlerin çok olması değil, daha samimi, daha ihlaslı olması, daha şuurlu ve daha içten duygularla eda edilebilmesi olmalıdır. Rabbimiz Mülk suresinin başında şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Her şeyin mülkiyeti ve hakimiyeti elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz diye ölümü ve hayatı yarattı. O azizdir, sonsuz mağfiret sahibidir. İlim ehli ayet-i kerimede yer alan bir inceliğe şöyle dikkat çekiyor. Bakınız, Rabbimiz bu ayet-i kerimede hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz buyuruyor. Hanginiz daha çok amel işleyeceksiniz demiyor. Kim daha çok oruç tuttu? Kim daha çok namaz kıldı? Veya adını vererek şu insan şu namazları her gün kılıyor. Asla bırakmıyor. Her gün şu kadar tavaf etti. Her sene 3 ayları tutar gibi söz ve iddialaşmalarla ibadet yarışına girenlerin, ibadetin asıl mana ve şuurunu kaçıranların, iddia ettiği amellerle davranışları ahlakı uyum göstermeyenlerin ve bu tür insanlara değer verenlerin yeniden düşünmeleri, kendilerini ve düşünce tarzlarını ciddi bir muhasebeden geçirmeleri gerekir. Aynı manayı vurgulayan başka ayet-i kerimeler için kardeşlerimizin Hud suresinin 7. ayetine, Nahl suresinin 96 ve 97. ayet-i kerimelerine, Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesine, Nur suresinin 34. ayet-i kerimesine, Ankebut suresinin yine 7. ayet-i kerimesine, Zümer suresinin 35, Ahkaf suresinin 16. ayet-i kerimesine bakmasını tavsiye ederim. Bu tür vurguları hep orada göreceksiniz. Elbette ki şuurla ve gönülden gelen amellerin çok yapılmasına bir şey denilemez. Hem şuur var, hem gönülden yapılıyor, hem de çok yapılıyor. Buna söz söylenemez. Ancak asıl olanın bilinmesinin lüzumuna inanıyor. Bu meydanın sayıca çokluk için yarış meydanı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Yapılan ibadetlerin ve diğer amellerin hayırlarla ve güzelliklerle bezeli olmasının sayıca çok olmasından daha kıymetli olduğu gereğine dikkat çekiyoruz. İhlas ve samimiyetlerin giderek zedelendiği, şekilciliğin ve gösterişin ön sıralara yerleştiği bir atmosferde bu konuda hassas olunmasını arzu ediyoruz. Bu şuurun zihinlerde yer etmesinin gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Rabbimizin hem amellerimize hem de kalplerimizdeki duygulara baktığı gerçeğinin unutulmamasını istiyoruz. Güler yüzlü, tatlı sözlü, güzel ahlaklı, hoş tavırlı bir insan ise mümin kardeşimiz onun sözleri ve tavırlarıyla gönüller fethetmeye, insanlarla kaynaştıkça onlarla yakınlık kurmaya ve sırası geldikçe hayra vesile olmaya devam edeceğini biliyoruz. İnsanlar onunla birlikte olmaktan hoşlanacaklardır. Sözleri onlara tesir edecek, davranışları onlara örnek olacak ve inandığı davaya işte o zaman gönüller kazanacaktır. Allah Resulü'nden bize ulaşan bir hadisi şerifte mümin sıcakkanlıdır. Kendisiyle de kolay kaynaşılır. İnsanlarla kaynaşmayan, kendisiyle kaynaşılmayan bir kimsede hayır yoktur buyuruluyor. O bakışlarıyla, davranışlarıyla bir şey sorulduğunda verdiği cevap, kullandığı kelimeler, kelimelere yüklediği mana ve vurgularla insanın çabucak ısındığı, kanının kaynadığı, fıtratın çektiği, bununla dostluk, arkadaşlık, komşuluk yapılır dediği bir kişi olmalıdır. Bu hadis-i şerifin ne olur vurgulamak istediği manaya çok iyi dikkat ediniz. Mümin sıcakkanlıdır. Kendisiyle kolay kaynaşılır. İnsanlarla kaynaşmayan, kendisiyle kaynaşılamayan bir kimsede hayır yoktur. Yani insanları iten, itici tavır alan, itici olanda hayır yoktur diyor Allah Resulü. Başkaları onun yanında huzur duymalıdır. Kendisini onun yanında güvende hissetmelidir. Onu sıcak bulmalıdır. Onu dost canlısı bulmalıdır. Mümin böyle olmalıdır. İtici, donuk, soğuk, kaşları çatık, insanlara yaklaşmayan ve kendisine yaklaşılma fırsatı vermeyen, saldırgan tavırlı, sivri veya alaycı, küçümseyici, dilli insanlarda hayır yoktur. Ve bir müminin vasıfları böyle olmamalıdır. O gönülden olmalı, o candan olmalı, o sıcak olmalıdır. Bugünkü sohbetimize bununla son veriyoruz. İnşallah edep çerçevesi içerisinde sohbetlerimize devam edeceğimizi, bunun bir kendi arasında bir bütün olacağını vurguluyoruz. Ve sözümüze de Allah'a hamd ile son veriyoruz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
8: İstoç.
7: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
10: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyor. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
1: lil muttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: hesaba çekileceksiniz.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
1: Özel FM 103.2.
3: Üzülme, birçok hata.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Dilber Ek Değerli Retür Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
2: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: ZFM. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El-Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Saf suresi 4. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Allah'ın sevdiği savaşçıların hali. Gerçek şu ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak çarpışanları sever buyruğundaki saffen yani saf bağlayarak lafzı yasuffune saffen demektir. Meal de buna göredir. Meful ise hasfedilmiştir ki kendilerini saf saf dizerek anlamındadır. Birbirine kenetlenmiş bina gibi buyruğu hakkında El-Ferra birbirine kurşun ile kaynatılmış diye açıklamıştır. El-Muberret de şöyle demiştir. Bu buyruk bina yaparken yapıyı birbirine kaynaştırıp tek bir parça imişçesine taşları birbirine yakınlaştırılması halini anlatmak üzere rasastul bina tabirinden alınmıştır. Bir başka açıklamaya göre bu dişlerin birbirine kenetlenmesi demek olan er-rasıs'ten gelmektedir. Et-terasu birbirine yapışmak, bitişmek demektir. Terasu fisaf, safta birbirine bitiştiler tabiri de buradan gelir. Ayetin anlamı şöyle olur. Allah kendi yolunda cihad esnasında binanın sağlamca yerinde durması gibi yerinde sebat gösterip yerinden ayrılmayan kimseleri sever. Said bin Cübeyr dedi ki, bu Yüce Allah'ın düşmanlarıyla savaşması esnasında müminlerin nasıl olmaları gerektiğine dair Allah'ın bir talimatıdır. 2. Piyadenin savaşması ile süvarinin savaşması. Bazı tevil bilginleri bu buyruğu piyadenin çarpışmasının süvarinin çarpışmasından daha faziletli olduğuna delil göstermişlerdir. Çünkü süvariler bu şekilde dizilme imkanına sahip değildir. El-Mehdevi dedi ki ancak böyle bir yorum doğru olamaz. Çünkü gerek ecir gerek ganimet açısından süvarinin daha faziletli olduğuna dair buyruklar gelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte süvariler de ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamın dışında görülemezler. Çünkü buyruğun ifade ettiği anlam sebat göstermeye dairdir. 3. Saftan çıkmak ne zaman caiz olabilir? İnsanın bir ihtiyacı olması yahut imamın göndereceği bir mesaj ya da değerlendirilmesi gerektiği hususunda görüş ayrılığı bulunmayan bir fırsat gibi yerinde durmak sırasında ortaya çıkmayacak bir menfaat söz konusu olmadıkça safın dışına çıkmak caiz değildir. Mübareze yani teke tek çarpışmak maksadı ile safın dışına çıkmak ile ilgili görüş ayrılığı vardır. Birincisine göre düşmana korku vermek, şehadeti istemek ve savaş şevkini güçlendirmek maksadı ile bunda bir sakınca yoktur. Bizim mezhebimize mensup ilim adamları ise hiçbir kimse böyle bir istek ile teke tek çarpışmak üzere ortaya çıkmaz. Çünkü böyle bir tutumda riyakarlık ve Yüce Allah'ın yasaklamış olduğu düşman ile karşılaşmak için çıkmak söz konusudur. Mübareze ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir günü ve Hayber gazvelerinde olduğu gibi kafirin talebi üzerine olmalıdır. Selefin uygulaması da bu şekildedir. Bu hususta yeterli açıklamalar El-Bakara suresinde Yüce Allah'ın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyruğu açıklanırken geçmiş bulunmaktadır. Saf suresi 5. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine ey kavmim gerçekten benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar sapıp eğrilince Allah da kalplerini çevirdi. Allah fasıklar topluluğunu hidayete iletmez. Yüce Allah cihadın durumunu söz konusu edince hani Musa kavmine demişti buyruğu ile Musa ve İsa'nın tevhidi emredip Allah yolunda cihad ettiklerini ve onların emirlerine aykırı davrananların ilahi cezaya maruz kaldıklarını açıklamaktadır. Ey Muhammed, sen kavmine şu kıssayı anlat demektir. Ey kavmim, gerçekten benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu ve peygambere saygı gösterilip onun tazim edilmesi gerektiğini bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Bu eziyet daha önce El-Ahzab suresinin sonlarında 69. ayetin tefsirinde geçtiği gibi hayalarının şişkin olduğu iftirasında bulunmalarıdır. Karun kıssasında söze edilen Karun'un bir kadına Musa hakkında kendisi ile zina ettiğini iddia etmesini telkin etmesi. Bakınız El-Kasas 76-77. ayetlerin tefsiri. Onların, ey Musa, onların nasıl tanrıları varsa sen de bize böyle bir tanrı yap. El-Araf 138 demeleri ve sen ve Rabbin gidiniz savaşınız. El-Maide 24 demeleri ile Harun'u sen öldürdün demeleri ki bu hususta daha önceden El-Araf 155. ayetin tefsirinde geçmiş idi. Hep ona yaptıkları eziyetler arasındadır. Te'lemun yani bildiğiniz buyruğunun başına gad edatı gelmesi tekit içindir. Hakkında hiçbir şüphenizin söz konusu olmadığı kesin bir şekilde bildiğiniz halde anlamındadır. Onlar haktan sapıp eğrilince Allah da kalplerini hidayetten çevirdi. Bir başka açıklamaya göre onlar itaatten sapıp eğrilince Allah da kalplerini hidayetten çevirdi demektir. Bir diğer açıklamaya göre onlar imandan sapıp eğrilince Allah da kalplerini sevaptan çevirdi demektir. Yine denildiğine göre onlar Resul'e saygı göstermek ve Rabb'e itaat etmek gibi emrolunduklarını terk edince Yüce Allah bu yaptıklarına karşılık onlara ceza olmak üzere kalplerinde sapıklığı yarattı. Saf suresi 6. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrail oğulları muhakkak ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. Onlara apaçık delillerle gelince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler. Hani Meryem oğlu İsa da demişti. Yani onlara bu kıssayı da zikret. Meryem oğlu İsa'nın Musa aleyhisselamın dediği gibi ey kavmim demeyerek ey İsrailoğulları demesinin sebebi onun kendileri ile bir nesep bağının olmayışından dolayısıyla İsrailoğullarının onun kavmi olmamasından dolayıdır. Muhakkak ben Allah'ın size İncil ile gönderdiği peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı. Çünkü Tevrat'ta benim niteliklerim yer almaktadır ve ben size Tevrat'a aykırı bir şey getirmediğim için benden uzaklaşmamalısınız. Ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici, doğrulayıcı olarak geldim. Buradaki mübeşşiran yani müjdeleyici olarak buyruğu hal olarak nasb edilmiştir. Bundaki amil ise peygamber göndermek anlamındaki fiildir. İleykum yani size buyruğu ise Rasul yani peygamberin sılasıdır. Minbaadi yani benden sonra lafzını Nafi İbni Kefir ve Ebu Amr Minbaadiye diye Y harfini üstün olarak okumuştur. Es-Sülemi, Zir bin Hubey ve Asım'dan rivayetle Ebu Bekir'in kıraati de budur. Ebu Hatim de bunu böylece tercih etmiştir çünkü bu bir isimdir. Tıpkı Minbaadike yani senden sonra lafzındaki kef ile Kumtu yani kalktım lafzındaki T harfi gibidir. Diğerleri ise sakin Y harfini hareketsiz okumuşlardır. Bu Y harfi hazif ile yani telaffuz edilmeyerek Mümbadis muhu Ahmed diye de okunmuştur. Ahmed peygamber efendimizin adıdır. Bu fiilden değil de sıfattan aktarılmış özel bir isimdir. Bu da taftil maksadı ile kullanılan ef'ale kipindeki sıfattır. Buna göre Ahmed Rabbini hamd edenlerin en çok hamd edeni demektir. Bütün peygamberler Allah'a hamd edicidir. Peygamberimiz Ahmet ise onların en çok hamd edenleridir. Muhammed de aynı şekilde bir sıfattan aktarılmıştır. Bu da Mahmud anlamındadır. Şu kadar var ki bunda mübalağa ve tekrar anlamı da vardır. O halde Muhammed ardı arkasına hamd edilen yani övülen kimse demektir. Tıpkı mükerrem lafzının ardı arkasına kerem sahibi kılınan anlamına gelmesi gibi. El-Mumaddeh ve benzeri isimler de böyledir. O halde Muhammed lafzı manasına uygundur. Şanı Yüce Allah kendisine bu adı vermeden önce ona bu ismi vermiş bulunmaktadır. İşte bu da onun peygamberliğinin alametlerindendir. Zira onun ismi anlam itibarıyla onun hakkında doğrunun ifadesidir. O kendisine hidayet olunduğu şeyler dolayısıyla onun vasıtasıyla sağlanılan ilim ve hikmet faydalarından ötürü mahmud yani övülendir. Ahirette de şefaati dolayısıyla mahmuddur. Lafzın gerektirdiği şekilde hamd yani övgü anlamı tekrarlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan o Rabbine hamd edip Rabbi de ona peygamberlik vererek onu şereflendirinceye kadar Muhammed olmamıştır. Bundan ötürü Muhammed adından önce Ahmet adı zikredilmiş olmaktadır ki İsa aleyhisselam bunu anarak ve adı Ahmet olan demiştir. Musa aleyhisselam da Rabbi kendisine bu ümmet Ahmet'in ümmetidir deyince Allah'ım beni de Ahmet'in ümmetinden kıl diyerek onun bu adını anmıştır. O halde Yüce Allah onun Muhammed adını zikretmeden önce Ahmet diye anmıştır. Çünkü onun Rabbine hamd etmesi insanların ona hamd etmesinden yani onu övmesinden öncedir. Var olup peygamber olarak gönderilince de fiilen Muhammed yani çokça övülen olmuştur. Aynı şekilde şefaat edeceği vakitte Yüce Rabbine Rabbinin kendisine ilham edeceği hamd ifadeleriyle hamd edecektir. Böylelikle insanlar arasında Rabbine en çok hamd eden kişi yani Ahmet olacak, sonra şefaat edecek, sonra da bu şefaati dolayısıyla kendisine hamd edilecek yani övülecektir. Rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim Tevrat'taki ismim Ahyed yani alıp götüren, uzaklaştırandır. Çünkü ben ümmetimi ateşten alıp başka tarafa uzaklaştırırım. Zebur'daki adım El-Mahi yani silendir. Çünkü Yüce Allah benim vasıtamla puta tapıcıları mahvetmiştir. İncil'deki adım Ahmet, Kur'an'daki adım Muhammed'dir. Çünkü ben sema ehli arasında da arz ehli arasında da mahmudum yani övülenim. Dipnot Zehebi Mizan 1. cilt 336 İbn Hacer Lisanül Arab 1 354'te hadisi az farklı kaydetmekte ve ravilerinden İshak bin Bişir Ebu Huzeyfe hakkında şunları söylemektedirler. İshak bin Bişir bin Huzeyfe'yi hadis ravileri terk etmiş, Ali bin el-Medini yalancı olduğunu söylemişlerdir. Zehebi Mizan 1. cilt 335 İbn Hacer Lisan 1. cilt 354. Sahih Buhari'de de şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir. Benim 5 tane ismim vardır. Ben Muhammed'im, Ahmet'im. Ben Allah'ın benim vasıtamla küfrü silip süpürdüğü El-Mahiyyim. Ve ben insanların ayaklarımın ucunda haşrolunacağı El-Haşirim ve ben El-Akibim. Bukhari 3. cilt 1299 Muvatta 2. cilt 1004. Bu hadis daha önceden El-Ahzab 45-46. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Onlara bir görüşe göre İsa, bir görüşe göre de Muhammed, ikisine de Allah'ın salat ve selamı olsun. Apaçık delillerle gelince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler. Büyü anlamındaki lafzı El-Kisai ve Hamza adamın sıfatı olmak üzere sahir yani büyücü diye okumuşlardır. Bunun İbn Mesud'un kıraati olduğu da rivayet edilmiştir. Diğerleri ise Allah Resulü'nün getirdiğinin sıfatı olmak üzere sihr yani büyü diye okumuşlardır. Saf suresi 7. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Daha zalim kimse yoktur demektir. Buna dair açıklamalar daha önce birkaç yerde, mesela El-En'am 21 ve 93. ayetlerin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Bu buyruk ortaya koydukları apaçık mucizelerden sonra İsa ve Muhammed ikisine de salat ve selam olsunun peygamberliğini inkar edenlerin bu tutumlarının hayret edilecek bir iş olduğunu ifade etmektedir. Davet edildiği halde anlamındaki buyruğu Talha bin Musarrif, Y harfini üstün, Dal harfini şeddeli ve Ayn harfini esreli olarak وَهُوَ يَدَّعَيِ yani iddia ettiği halde diye okumuştur. Bir şeyi iddia etmek ile bir şeye intisap etmek aynı anlamı ifade eder. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Sapıklık üzere öleceğine dair hükmolunmuş kimseler kastedilmektedir. Saf suresi 8. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Halbuki Allah kafirler hoş görmese bile kendi nurunu tamamlayacak olandır. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler buyruğundaki el-itfâ'u yani söndürmek ile el-ihmâdu yani alevini dindirmek fiillerinin ikisi de ateş hakkında kullanılır. Ateş ile benzer durumda olan ziya yani aydınlık ve zuhur yani görünmek ortaya çıkmak hakkında da kullanılırlar. Söndürmek bir bakıma alevini dindirmekten farklılık arz eder. Şöyle ki söndürmek az ve çok hakkında kullanılır. Alevini dindirmek ise sadece çok hakkında kullanılır. Mesela etfa'tus serac kandili söndürdüm denilmekle birlikte alevini dindirdim kökünden gelen kelime kullanılarak ehmettus serac denilmez. Buradaki Allah'ın nuru buyruğu hakkında 5 görüş vardır. 1. Birinci görüşe göre bu Kur'an'dır. Onlar Kur'an'ı çürütmek ve sözleriyle yalanlamak isterler. Bu açıklamayı İbn Abbas ve İbn Zeyd yapmıştır. 2. İslam'dır. Onlar sözleriyle onu bertaraf etmeye kalkışırlar. Bu açıklamayı Es-Süddi yapmıştır. 3. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlar yalan ve uydurma haberlerle helak olmasını isterler. Bu açıklamaya da hak yapmıştır. 4. Allah'ın hüccetleri ve delilleridir. Onlar inkar ile ve yalanlamakla onları çürütmek isterler. Bu açıklamayı İbn Bahr yapmıştır. 5. Bu bir örnektir. Yani kim ağzıyla güneşin ışığını söndürmek isterse bunun imkansız olduğunu göreceği gibi hakkı çürütmeye kalkışanın durumu da böyledir. Bu açıklamayı İbn İsa nakletmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi de Ata'nın İbn Abbas'tan naklettiği üzere şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 40 gün süreyle vahiy gelmedi. Ka'b bin el-Eşref, ey Yahudiler topluluğu müjdeler olsun size dedi. Allah, Muhammed'e indirdiklerinin nurunu söndürmüş bulunuyor. Zaten onun işini tamamlayacak değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülünce Yüce Allah da bu ayeti indirdi ve bundan sonra da vahide bir kesinti olmadı. Bütün bunları elma verdiği Allah'ın rahmeti üzerine olsun nakletmiş bulunmaktadır. Halbuki Allah kendi nurunu dört bir yanda galip getirmek suretiyle tamamlayacak olandır. Bu lafızları İbn Kesir, Hamza, El-Kisai ve Asım'dan rivayetle Hafs Vallahu mutimmu nurihi yani Allah nurunun tamamlayıcısıdır diye izafet ile okumuşlardır. Yüce Allah'ın Kullu nefsin zâikatul mevt yani her nefis ölümün tadıcısıdır. Ali İmran 185 buyruğu ve benzerleri gibi. Daha önceden Ali İmran suresinde 185. ayet 2. başlıkta geçtiği gibi. Diğerleri ise Mutimmu nurahu yani nurunu tamamlayacak olan diye okumuşlardır ki bu da gelecek anlamını ifade ettiğinden ismi fail kipindeki tamamlayacak olan anlamındaki lafız amel etmiştir. Kafirler yani diğer türden olan kafirler hoş görmese bile. Saf suresi 9. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberini hidayet ile ve hak din ile gönderendir. Çünkü onu müşrikler hoş görmese bile bütün dinlere üstün kılacaktır. O peygamberini yani Muhammed'i hidayet ile, hak ve doğruluk ile ve hak din ile gönderendir. Çünkü onu delil ve belgelerle bütün dinlere üstün kılacaktır. Savaşta bilek gücüyle galip gelmek de üstünlüğün kapsamı içerisindedir. Üstünlükten maksat ise onun dışında bir başka dinin kalmaması değildir. Maksat Müslümanların üstün ve galip gelmeleridir. Ahir zamanda İslam'ın dışında herhangi bir dinin kalmaması da bu üstünlüğün kapsamı içerisindedir. Mücahit dedi ki, bu da İsa Aleyhisselam'ın inip yeryüzünde İslam dininden başka herhangi bir dinin kalmayacağı zaman gerçekleşecektir. Ebu Hureyre dedi ki, çünkü onu İsa'nın çıkışı ile bütün dinlere üstün kılacaktır. O vakit Müslüman olmadık hiçbir kafir kalmayacaktır. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, andolsun ki Meryem oğlu İsa adaletli bir hakim olarak inecektir. Andolsun haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kabul etmeyecektir. Andolsun dişi develer serbest bırakılacak, üzerlerinde binilmeyecek, koşulmayacaktır. Andolsun cimrilik, kin duymak ve kıskançlık yok olup gidecek, mal almaya insanları çağıracağı halde kimse onu kabul etmeyecektir. Müslim 1. cilt 135-136. Üstün kılacaktır buyruğunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi diğer dinler hakkında bilgi sahibi kılacaktır. Öyle ki onu bu dinlerin batıl oluş yönleri ile ve sonradan gelen müntesipleri tarafından nerelerinin tahrif edilip nerelerinin değiştirilmiş olduğu hususunda bilgili kılacaktır. Dinlere buyruğu çoğul anlamındadır. Ayet-i kerimede lafız tekildir. Çünkü burada din mastar olup çoğul anlamında da kullanılır. Saf suresi 10, 11, 12 ve 13. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah'ın yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınızı da mağfiret eder ve size altından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki hoş meskenlere koyar. İşte bu çok büyük kurtuluştur. Ve sevdiğiniz bir diğeri daha, Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih, müminlere müjdele. Bu buyruklara dair açıklamalarımızı 5 başlık halinde sunacağız. 1. 10. ayetin nüzul sebebi ve bu ümmetin ruhbanlığı olan cihat. Ey iman edenler! Sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi buyruğu hakkında mukatil dedi ki, ayet Osman bin Maz'un hakkında inmiştir. Şöyle ki, o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, bana izin versen de havleyi boşasam, rahiple yönelip kendimi bulsam, et yemeği kendime haram kılsam, geceleyin hiçbir zaman uyumasam, gündüzün hiçbir zaman oruç açmasam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şüphesiz ki nikah benim sünnetimdendir, İslam'da ruhbanlık yoktur, ümmetimin ruhbanlığı Allah yolunda cihattır. Ümmetimin burulması oruç tutmaktır. Allah'ın size helal kıldığı hoş şeyleri haram kılmayınız. Benim sünnetimden olmak üzere ben uyurum, namaz kılarım, oruç açarım, oruç tutarım. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa benden değildir. Bu sefer Osman şöyle dedi, ey Allah'ın peygamberi, Allah'a yemin ederim ki Allah'ın en sevdiği ticaretin hangisi olduğunu bilmeyi çok isterdim. Böylelikle ben de o ticareti yapardım. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Yüce Allah'ın göstereyim mi buyruğunun göstereceğim anlamında olduğu söylenmiştir. Ticaretten kasıt cihattır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Et-Tevbe 111. Bu bütün müminlere yönelik bir hitaptır. Kitap ehline yönelik olduğu da söylenmiştir. 2. Azaptan kurtuluş. Sizi çok acıklı, acıtıcı bir azaptan kurtaracak buyruğuna dair açıklamalar daha önceden El-Bakara 10. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Sizi kurtaracak anlamındaki fiil genel olarak tunciikum şeklinde el-inca yani kurtarmaktan gelen bir fiil olarak okunmuştur. Ancak El-Hasan, İbni Amir ve Ebu Hayve tuneciyekum yani sizi kurtarıcı diye ettenciye yani kurtarmaktan cim harfini şeddeli olarak okumuştur. Daha sonra Yüce Allah bu ticaretin mahiyetini açıklamaktadır. Bu da bir sonraki başlığın konusudur. 3. Çok acıklı azaptan kurtaracak olan ticaret. Yüce Allah bu ticaretin mahiyetini şöylece açıklamaktadır. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla canlarınızla Allah'ın yolunda cihad edersiniz. Burada öncelikle malları söz konusu etmesinin sebebi önce malların infak edilmesiyle başlanılmasından dolayıdır. Eğer bilirseniz bunlar yani bu fiil sizin için mallarınızdan ve canlarınızdan daha hayırlıdır. iman edersiniz anlamındaki fiil el-müberret ve ez-zeccaca göre iman ediniz anlamındadır. Daha sonra gelecek olan günahlarınızı da mağfiret eder anlamındaki fiilin emrin cevabı olarak cezm ile geliş sebebi de budur. Nitekim Abdullah bin Mesud'un kıraatinde de Eminu billah, Allah'a iman edin şeklindedir. El-Ferra, günahlarınızı da mağfiret eder buyruğu istifhamın cevabıdır demiştir. Ancak bu manaya göre yorumlanması halinde doğru bir açıklama olabilir. Şöyle ki, Allah'a iman edersiniz ve cihad edersiniz buyrukları Yüce Allah'ın sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi buyruğuna bir atfı beyan kabul edilir. Sanki bu ticaretin mahiyeti bilinmediğinden iman ve cihad ile açıklanmış olmaktadır. Buna göre ticaret mana itibariyle bu ikisiyle aynı şey olur. Yüce Allah şöyle buyurmuş gibidir. Sizler Allah'a iman eder, cihad eder misiniz? O da size günahlarınızı mağfiret buyurur. Ez-Zemahşeri dedi ki, El-Ferra'nın görüşü şöyle açıklanır. Delalet, yani göstermekin taalluk ettiği şey ticarettir. Ticarette iman ve cihad ile açıklanmıştır. Şöyle denilmiş gibidir. Sizler iman ve cihad ile ticaret eder misiniz? O da size günahlarınızı bağışlar. El-Mehdevi dedi ki, eğer böyle bir takdirde bulunulmayacak olursa bu mesele El-Ferran'ın açıklaması doğru olarak anlaşılamaz. Çünkü bu durumda takdir, eğer sizler bu gösterilen yolu izleyecek olursanız size günahlarınızı bağışlar. Çünkü günahların bağışlanması ancak bu ticaretin kabul edilmesi ve iman ile mümkün olur. Bu yol gösterilmekle olmaz. Ez-Zeccac dedi ki, Yüce Allah onlara kendilerine fayda verecek şeyleri göstermekle günahlarını bağışlayacak değildir. Onlara ancak iman edip cihad etmeleri halinde mağfiret buyurur. Zeyd bin Ali, emir lamını mahsuf takdiri ile tu'minu yani iman ediniz ve tucahidu yani cihad ediniz diye okumuştur. Şairin şu beytinde olduğu gibi Muhammedu tefti nefseke kullu nefsin İza ma khifte min şeyin tebala. Ey Muhammed, sen herhangi bir şeyin kötü sonucundan korkacak olursan her bir can senin için kendisini feda etsin. Bazıları günahlarınızı da mağfiret eder buyruğunu R harfini lam harfine idgam ile okumuş olmakla birlikte idgam yapılmaması daha güzeldir. Çünkü Ra harfi mütekerrir bir harftir ve güçlüdür. Onun lam harfine idgam edilmesi güzel olmaz. Çünkü kuvvetli olan bir harfin daha zayıf olan bir harfe idgamı yapılmaz. 4. Adın cennetlerindeki hoş ve güzel meskenler. Çok hoş meskenler buyruğu ile ilgili olarak Ebul Hüseyin el-Acurri, el-Hasen'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ben İmran bin el-Hüseyin'e ve Ebu Hureyre'ye şu, çok hoş meskenler buyruğunun tefsirine dair soru sordum. Her ikisi de şöyle dedi. Sen bu işi bilene sordun. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buna dair soru sorduk. Şöyle buyurdu. Cennette bir inciden bir saraydır. Onun içinde kırmızı bir yakuttan 70 ev vardır. Her bir evde yeşil bir zebercetten 70 oda vardır. Her bir odada 70 divan vardır. Her bir divan üzerinde her bir renkten 70 döşek vardır. Her bir döşeğin üzerinde hurulayından 70 kadın vardır. Her bir odada 70 sofra vardır. Her bir sofra üzerinde de 70 çeşit yemek vardır. Yine her bir odada 70 erkek ve kız hizmetçi vardır. Şanı yüce ve mübarek olan Allah, mümin kişiye tek bir sabah vaktinde bütün bunların üstesinden gelebilecek kadar güç verecektir. Dipnot, Taberani Efsat 5. cilt 121 az lafzi farkla Bezzar Müsned 9. cilt 43-44'te hadisi kaydettikten sonra ravilerinde Cesir bin Ferkad'ın rivayetlerine pek itibar edilmediğini, El-Hasen'in Ebu Hureyre'den hadis dinlemesinin sahih olarak sabit olmadığını kaydetmektedir. Heysemi Mecma 7. cilt 31'de hadisin Taberani ve Bezzar tarafından rivayet edildiğini belirttikten sonra Cesr'in zayıf olmakla birlikte Said bin Amir tarafından sika yani güvenilir kabul edildiğini belirtmektedir. Adın cennetleri ikamet edilecek cennetler demektir. İşte bu çok büyük kurtuluştur, çok büyük ve sürekli mutluluktur, bahtiyarlıktır. El-Fevz, kurtuluşun asıl anlamı istenilen ve arzu edilen şeyi elde etmektir. 5. Sevilen zafer ve fetih. Ve sevdiğiniz bir diğeri daha buyruğu ile ilgili olarak El-Ferra ve El-Ahfeş şöyle demişlerdir. Uhra, bir diğeri daha buyruğu ticarete atfedilmiştir. Bundan dolayı cer konumundadır. Ref konumunda olduğu da söylenmiştir. Yani sizin için sevdiğiniz bir başka özellik ve bir diğer ticaret daha vardır. Allah'tan bir zafer, o Allah'tan gelecek zaferdir demektir. Buna göre nasır yani bir zafer, bir diğeri anlamındaki lafzın tefsiridir. Bir diğerinden bedel olarak ref konumunda olduğu da söylenmiştir ki size Allah'tan bir zafer vardır demek olur. Ve yakın bir fetih, dünyada peşinen size verilecek olan bir ganimet demektir. Mekke fethi olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas dedi ki İran ve Bizans ülkelerinin fethedileceğini kastetmektedir. Müminlere müjdele, Allah'ın kendilerinden razı olduğu müjdesini ver. Saf suresi 14. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim olacak demiş. Havariler de Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesimi iman etmiş ve bir kesimi de inkar etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de üstün gelenler oluverdiler. Yüce Allah bu buyruğuyla cihad emrini pekiştirmektedir. Yani Yüce Allah İsa'nın havarilerini kendilerine muhalefet edenlere karşı üstün getirdiği gibi Yüce Allah'ın sizlere muhalefet edenlere karşı sizi üstün ve galip kılması için siz de peygamberinizin havarileri olunuz. İbn Kesir, Ebu Amr ve Nafi Allah'ın yardımcıları anlamındaki buyruğu Ensaran lillah diye ra harfini teminle okumuş ve şöyle demişlerdir. Çünkü buyruğun anlamı sebat gösterin ve Allah'ın düşmanlarına karşı kılıç ile Allah'ın dininin yardımcıları olun demektir. Basralı, Küfeli ve Şamlıların geri kalan kıraat alimleri Ensar Allah yani Allah'ın yardımcıları şeklinde teminsiz okumuşlar ve Allah ismi Celali'nin başındaki izafet lamını hasfetmişlerdir. Ebu Ubeyd Allah'ın Nahnu Ensarullah yani Allah'ın dininin yardımcıları biziz buyruğu dolayısıyla bu okuyuşu tercih etmiş ve R harfini teminle okumamıştır. Allah'ın dininin yardımcıları olunuz demektir. Bir diğer görüşe göre buyrukta hasfedilmiş lafızlar vardır. Ey Muhammed onlara Allah'ın yardımcıları olunuz de demektir. Buyruğun Yüce Allah'tan yeni başlanan bir hitap olduğu da söylenmiştir. Ki İsa'nın ashabının yaptığı gibi siz de yardımcılar olunuz. Onlar Allah'a hamdolsun yardımcı oldular ve havariler oldular. Havariler ise rasullerin en has adamlarıdır. Mamer dedi ki Allah'a hamdolsun bu gerçekleşmiştir. Yani onlar ona yardımcı olmuşlardır. Bunlar 70 kişiydiler. Akabe gecesi ona beyat edenler bunlardı. Bunların Kureyş'ten oldukları da söylenmiştir. Katade bunların isimlerini şöylece zikretmektedir. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd bin Malik, Ebu Ubeyde ki adı Amir'dir. Osman bin Mazun ve Hamza bin Abdülmuttalip'tir. Said'i aralarında zikretmemiştir. Bunun yerine Ebu Talib'in oğlu Cafer'i zikretmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere bunlar onun en seçkin adamları olan 12 kişiydiler. Bunların isimleri daha önce Âl-i İmrân suresinde 52. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Bu şahıslar İsrailoğulları arasından ona ilk iman eden kimselerdi. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Mukatil de şöyle demiştir. Yüce Allah İsa'ya dedi ki sen o kasabaya girdiğin vakit elbise ağartıcıların başında bulunduğu ırmağa git ve onlardan sana yardımcı olmalarını iste. İsa onlara gidip dedi ki Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim olur? Onlar biz sana yardım ederiz dediler. Onu tasdik ettiler ve ona yardım ettiler. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim olacak buyruğu Allah ile birlikte bana kim yardımcı olur demektir. Nitekim meselde Ezzevdu ile zevdi ibil Küçük deve sürüsü küçük deve sürüsüne katılırsa büyük bir deve sürüsü olur ifadesinin küçük deve sürüsü bir diğer küçük sürü ile birlikte olursa anlamında kullanılmasına benzer. Buyruğun Yüce Allah'a yakınlaştıracak amellerde benim yardımcım kim olur anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu husus daha önceden Ali İmran suresinde 52. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesimi iman etmiş ve bir kesimi de inkar etmişti. Her iki kesim de İsa aleyhisselam dönemindeydi. Semaya yükseltilmesinden sonra daha önce Ali İmran suresinde açıklandığı üzere fırkalara ayrılmışlardı. Biz de iman edenleri, İsa'yı inkar eden, düşmanlarına karşı destekledik de üstün gelenler, galip gelip zafer kazananlar oluverdiler. İbn Abbas dedi ki, Yüce Allah İsa döneminde iman edenleri Muhammed'i kafirlerin dinine üstün getirmekle desteklemiş oldu. Mücahit dedi ki, onlara kendi dönemlerinde İsa'yı inkar edenlere karşı yardım olundu, destek verildi. Bir diğer açıklamaya göre, biz şu anda Müslümanları biri Allah'tı, semaya yükseldi diyen, diğeri ise o Allah'ın oğlu idi, Allah onu kendisine kaldırdı diyen sapık iki fırkaya karşı destekledik. Çünkü Meryem oğlu İsa kimseyle savaşmadı. Ondan sonra onun ashabının dininde de savaşmak söz konusu olmadı. Zeyd bin Ali ve Katade dedi ki, üstün gelenler oluverdiler, delil ve belge ile galip geldiler demektir. Çünkü rivayet olunduğuna göre onlar şöyle demişlerdi. Sizler İsa'nın uyuduğunu fakat Allah'ın uyumadığını, İsa'nın yemek yediğini, buna karşılık Allah'ın yemek yemediğini bilmiyor musunuz? Demişlerdi. Bu ayetin İsa aleyhisselamın gönderdiği elçiler hakkında indiği de söylenmiştir. İbn İshak dedi ki, İsa'nın havarilerine ve kendisine uyanlar arasından gönderdiği elçiler şunlardır. Roma'ya Futrus ve Bavlus'u, ahalisinin insan yediği bölgeye Andrais ve Mesa, doğudaki Babil'e Thomas, Kartacana'ya yani Afrika'ya Filibus, Keyf ahalisi kasabası olan Daksus'a Yohannes, Beytül Makdes'in diğer adı olan Orişelim'e Yakubes'i, Hicaz toprakları olan El-İrabiye'ye İbn Telma, Berber topraklarına Simen, İskenderiye ve çevresine Yahuda ve Berdes'i gönderdi. Allah da delille onları destekledi. Üstün gelenler oluverdiler buyruğu Zahartu alel ha'it yani duvarın üstüne çıktım tabirinden gelmektedir. Doğruyu en iyi bilen şanı yüce Allah'tır. Dönüş ve varış yalnız onadır. Saf suresi burada sona ermektedir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.

trafik kuralı. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim. Duyurun.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Müslümanlar, sizin yanınızda olanlar fanidir. Dünyada olan her şey bir gün bitecek ve tükenecektir. Dünya da fanidir, sizler de fanisiniz. Ya bir depremle, bir sel felaketiyle, bir kıtlıkla, bir imtihanla o mallar sizi terk edip gider, ya da bir ölümle siz onları terk edip gidersiniz. Hep öyle olmadı mı şu ana kadar? Öyleyse sizin yanınızda olanlar fanidir. Solmaya, çürümeye, kokmaya mahkumdur. Bir gün yok olmaya mahkumdur ama وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Allah katında olanlar bakidir. Allah yanında olanlar bitmeyen, tükenmeyen nimetlerdir. Solmayan, pörsümeyen, eskimeyen, kokuşmayan, çürümeyen, tazeliğini, güzelliğini sürdüren nimetlerdir. Öyleyse ey Müslümanlar, dünya hedefli bir hayat yaşamayın, cennet hedefli bir hayat yaşayın. Gelin Allah ve Peygamberi eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a verdiğiniz kulluk sözlerini aman bozmayın. Allah adına yemin ederek insanlara verdiğiniz sözlerinizi bozmayın. Müslümanca bir hayat yaşayın. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, eskimeyen, pörsümeyen, cennette sizi bekleyen, her gün biraz daha güzelleşen o nimetlere ulaşmak üzere bir hayat yaşayın. Böylece cennette sizi bekleyen o nimetlere ulaşın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 116. sayfasında yer alan 12. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. 12. alıştırmada şöyle bir başlık yer alıyor. Teemmelil misale thumme ekmelil cümelel atiyete bi vada'i zu ev zâ fil ferâgî. Teemmelil misale, örneği incele. Summe ekmilil cümlel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri tamamla. Nasıl tamamlayayım? Neyle tamamlayayım? Bi vada'i zu ev zâ fil ferâgî. Boşluğa zu ya da za koyarak cümleleri tamamla. Örnek olarak verilen cümlelere bakalım. Andi defterun zu varakin musattarin. Benim çizgili bir defterim var. Yani çizgili sayfası olan, yaprağı çizgili bir sayfası çizgili olan bir defterim var. Bu cümlenin hemen altında yer alan cümle ise işte raytu defteran ve varakin musattarin. Ben çizgili bir defter satın aldım anlamında bir cümle. Sol tarafta yer alan cümle ise şöyle, örnek cümle. هَذَا مُصْحَفٌ ذُو حَرْفٍ كَب۪يرٍ. Bu büyük harfli bir mushaftır. اُرِيدُ مُصْحَفًا ذَا حَرْفٍ كَب۪يرٍ. Ben büyük harfli bir mushaf istiyorum. Sevgili öğrencilerim, burada verilen örnek cümlelerde zu ve the şeklinde karşımıza çıkan iki sözcük var. Bu sözcüğün, yani zu ve the sözcüklerinin Arap dilinde esma-i hamse ya da el esma-ul hamsetu diye adlandırılan ve beş isim diye dilimize tercüme ettiğimiz isimler sınıfında yer aldığını, kendilerinden sonra gelen isimle izafet terkibi, yani isim tamlaması ilişkisi içerisinde bulunduğunu ifade etmeliyim. O halde kendisi mudaf, kendisinden sonra gelen isim ise mudafun ileyh olur. Kendisinden sonra gelen ismin mudafun ileyh olması mecrur olacağını ifade eder. Dolayısıyla zu ve zâdan sonra gelen varak kelimesi varakin şeklinde kesra ile mecrur olmuş. Sol sütunda yer alan cümlelerde ise yine zu ve zâ isimlerinden sonra gelen harfin kelimesi mudafun ileyh olmaları sebebiyle kesra ile mecrur olmuşlardır. Bu ismin, yani zu isminin raf durumunda zu şeklinde kullanıldığını, nasb durumunda ise za şeklinde kullanıldığını size öğretmek maksadıyla ders kitabınızda yer alan bir alıştırma. Sayfa 116'daki 12. alıştırma. Zu ve the kelimeleri kendilerinden önce gelen bir ismin sıfatı olurlar. Kendilerinden önce gelen isim şayet raf durumundaysa zu'nun kullanımı bu şekildedir. Zu şeklindedir. Şayet kendilerinden önce gelen ve kendilerinin sıfatı oldukları isim ya da isimler nasb durumunda iseler o takdirde zu'yu zu şeklinde değil za şeklinde kullanırız. Burada verilen örnek cümlelerde yer alan indi defterun ifadesinde defter kelimesinin merfu oluşundan hareketle bunun sıfatı konumundaki zu varak ifadesinde zu bu şekliyle yani zu şekliyle kullanılmıştır. Ancak ikinci örnek cümledeki işte raytu defteran ve varak musattar ifadesinde yer alan defter kelimesinin mansup olması münasebetiyle zu ismi artık zu şeklinde değil za şeklinde kullanılmıştır. Hâzâ mushafun zu harfin kebîrin cümlesinde zu kelimesi kendisinden önce gelen mushafın sıfatı olduğu için zu şeklinde kullanılmış. Uridu mushafen zâ harfin kebîrin cümlesinde ise mushaf kelimesinin cümlede nasb durumunda olması münasebetiyle bunun sıfatı konumunda olan sözcük zâ şeklinde kullanılmıştır. O halde Esma-i Hamse'den birisi olan zu'nun raf durumunda zu, nasb durumunda za şeklinde kullanıldığı bilgisine sahip olmuş olmanız gerekiyor. Indi defterun cümlesinde indi ifadesi öne geçmiş haber anlamında haber mukaddem diye irab edilir. Defter ise mübteda muahhar şeklinde irab edilir. Yani sonda gelen gecikmeli olarak, röterli olarak gelen müfteda anlamında müfteda muahhar diye adlandırılır. Müftedanın merfu oluşundan hareketle söz konusu defter kelimesinin sıfat olan zu'da raf durumunda bu şekliyle yani vavla kullanılmıştır. Raf alameti vavdır denir. Ancak işteraytu defteran ve varakin musattarin cümlesinde söz konusu bu cümlenin fiil cümlesi olması işte ra'nın mazi fiil kendisine bitişen tü zamirinin söz konusu cümlenin faili olması ve sonrasındaki defter kelimesinin de cümlenin nesnesi yani mef'ulün bihi olması münasebetiyle defteran kelimesinin sıfatı olan za kelimesi zu şeklinde değil za şeklinde nasb alameti elif olacak şekilde kullanılmıştır. Öyleyse Esma-i Hamse sınıfında yer alan zu'nun diğer isimler gibi Esma-i Hamse sınıfında yer alan diğer isimler gibi raf alameti vav, nasb alameti ise eliftir deriz. Bu yaptığım açıklamalara ilaveten şunu da sizinle paylaşmak isterim değerli öğrencilerim. هذا مصحف ذو حرف كبير cümlesinde ki bu cümle bir isim cümlesidir. هذا مبتدا مصحف mübtedanın haberidir. Mübtedanın haberi olan sözcük raf durumunda olur ki mushaf kelimesinin merfu olduğunu raf alametinin mushaf kelimesinin son harfi olan fa'nın üzerindeki damme ile izah ederiz. Raf alameti dammedir deriz. İşte bunun sıfatı olacak, sıfatı olarak gelecek olan sözcük za şeklinde değil, zu şeklinde gelecektir. Böyle gelmelidir. Ve nitekim söz konusu şu an üzerinde çalıştığımız bu cümlede böyle gelmiştir. Uridu mushafen za harfin kebirin cümlesinde ise bu cümle Uridu mushafen zâ harfin kebîrin cümlesi bir fiil cümlesidir. Uridu muzari bir fiil. bunun müstetir yani gizli olan zamiri ene diye takdir ettiğimiz zamir söz konusu fiilen failidir. Mushafen ise söz konusu bu cümlenin mef'ulün bihi yani nesnesidir. Fiil cümlesinin mef'ulün bihinin mansup olması kaidesinden hareketle buradaki mushaf kelimesi fetha ile harekelenmiş, mushaf kelimesinin nekira olması sebebiyle çift fetha almış. Ancak irab alameti olarak fethayı biz irab alameti olarak kabul ederiz. O halde mushafen kelimesi cümlenin mef'ulün bihidir, mansuptur. Nasb alameti kelimenin sonunda yer alan son harfin üzerinde bulunan fethadır deriz. Bunu sıfatı olarak gelecek olan Esma-i Hamse sınıfında yer alan zu ise nasb alameti olarak elifi alacak ve dolayısıyla zu şeklinde değil da şeklinde kullanılacaktır. Öyleyse bu ismin raf durumunda zu veya bir diğer ifadeyle raf durumunda bulunan bir ismin sıfatı olarak kullanılması durumunda zu şeklinde, nasb durumunda bulunan bir ismin sıfatı olarak kullanılması durumunda ise da şeklinde kullanılacağı bilgisine tüm yönleriyle, tüm boyutlarıyla efendim bu bilgiye sahip oldunuz. Şimdi hemen bunu mütakiben, bu bilgiye sahip olmanızı mütakiben burada yer alan cümlelerde boş bırakılan yere zu mu getireceğiz, za mı getireceğiz? Hemen bunun tespitini yapalım. Cümle 1: indi defterun zu gilafin cemilin. Buradaki boşluğa zu getirilmesi gerektiği artık sizin için çocuk oyuncağı haline geldi. Çünkü indi defterun cümlesinde indi haber mukaddem yani öne geçmiş bir haberdir. Defterun ise mübteda muahhardır. Yani sonda gelen, gecikmeli olarak gelen mübtedadır. Öyleyse buraya getirilecek olan boşluğun kendisiyle tamamlanacağı kelime zu'dan başkası olmayacaktır. İndi defterun zu gilafin cemilin cümlesini benim güzel kaplı bir defterim var anlamıyla tercüme ederiz. Cümle 2: uridu defteran. Boşluğa za getireceğimiz yine sizin için çocuk oyuncağı haline geldi. Çünkü defter kelimesinin nasb durumunda olduğunu, defteran şeklinde okunan bu kelimeden sonra zu'nun artık zu şeklinde değil za şeklinde kullanılacağı malumunuz. O halde uridu defteran ذَا غِلَافٍ أَخْضَرَ şeklinde okuyacağız bu cümleyi. اُرِيدُ دَفْتَرًا ben bir defter istiyorum. Nasıl bir defter istiyorum? ذَا غِلَافٍ أَخْضَرَ yeşil kaplı bir defter istiyorum. Yeşil kılıflı, yeşil kaplı bir defter istiyorum. اُرِيدُ دَفْتَرًا ذَا غِلَافٍ أَخْضَرَ zu ya da zayı bir şeye sahip, bir şeyin sahibi veya lı li lu lü şeklinde efendim bir ekle tercüme edebileceğimiz bir sıfat anlamıyla tercüme ederiz Türk diline. Cümle 3: ra'aytu ma'al mudiri raculan za lihyetin beyda'e. Peki böyle mi demeliyiz yoksa zu lihyetin beyda'e böyle mi demeliyiz desem, sorsam size bunu ne dersiniz? Hocam artık bu sorunun cevabı bizim için oldu.

beyaz sakallı bir adam gördüm anlamındaki cümlede boşluğu ذا ile tamamlayacağız. Cümle 4. أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة؟ ذو النظارة الجميلة. أين الطالب الجديد؟ Yeni öğrenci nerede? Peki hangi yeni öğrenci? ذو النظارة الجميلة. Güzel gözlüklü. Güzel gözlüklü yeni öğrenci nerede? Anlamında bir cümle. Bu cümlede el-cedid kelimesi, et-talib kelimesinin birinci sıfatı. Zu en-nazara ise ikinci sıfatı. Cümle 5. Men hazer raculu zu-şa'ri tavili. Uzun saçlı bu adam kim? Anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 116'da yer alan 5 cümleyi okuduk. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 117'ye geçelim. Bu sayfada, sayfa başında 6. cümlede şöyle bir ifade kaydedilmiş. İs'el zâker racule zâ el kamîsil asferi. İs'el zâker racule, şu adama sor. Peki hangi adam? Zâ el kamîsil asferi. Sarı gömlekli şu adama sor. Anlamında bir cümle. Bu cümlede boş bırakılan yeri ذا ile tamamladık. Çünkü kendisinden önce gelen الرجل kelimesi nasb durumundadır. Nasb alameti الرجل kelimesinin son harfi olan lamın üzerinde yer alan fethadır. Yedinci cümle لِمَنْ ذَاكَ الْبَيْتُ ذُنْ نَوَافِذِ الضَّيِّقَةِ. لِمَنْ ذَاكَ الْبَيْتُ, şu ev kimin, hangi ev? ذُنْ نَوَافِذِ الضَّيِّقَةِ, şu dar pencereli ev kimin anlamında bir cümle. Cümle 8. عِنْدِي مُعْجَمٌ ذُو سُوَرٍ مُلَوَّنَةٍ. عندي معجم, benim bir sözlüğüm var. Nasıl bir sözlüğüm var? ذو صور ملونة, renkli resimleri olan bir sözlüğüm var. Benim renkli resimleri olan bir sözlüğüm var. Cümle 9. اشتريت معجما ذا صور ملونة. Ben renkli resimleri olan bir sözlük aldım. 10. cümle fi qaryatina mescidun zu menaratin vahidatin. Bizim köyümüzde tek minareli bir cami var. 11. ve son cümledeyiz sevgili öğrencilerim. Ra'aytu mesciden za menaratin vahidatin. Ben tek minareli, bir minareli bir cami gördüm anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızın 116 ve devamı 117. sayfalarında yer alan 12 numaralı alıştırmayı tamamladık. Bu alıştırmada Esma-i Hamse'den Zu'nun kullanımına dair bir bilgi edindik. Şimdi sayfa 117'de yer alan 13. alıştırmaya bakalım. Teemmelil emsiletel atiyete li ma el mevsule. Teemmelil emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele. Li ma el mevsuleti, ma el mevsule için verilen örnekleri incele. Yani ismi mevsul ma'sı diye tespit edebileceğimiz, bu şekilde takdim edebileceğimiz bir ma, ismi mevsul diye adlandıracağımız ma. Peki okuyalım bakalım örnekleri. Mâzâ te'kulu ya Aliyyu. Ali ne yiyorsun? Ali bu soruya cevap

0: Ben ne demiş? Akulu ma te'kulu. Ben senin yediğin şeyi yiyorum. Parantez içerisinde ey eşşey ellezî te'kulu şerhini görüyoruz. Bu açıklama parantez içerisinde yer alıyor. Ben senin yediğin şeyi yiyorum anlamında. O halde bu cümlede yer alan ma'yı eşşey'e ellezî şeklinde düşüneceğiz. Akulu eşşey'e ellezî te'kulu. Ben senin yediğin şeyi yiyorum. Bu örneğin bir numarası yok. Yukarıdan aşağıya toplam numaralandırılmış 8 cümle görüyoruz. Bunlardan birkaçını okuyup programımıza nokta koyalım. Birinci cümle: Mâzâ teşrabu ya Ebâ Bekrin? Ebu Bekir, ne içiyorsun? Ebu Bekir kendisine yöneltilen bu soruya şöyle cevap veriyor: Eşrabu ma teşrabu. Ben senin içtiğin şeyi içiyorum. O halde buradaki ma'yı şöyle anlayacağız: Eşşey ellezî teşrabu. Cümle 2: Efhemu ma tekulu. Senin dediğini anlıyorum. Efhemu ma tekulu. Dediğini anlıyorum. Üçüncü örneği de okuyup programımızın bu bölümüne nokta koymak istiyorum. Seeşteri ma turidu. Ben senin istediğini alacağım. Ben senin istediğini satın alacağım anlamında bir cümle. Bu cümleyi onun istediğini alacağım şeklinde anlamak da mümkün mü o bayan için? Mümkün. Ancak bu detaya şimdi girmeyeceğim. Burada size kazandırılmak istenen bilgi ma'nın ismi mevsul görevinde cümlede ne şekilde geldiği, ne şekilde kullanıldığı. Efendim, radyo dershanesinde bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Erken dönem züht anlayışı. Melikşah Sezen. Herhangi bir mevzuda tasavvufu merkeze alarak sarfı kelam edebilmek için takdir edilir ki evvela tasavvufun ne olduğunu biliyor olmak icap eder. Fakat bugün tasavvuf tarikat aynılığı kuranların, İslam'da tasavvufun yerinin olmadığını iddia edenlerin, tasavvufun olmazsa olmaz olduğunu dillendirenlerin vesaire aynı tasavvuf tarifinden, anlayışından hareketle konuştukları söylenebilir mi? Ortada tasavvufu anlamlandırma sorunu diye nitelendirebileceğimiz ciddi bir müşkilin olduğu açıktır. Tasavvuf deyince ne anlamamız gerektiği, yani tasavvufun ne olduğu, sadece bu kelimenin tarifinden ibaret bir iş değildir. Çünkü karşımızda duran kavram, İslam tarihi kadar eski bir olguyu, anlayışı ve duruşu ifade etmek için kullanılagelen bir kelimedir. Dolayısıyla tasavvuf kelimesinin lugavi ya da ıstılahi manasının ne olduğundan ziyade tasavvuf kelimesiyle söylenilmek istenilenin, müsemmanın ne olduğunu kavramak çok daha önemlidir. Çünkü bu kelime ilgili sahayı ifade etmezden evvel mezkür kelimeyle vurgulanmak istenilen şeyler İslam'da mevcuttur. Tasavvuf tarihine dair ortaya konulan çalışmalarda bu disiplinin züht anlayışı etrafında teşekkül ettiği ve ilk dönemini de züht dönemi olarak isimlendirebileceğimiz ve tasavvufun 3. 9. yüzyılın sonlarına kadar sarkan bir safhada hemen tüm Müslümanların hayatlarında bu manada mevcut olduğu beyan edilmektedir. Tasavvufi anlayışın züht kavramı etrafında şekillendiği konusunda hakim bir kabulün oluşması, tasavvufun menşei açısından serdedilen bir kısım şüphelere karşı önemli bir hüccettir. Çünkü tasavvufi anlayışın züht kavramı etrafında şekillenmesi ve bu şekillenmenin de evvel emirde züht vurgusunun bulunduğu naslar üzerine bina edilmesiyle tasavvufun menşei itibariyle İslami bir yol olduğu hakikati ortaya çıkmaktadır. Züht dönemi olarak anılan safanın ilk yazılı örneklerini Kitab-ı Züht adı altında tasnif edilen hadis mecmualarının oluşturması dikkate şayandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın zühde dair naklettiği, paylaştığı buyrukları toplayan bu eserlerin mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun farklı isimlerin kalemlerinden çıkmış olduğunu gösteren kayıtlar, zühdçü tasavvufi anlayışın hareketin erken dönemde hemen her kesimden Müslümanlara şamil olduğunu ispat eder niteliktedir. Ebu Hamza Sabit bin Dinar es-Sümali'nin Kitab-ı Zühd'ü, Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ı Zühd ve Rekaiki, Ebu Mesud el-Muafa, el-Mevsili'nin Kitab-ı Zühd'ü, Veki bin Cerrah'ın Kitab-ı Zühd'ü, Esed bin Musa el-Ümevi'nin Kitab-ı Zühd vel-İbade vel-Verası, Bişr bin Haris el-Hafi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel el-Bağdadi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Hennat bin Es-Seri el-Küfi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Haris bin Esed el-Muhasibi'nin El-Mesail fi-Zühd'ü, Muhammed bin Abdullah bin Müsenna'nın Zemmü'd-Dünya ve Zühd-ü Fihası gibi akla gelen erken dönem eserler, zühd anlayışının teşekkülü ve sistemleşmesinde en etkili eserlerdir. Sadece eserlerin isimleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında bile zühd, rekaik, ibadet ve vera gibi kalbin ameline odaklanan başlıca kavramların erken dönemden itibaren kilit bir önem ve değer taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Hatta mesela günümüze ulaşan en kadim Kitab-ı Zühd örneği olan Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünün muhtevasına biraz daha yakından bakıldığında hüzün, havf, huşu, büka, İhlas, tevekkül, tefekkür, fakr ve rıza gibi kavramların üzerinde dikkatle durulduğu ve kalbi olgunluğun takviye edilmesi için kavram genişliğine gidildiği hemen fark edilmektedir. Söz konusu manzara, bahsi geçen diğer erken dönem eserler incelendiğinde de ciddi bir değişiklik arz etmemektedir. Adı anılan hasletlere hususi olarak temas edip bab açmakla birlikte eserlerin Kitab-ı Zühd başlığıyla tesmiyesi dahi bizlere zühd kelimesinin çatı bir kavram olarak tercih edildiğini göstermektedir. Mezkür durumsa erken dönem züht kavramıyla müteahhir dönem tasavvuf kelimelerinin muhteva açısından aynı, yakın bir vurguyla kullanıldığını hissettirir niteliktedir. Bu itibarla züht kavramının nasıl tarif edildiği tasavvufun neliği tespitte oldukça belirleyici bir konumda görünmektedir. Züht lügatte bir şeye rağbet etmemek, ona karşı ilgisiz davranmak ve uzaklaşmak manasına gelmektedir. ZHD kökünden türeyen bu kelimenin temel manası olan rağbet etmemek ve uzak durmak sadece dünya ve dünyalığa özgü bir sınırlılığı ifade etmemektedir. Dünyevi ve uhrevi her haz ve yönelişi terk etmek, hazlara rağbet etmemek kastedilmektedir. Züht kelimesinin ıslahi manasından bahsetmek erken dönem için aslında kolay bir iş değildir. Çünkü kavramın müşterek bir karşılığı olmadığı gibi ıslahi bağlamda istikrar kazanana kadarki safhada bir kısım anlam daralma ve genişlemesi yaşamış olması da muhtemeldir. Bu sebeple günümüze ulaşan belli başlı kitab-ı zühdlerdeki tarifleri kronolojik bir tertiple aktararak müşterek vurgu ve anlamların ne olduğunu tespite çalışacağız. Abdullah bin Mübarek zühdü Allah'a tevekkül ederek fakirliği sevmektir şeklinde tarif ederken Veki bin Cerrah ise Süfyan-ı Servi rahmetullahi aleyhten naklettiği bir rivayetle dünya konusunda zühd demek sert ve tatsız şeyleri yemek, sert elbiseler giymek değil tuli emelden uzak durmaktır şeklinde tarif etmiştir. Söz konusu tarifi aynı rivayetle Ebu Said İbnül Arabi de Kitabun Fihi Mana Zühdünde paylaşmaktadır. Müheyb el-Mekki ise zühdü dünya konusunda zahitlik, dünyalık şeylerden ulaşamadıklarına, kaçırdıklarına üzülmemen, elde ettiklerine de sevinip şımarmamandır şeklinde tarif etmektedir. Nakledilen rivayetlerden ve yapılan tariflerden anlaşıldığı üzere zühdle kastedilen dünya ve dünyalıklara gönül vermemek, aksine onları ve onlara götüren sevgiyi, yolları kalpten ve bedenden uzaklaştırmaktır. Aslında erken dönem züht eserlerinde kahir ekseriyetle zühdün açık bir tanımının yapılmadığı görülmektedir. Bu durum züht kavramının eserlerde bildirilen tüm hasletlerin bütünü olarak anlaşıldığını da gösterir niteliktedir. Züht dönemi tasavvufi anlayışın ferdi imkan ve anlayış düzeyinde yaşandığı, bu anlayış yaşayış faaliyetini pekiştirecek nasların cem ve tasnif edildiği bir dönem olarak çerçevelendirilebilir. Bu açıdan züht dönemiyle tasavvuf tarihine dair sonraki dönemler arasında önem kazanan kavramlar açısından büyük bir farklılık olduğunu söylemekten ziyade söz konusu kavramların hakikatine ve muradına ulaşma, onları hayata katma noktasındaki yollarda bir kısım farklılaşmalar yaşandığı söylenilebilir. Bizce bu durum tüm ilim şubelerinde görülen basit ve makul bir tarihi seyrin doğal bir neticesidir. Çünkü işaret ettiğimiz söz konusu kilit kavramların uygulamaya dönük bir talebi buyruğu yansıtan fakat örneklendirilemez, mücessem hale dönüştürülemez mahiyeti gereği ilgili nasların hayata dahli noktasındaki yol arayışında bazı farklılıkların bulunması gayet makul addedilmelidir. Üzerinde durduğumuz meseleyi müşahhaslaştıracak olursak, namaz kılan ve bu amelinde huşuyu arzulayan, bunu nasıl kazanacağını öğrenmek isteyen birisine huşuyu öğretmenin, göstermenin nasıl gerçekleşeceği ciddi bir müşküldür. Söz konusu müşkilin mevcudiyeti çözüm için farklı anlayış ve uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Erken dönem eserlerin muhtevasında görüldüğü üzere muhaddislerin zühdü sağlayacak hasletlerin neler olduğuna dair beyanları toplamaları, mezkür hasletleri nasıl elde edebileceğimiz sualine cevap vermemekte ve teori ile pratik arasında bir boşluk doğmaktadır. Züht dönemi içerisinde bu hasletlere ulaşma yolundaki ilk teşebbüsün nasların zahirine sarılmak olduğu fark edilmektedir. Kitab-ı Züht telif eden isimlerin konuyu vuzuha kavuşturmak için tercih ettiği nasların çoğunlukla fiilen örneklendirilebilir buyruklar olması şekli, zahiri unsurların en azından erken dönem bir süre mümkün olduğunca öne çıkarıldığını ortaya koyar niteliktedir. Nitekim kıyafetler konusundaki hadis-i nebevilerin yer yer bir gaye olarak telakki edildiği bu bağlamda dikkat çekici bir misal olarak zikredilebilir. Mevsili'nin naklettiği size cennet ehlini haber vereyim mi? Onlar insanların iltifat etmediği, eski elbiseleri olan fakir kimselerdir. Şayet bu kimseler Allah adına yemin etseler, Allah onların sözlerini mutlaka doğru çıkarır. Hadis-i Nebevisi ile İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği Katade diyor ki, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Suffe ehlinin yanına geldiği ki oraya Müslümanların fakirleri toplanırlardı ve onlar elbiselerini deriyle yamayacak kadar fakir kimselerdi. Hatta çoğu zaman yama dahi bulamazlardı ve onlara siz bugün mü daha hayırlısınız yoksa her birinizin sabahları yeni bir elbise, akşamları bir başka yeni elbise giyice, sabahları ayrı kapta, akşamları ayrı bir kapta yemeklerin sunulacağı, evleriniz Kabe'nin örtüldüğü gibi döşeyip bezeyeceğiniz gün mü daha hayırlı olacaksınız diye sual buyurdu. Onların da tabii ki o gün daha hayırlı olacağız ey Allah'ın Resulü diye mukabelede bulundukları, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hayır, hayır bilakis siz bugün çok daha hayırlısınız dediği şeklindeki rivayetler ilgili hususu teyit eden numunelerdendir. Zaten surete, şekle ve adetlere verilen mübalağalı ehemmiyet münasebetiyle bazı kimselerin Ashabul Adat namıyla anıldığı da bilinmektedir. Tabii aracın amaç haline dönüştürülmesinin yanlışlığını ihtar eden rivayetler de nakledilmiş ve daha sonra terki terk olarak önemli bir tasavvuf anlayışı haline dönecek anlayışın ilk misalleri bizatihi amelleri gaye edinmenin yanlışlığı üzerinden serdedilmişti. Hennat bin Es-Seri'nin naklettiği üzere sahabilerden Hazreti Ebu Vakıt el-Leysi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Biz amellerin peşine düştük ve onların hangisi daha üstündür diyoruz. Halbuki ahireti talep konusunda dünyada zühtten daha üstün bir şey bulamadık. Burada işaret edilen durum kısa bir zaman sonra diyalektik açıdan daha vurucu bir sunumla ifadelendirilmeye başlamıştır. Nitekim Ebu Bekir Eşşibli'nin zühdü temelde dünyaya kıymet verip sonra terk etmek gibi ciddi bir paradoks taşıması hasebiyle zemmettiği bilinmektedir. Zühd dönemi içerisinde söz konusu zühdü sağlayacak hasletlerin ve bu hasletlere ulaştıracak yolların zahiri, dışsal değil, batıni, içsel nitelikli olduğunu kabul eden ve bu yolu sürdürenlerin de bulunduğu görülmektedir. Haris bin Esed el-Muhasibi'nin el-Muhasibi şeklinde anılmasına vesile olan da iş bu içsel tekamüle odaklanmış olmasıdır. Muhasibi'nin Er-Riyaye li Hukukillah isimli eseri muhalledine dikkatli bir nazarla bakıldığında hemen hiçbir fiilin kendisini gaye olarak görmediği ve böyle anlaşılabilecek rivayetleri de nakletmediği görülmektedir. Öte yandan el-Muhasibi'nin söz konusu hasletleri bildiren rivayetleri aktarmakla iktifa eden muhaddis meşrep isimlerden farklı olarak bu hasletlere nasıl ulaşılacağı konusunda izahlara girişmesi, eserlerinde şahsi tecrübelerini paylaşması da henüz zühd döneminde görülmeye başlanan farklılaşmanın en somut misallerindendir. Genellikle mutezililerle kelami mücadelelere girmesi ve eserlerinde onların görüşlerine yer vermesi sebebiyle aralarının açıldığı nakledilen dostu İmam Ahmed bin Hanbel'le ayrılıklarının tek gerekçesi onun yalnız kelami telif tercihi değildir. Kendisi de bir kitab-ı zühd sahibi olan İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Muhasibi'nin Er-Riyayesinde bir kısım hasletlere kavuşmak için şahsi tecrübelerini, tefekkürle elde ettiği bazı çıkarımları ve zevki unsurları, mükâşefelerini nakletmesini bidat kabul ettiği, El-Muhasibi'yi zühde ulaşmak için dini buyruklara vaz edilmeyen yeni bidat yollar, beyanlar icat etmekle suçladığı bilinmektedir. İbn Kesir bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. Ahmed bin Hanbel'in el-Muhasibi gibileriyle görüşmeyi hoş karşılamaması, onların sözlerinde nimetlerden uzak durma ve şeriatın istemediği çetin riyazet kaideleri, zorluklar ve hakkında hiçbir emir bulunmayan dakik ve zirve seviyedeki muhasebenin varlığıdır. En başından itibaren hissedildiği üzere dini anlama ve yaşama noktasındaki temel fark sürekli usulî bir zemine kaymaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel ve onun gibi düşünenler nezdinde bir fiilin hayata geçirilmesi için muhakkak bir nassa tabir caizse delalet-i kat'i olarak dayanması icap etmektedir. Halbuki Haris el-Muhasibi gibi alimlerin değerlendirmesinde ise bir nastan dolaylı olarak da olsa istinbat edilebilmek yahut nas yoluyla yasaklanmamış olmak bir fiil, iş veya düşüncenin meşruiyet ve mübahlığı için kafidir. Bu temel fakat adı açıkça konmamış ayrılık, tasavvufi uygulamaların meşruiyetine dair erken dönem ilk itirazların da en önemli çıkış noktasını, sebebini oluşturmaktadır. Hemen tüm ilim şubelerinin teşekkül sürecinde şahit olunan söz konusu manzaranın, tasavvufun teşekkül ve istikrar kazanma sürecinde de görülmesi şaşılacak bir durum değildir. Nitekim fıkhın sadece mevcut yaşanmış meseleler üzerinde konuşulması gerektiğini müdafaa eden ve bu ilmi ilmihal olarak değerlendirenlerle farazi, nazari fıkhı meşru ve caiz kabul edenler arasındaki erken dönem ihtilafta yahut hadislerin senetlerine yönelik ravi incelemesinin dinen caiz olup olmadığı yönündeki erken dönem ihtilafta da işaret edilen temel usulî kabul ve hassasiyetin belirleyici bir etken olduğu görülmektedir. Diğer ilim şubelerinde yaşanan mezkûr ihtilafların belirli bir süre yaşandıktan sonra son bulması ve üzerinde uzlaşı sağlanmasına rağmen tasavvuf sahasındaki ihtilafın son bulmaması ise tasavvufun usulî bir çerçevesinin yöntemi gereği çizilemiyor ve neyin kabul yahut reddedileceği konusunda muğlaklığın bir şekilde sürüyor olmasından kaynaklandığı söylenilebilir. Bu sahada ve ilgili konuda belki de tek usulî ölçü biraz önce zikrettiğimiz dinen yasak, nehi bulunmayan, dini emirlerle tearruza düşmeyen ve dolaylı olarak da olsa naslardan istinbat edilebilen her fiil ve düşüncenin mübahlığı esastır. Netice olarak zühd döneminde başlayan ve tasavvufu adı, fiili, naslarla belli uygulamalar yönünden yaşamak yahut naslarda işaret buyrulan gayeye götüren ve naslarda da sarahaten yasaklanmamış her yolu fayda verdiği sürece muteber kabul eden iki anlayış daha sonraki dönemlerde de sürekli karşı karşıya gelmiştir. Biz netice olarak şunu ifade edebiliriz. Tasavvuf, öğretileri, hedefleri ve menşe açısından herhangi bir meşruiyet sıkıntısıyla karşı karşıya değildir. Selefi Salihin tabakasından itibaren varlığının müsellem olduğu hem tatbikat hem de yazılı müktesebat açısından ortadadır. Dolayısıyla bir kimsenin İslam adına müessese olarak tasavvufun karşısında olması, üzerinde durduğumuz irtibat noktaları dikkate alındığı takdirde mümkün ve makul değildir. Sadece gayeye götüren yolun tercihinde bulunması ve taraf olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla meşruiyet sıkıntısıyla nitelendirilebilecek şey tasavvuf değil, ancak tasavvufun kurumsallaşmış uzantısı olan tarikatların bir kısım tatbikatları olabilir. Tasavvuf, tarikat aynılığı kuranların atladığı ve yanlış ifade ettiği husus tam da buradan kaynaklanmaktadır. Tasavvufi kabul ve uygulamalarla ilgili münekkit bir tavra sahip olan isimlerin, alimlerin tasavvufa kahir ekseriyetle bir kurum olarak değil, uygulama bazlı karşı çıktıkları müsellemdir. Temelde mesele dönüp dolaşıp tenkit edilen uygulamaların dayandırıldığı hadislerin, rivayetlerin sıhhatine bağlanmaktadır. Zayıf ya da mevzu hadisler üzerine bina edilen, edildiği söylenen uygulamaların İslami bir meşruiyet ifade etmediği ve insanlara tavsiye edilemezliği gibi genel hassasiyetlerin aslında bir yönüyle fıkhi mezheplerdeki içtihatlara temel alınan hadis-i nebevilerin tercihine benzediğini ifade edebiliriz. Nitekim mezhepler arasındaki içtihat farklılıklarının sebeplerinden bir tanesi konuyla ilgili hadislerin sıhhatini tespite yönelik hadis usulüdür. Erken dönem alimlerin bir sahada mütehassıs olmaktan ziyade, daha doğrusu tüm ilimlerde mütehassıs olmaları gibi yaygın bir durumdan ötürü Kitab-ı Zühd eserlerine dahil ettikleri hadisleri kendi içinde belli usulî tercihlere dayandırmak mümkündür. Burada belki erken dönem ilim anlayışını Ebu Hanife'nin fıkıh tarifinden hareketle anlamak ve bu meseleyi bu minvalde düşünmek faydalı olacaktır. İmam-ı Azam fıkhı kişinin nefsi için faydalı, lehine olan şeylerle olmayan, aleyhine olan şeyleri bilmesi şeklinde kuşatıcı bir şekilde tarif ederek akide, amel ve ahlakı bir bütün halinde fıkhın yani mücerret dini anlayışın muhtevasına dahil etmektedir. Dolayısıyla erken dönemde hem muhaddis hem mutasavvıf olarak nitelendirilebilecek isimlerin hadis tercihlerinin belli şahsi keyfi değil usulî tercihlerinden kaynaklandığının farkındalığı da söz konusu tenkitlerin doğru bir zemine oturtulması açısından önemlidir. İlerleyen süreçte mutasavvifenin hadis usulünü teknik olarak ortaya koyacak çalışmaların zuhur etmemesi ve böylesi bir boşluk sebebiyle mutasavvıfların hadislerden, rivayetlerden istifadesinin adeta keyfi bir tercih ameliyesi gibi algılanması durumu tasavvufun menşeiyle ilgili tartışmalara deyim yerinde ise su taşımıştır. sunmaya çalıştığımız erken dönem manzarasının ardından tasavvufu, dini emir ve buyrukların neticesinde kalbi olgunlaştırmak ve kalbin amellerinde istikamet ve kemalatı yakalamak, kişiyi bu hasletlerden alıkoyacak her şeyden yüz çevirmek, bunlara rağbet etmemek şeklinde tarif edebiliriz. Selefi Salih'in neslinin işaret edilen gayeye erişmek için bir takım hassasiyetler gösterdiği ve uygulamalar serdettiği tarihen sabittir. Hatta ashab-ı kiram sonrası bizzat tabi'in nesli ve devamı tabakalar içerisinden bu hassasiyet ve uygulamaları sebebiyle nasik, zahit, abid, bekain, sufi, kurra ve kassas gibi sıfatlarla anılmaya başlanan isimler ve grupların zuhuru inkar edilmemektedir. Bir kısım ehli hadis çevreler zühdü ibadetlerin neticesi olarak değerlendirip zühde ulaşmak için naslarla sabit olan amellere ağırlık vermeyi telkin ederken, bir başka grup beyan ettiğimiz üzere tecrübi ve akli yolları da gayeye götüren vesileler olarak kabul edip bunu telkin etmekte, bir diğer grupsa tasavvufu en nihayetinde ahlak olarak tarif edip meselenin akli, nazari temelleriyle meşgul olmayı ona ulaşmak için gerekli addetmektedir. Temas edilen son yol İslam felsefecilerin ve Mutezile fırkasının ilerleyen süreçte ahlak felsefesi başlığında tasniflendirilebilecek çalışmalarının teşekkülü için ana zemin olarak değerlendirilebilir. Tasavvufu anlamlandırma sorunu olduğuna işaret ettiğimiz gibi yine bir o kadar ehemmiyetli bir diğer sorun da tasavvufu dönemlendirme sorunudur. Çünkü başından beri vurguladığımız zühd dönemi, onu takip eden tasavvufi dönem ve tarikat dönemini birbirlerinden keskin tarihi vurgularla ayırmak hemen hemen imkansız gibidir. Aslında bu tarihi dönemlendirme yalnızca muhtevaya nispetle yapılmaya çalışıldıkça herhangi bir neticeye ulaşılması mümkün değildir. Çünkü tarikat dönemine nispet edilen bir anlayış uygulama değil, bir bakıyorsunuz tabiin döneminden bir kimsenin sözünden de anlaşılabiliyor ve mevcudiyeti inkar edilmez bir halde karşımızda duruyor. Dolayısıyla tasavvuf tarihi açısından dönemlendirme meselesi açısından belki de en salim yol olarak ferdi yaşantı dönemi, ki zühd dönemi ifadesi aslında bunu vurgular niteliktedir ve içtimai yaşantı dönemi şeklinde tasnif edilerek anlaşılır ve makul hale getirilebilir. Erken dönem eserlerdeki yoğun zühd vurgusuyla birlikte temas ettiğimiz üzere zahit, nasik, abid, bekain ve benzeri unvanlarla anılan isimlerin bir hayli fazla olmasına rağmen yine erken dönem firak eserlerinde çoğunlukla bu isimlerin bir zümre, fırka olarak anılmaması da zühd döneminin ferdi anlayış ve yaşayış dönemi olduğunu teyit eder niteliktedir. Fırak eserlerine bir zümre olarak konu edilmeye başlandığı dönem ve hemen öncesindeki zaman diliminde zühd döneminin bitiminin ve tasavvuf döneminin başlangıcının yaşandığı açık bir şekilde müşahede edilmektedir. Tekrar vurgulamak gerekirse bu dönüşüm ve isimlendirme kabul edilen esasların ve gayenin muhtevasındaki bir değişimden ziyade tasavvufun içtimai hayattaki konumunun değişiminden kaynaklanmaktadır. Melikşah Sezen, Erken Dönem Zühd Anlayışı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

tahmin gariptir, sanki hasrettir ölüm. Bir asırdır arzı işgal eylemiş zulmet zulüm. Din garip, mümin gariptir, sanki hasrettir.

olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda sahabenin "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun, biz Allah'tan haya ediyoruz" demesi üzerine şu çarpıcı ifadeyi kullanması hayanın anlam ağırlığını açık biçimde göstermektedir. Kastettiğim bu değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse, dünya hayatının aldatıcı süsünü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla yaparsa, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadis-i şerifte geçen başı ve onun taşıdıkları ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, dil gibi maddi ve zahiri, hafıza, hayal, tefekkür gibi manevi hassalardır. Karnı ve onun ihtiva ettikleri cümlesinden kasıtsa, kalp, mide, cinsel organ, el, ayak gibi organlardır. Bu nebevi uyarı bize hayanın Müslümanca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını haya duygusuyla donatmak suretiyle yüzü ahirete dönük bir hayat yaşamadıkça Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılmayacaktır. Gerçek haya Allah'tan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanacak şeylerden kaçınmakla elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında haya duygusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimsenin utangaçlığının İslam'ın aradığı haya olmadığı açıktır. Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der: İnsanlar şu dört derece üzere amel eder: korku, ümit, tazim ve haya. Bunlar içinde en şerefli mevki haya üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira bu kimse kendisini Allah-u Teala'nın her halükarda gördüğünü yakinen bildiği için hasenatından, günahkarların günahlarından haya ettiğinden daha fazla haya eder.